0: Hoş bulduk Mehmet Hocam. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Ne demek, ne demek hocam. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Stüdyomuza bağlanmayı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Eyvallah hocam. Ben teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Eyvallah, eyvallah. Şimdi kitaplarınıza bakarken şiir gerçekten hoşuma gitti. Ben normalde direkt olarak açıyorum programı, konuğumuzu takdim ediyorum ya da programla alakalı böyle biraz ön sözde bulunuyorum. Ama şiir hoşuma gidince şiirle açayım dedim, şiirinizle açayım dedim. Kıymetli de oldu, gönüllerimizi titreten bir şiir. Allah razı olsun, kaleminize sağlık şimdiden.
0: Eyvallah, sizden de hocam.
1: Şimdi şöyle başlayalım hocam, klasik başlayalım sizlerle. Yazarların, şairlerin, metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenleri önemli. İsterseniz böyle başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, sizi bu yola eviren şey nedir?
0: Teşekkür ederim tekrardan. Şimdi yazmaya başlamadan önce bir okumak gerekiyor. Haliyle bir okumamın serüvenini anlatsam belki daha yerinde olur.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Şimdi ben Mardin'de küçük bir memurun çocuğuyum. En büyük abim bize kitaplar getiriyordu. Ama şöyle kitaplar, şimdi eskiler basılırken çok güzel böyle eski kapaklar. Ama resimli kapaklar. Şimdi biz şey olarak resme biraz uzaktık belki. O bize çok cezbedici gelirdi. Mesela Don Quixote'un elinde bir şey değirmene karşı duruyor.
1: Evet.
0: Çok güzel bir şeydi bizim için. Ben oradan başladım esasında okumaya. Don Quixote işte mesela Cervantes'in Ezop masalları. Çok şey geliyordu. Tatlı geliyordu, bakıp okuyordum yani. Sonra o dönem dinozorlu ansiklopediler oluyordu. Gazeteler üzerinden alıyorduk biz onları. Hatta Emile Zola'ya, Balzac gibi kitapları da o şekilde alıyordu. Abim kısmı bu taraf, sonra bir büyük ablam var, o da daha biraz böyle şey olarak işte Şule Yüksel'in Huzur Sokağı, Emine Şenlikoğlu'nun Cin İşkencesi. Mesela ben onu birkaç defa okumuşumdur.
1: Evet.
0: Ortaokul yıllarında. Tabii bunlar bir süre sonra hatırlamadığım kitaplar büyüyünce. Okusam bile.
1: Ama bir tadı kalmıştır illa. O atmosferi hatırlarsınız. Tam olarak hatırlamasanız da.
0: Hala onu
1: etkisi üzerinizdedir değil mi?
0: Düşen damlayla bir insana işkence etme şeyini ben hala unutamadım yani. Çocuk bile olsam.
1: Evet.
0: Sonra beni bizim mahallede bir meteoroloji vardı. Oradaki bir arkadaşımın babası Zeki Hocam. İkisi de rahmetli oldu. Zeki Hocam daha sağlıklı bir okumaya yöneltti. Nasıl daha sağlıklı? Ezop masalları değil, Kelile ve Dimle okumaya başladım.
1: Evet.
0: Tam tersi, yani vefa, merhamet vurgusunu gösteren bir eser oldu benim için. Aynı şekilde Gülistan, Sadi Şirazi'nin Bostanı.
1: Evet, klasikler.
0: Ya, aynı, bizim klasikler. Öyle diyelim, daha güzel oluyor, bizim klasikler.
1: Bizim klasikler, eyvallah.
0: Benim için onlar daha şey oldu. Hem şiire yönlendirdi. Şiirin o diline, o azametli sesine yönlendirdi. Hem de daha böyle bizim topraklardan, bizim topraklar kokmaya başladım diyelim. İnsan da öyle kokuyor ya, öyle yani. Sonra üniversiteye geldim. Üniversitede bir abi elime 2-3 kitap tutuşturdu. Bunlardan biri Hakan Albayrak'ın Ebu Zeyd kitabıydı. Cüccane Cündioğlu'nun bir kitabıydı. Evet. Biri de İsmet Özel'di.
1: Evet.
0: Taşları yemek yasak.
1: Evet.
0: İsmi bile cezbedici geliyordu zaten.
1: Evet.
0: Şey olarak.
1: Evet.
0: Surat asma hakkımız mesela. Yani bu

0: güzel bir vurgu.
1: Evet.
0: Güzel bir hak diyelim. Çünkü modern dünya onu da senden alıyor.
1: Evet.
0: O hakkı da senden alıyor. O başlıkta görünce gerçekten etkileyici olurdu. Yani bunlar hep okumamın temelleri diyelim. Hatta şey hatırlıyorum, ben Mardin'e az önce söylemiştim, Zeki Hoca'nın yanına gittiğimde o kitapla, Zeki İsmet Özel'in bir kitabıyla, emin misin diye sormuştu. Yani şöyle, başını bir belaya sokuyorsun. Kötü manada değil. Üzerine bir yük alıyorsun. Bundan emin misin? Hani kaldırabilir, hani iman etmek de öyle bir şey ya.
1: İsmet,
0: bir yüktür.
1: İsmet Özel, Özel etkileyen bir şair. Yani İsmet Özel okuyanlara baktığımızda uzun süre etkisinden çıkamıyorlar. Yani ben birçok konuğumu aldığımda uzun süre İsmet Özel etkisinde kaldım diyor. Sonrasında kendimi bulabildim.
0: Eyvallah. Ya işte güzel tarafı şöyle, ben şiirinden değil düz yazılandan yürüdüm aslında. Hep oraya şey oldum. Sonra şiirini buldum aslında.
1: Evet.
0: Çünkü yani İsmet Özel'in fikrini okumayıp da şiire temas etmemek olmaz. Çünkü adamın bir şey anlatılacaksa diyor, şiir anlatır.
1: Hı hı.
0: Esas bir şey söyleyecekse şair söyler şeyinde olduğu için.
1: Evet.
0: Her türlü oraya varmak zorunda kaldım zaten. Bu okumamın serüveni, yazmamın serüveni de şöyle... 2014'te ben bir şeydeydim, yurttaydım, üniversitenin yurdunda.
1: Hı hı.
0: O zamanlar da işte İsrail bizimkileri şehit ediyordu Gazze'de.
1: Hı hı.
0: Orada bir annenin şeyi vardı, Ramazan'dı yine.
1: Evet.
0: İşte Ramazan bereketiyle geldi. 3 tane çocuğunu kaybetmiş. Onun üzerine bunu söylüyordu.
1: Ya.
0: Şimdi benim de yazmam gerekiyordu artık. Yani bu sözlerden sonra.
1: Evet.
0: Yazma serüvenim de öyle başladı aslında.
1: Evet.
0: Yani o zamanki yazdıklarım gerçekten çok kötüydü. Yani şiir bile denmezdi.
1: Hı hı.
0: Çünkü bir duygu şeyiyle çıktığı için hep melankolik bir şeyde kalıyordu. Onları hani hocama götürmedim bile.
1: Eyvallah.
0: Yazma serüveninin devamı Türkiye Edebiyat Vakfı Sultanahmet'te yürürken bir hocamın posterini görmüştüm.
1: Hı hı.
0: Bu bana gerekli. Şimdi ben mühendis olduğum için bir şeylerin eğitimi almam gerektiğini çok iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Yapamayacağımı biliyorum çünkü. Beceremedim. Bu hocaya gidiyorum ben. Hocamı bulmuştum. Ali Ural.
1: Evet.
0: TYB'de. Şiirle de başlamamıştım bu arada. Öyküyle başlamıştım. İlk öykümü götürmüştüm hocaya. Çok beğenmişti ve üstüne bir kendi kitabını hediye etmişti. Hala saklıyorum.
1: Ya ne güzel. Ne güzel bir hatıra.
0: Eyvallah. Ama İsmet Özel'i okudukça şiire kaymam gerektiğini anladım. Öyküye şey yapamadım. Girmek istemedim.
1: Ali Hoca mı yönlendirdi sizi? Ali Ural Hoca mı yönlendirdi sizi şiire, yoksa kendinizden mi yöneldiniz?
0: Şöyle, kendim yazmam gerektiğini öğrendim. Çünkü İsmet Özel işte hani bir bela açtı ya başımıza. Oraya gitmem gerektiğini öğrendim. Şiirden başka bir şey de yazmadım zaten bugüne kadar.
1: Hı hı.
0: Büyük ihtimalle yazmayacağım. Şimdi böyle gözüküyor.
1: Eyvallah. Peki şiir ne ifade ediyor Ahmetcan için? Neden öykü değil de şiir? Neden deneme değil de şiir? Derdini Ahmetcan denemeyle anlatamıyor mu? Öyküyle anlatamıyor mu? Neden şiir?
0: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şiirin ne olduğunu söyleyeyim. Biz bir İki arkadaşla otururken bana şu soruyu sormuştu, hani şiir senin için nedir Ahmet diye.
1: Hı hı.
0: Ben önce kendisine sormuştum, hani senin için nedir diye. O da şair bir arkadaştı.

0: şey demişti, şimdi Hudeybiye bizim son kuşatma, Mekke kuşatması kuşatılırken bütün sahabeler midesine taş bağlamıştı. Ya peygambere geliyorlar, bak işte taş bile bağladık, hani ne olacak diye bir soru sorarken peygamber şeyini kaldırıyor, bir bakıyor ki onda iki taş var. Yani iki taş bağlamış. Bu çocuk şey demişti, hani şiir, hani sahabenin bağladığı taş diye söylemişti. Bense itiraz ettim her zamanki gibi. Dedim ki yani aslında şiir o değil. Şiir peygamberin bağladığı ikinci taştı. Bizim için öyle bir yerde şiir. Bu topraklarda yaşayan insanlar için şiir normal durumun da bir üstünde.
1: Evet.
0: Normal bir durumun üstünde ortaya çıkıyor. Yunus Emre biliyorsunuz, yani Moğolların istilası vardı. O zaman çıktı ortaya. Karacaoğlan en parlak dönemimizdi, evet. Ama yanlış bir şey vardı orada, yanlış bir durum vardı orada. Hani üryan geldim, üryan giderim demesinin sebebi de o ferahın içindeki şeydi, itirazıydı. Karacaoğlan o vakit çıktı ortada, hani en ihtiyacımız olduğu anda şiir kendini.
1: Olağanüstü durumlarda şiir ortaya çıkıyor, değil mi hocam?
0: Yani
1: O zaman
0: şiir kendini o
1: olağanüstü bir
0: zaman
1: ürün.
0: ortaya çıktı. Eyvallah, aynen öyle. Ben de şey demiştim tabii onun cevabından sonra, ben de şiir nedir dediğimizde Eşref Oğru Rumi'nin bir aşk şiiri var. Ben de dedim ki o aşkın yerine şiiri koy. Benim için de şey o, şiir o. Eşrefoğlu ne diyor mesela? Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat, vücudu fani etmektir, adı aşk.
1: Ya.
0: Benim için şiir oraya koyduğunda, yani vücudu fani etmek de bir şiir. Sonrasında başka bir şey de söylüyor. Diyor ki bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ona tutmaktır, adı aşk.
1: Evet.
0: Belaya başını tutmak da aşk ya da şiir.
1: Evet.
0: Benim için
1: Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek, değil mi hocam?
0: eyvallah, eyvallah. Aynen o şekilde hocam. Şiir benim için bu.
1: Evet.
0: Peki niçin şiir dersen, İsmet Özel bir yazısında şöyle bir şey diyordu. Diyordu, eğer bir gün bir şey söyleme gereği ya da kıymetli bir şey bir eser üzerinden söyleyeceksek bu yine şiir olacaktır diyor.
1: Evet.
0: Yunus Emre öyle yaptı, Karacaoğlan öyle yaptı. Yani bizim tarih boyunca kılıcımız şiir oldu.
1: Evet. Hocam ama günümüze baktığımızda hani evet gerçekten şiir medeniyetiyiz. Ecdadımız çok güzel şiirler yazmış. Zirve şairlerimiz var. Geçmişte bu böyleymiş ama günümüzde bu böyle değil, maalesef böyle değil. Mesela kitap camiasına baktığımızda bir roman daha çok satıyor. Hani romanın kıymeti yok demiyorum ya da bir öykü, hikaye kitabı daha çok satarken şiir daha az satıyor. Bunun sebebi nedir sizce?
0: Bunun sebebi, yani şiire bir kere talip olan çok az insan var.
1: Biz özümüzden mi uzaklaştık acaba?
0: Yani hem o var, çünkü şöyle bir şey var. Bizim hikaye de biliyorsunuz Cumhuriyet'te hep özümüze karşı olarak yazıldı. İşte Yakup Kadriler, bizim özümüz olan şeyi kötülemek hep bu eserler üzerinden oldu. O yüzden biraz şey yaptık ama ben yine umutluyum ya o konuda. En azından tanıdığım şairleri az çok biliyorum.
1: Evet.
0: Yine bir şeyler olacak. Yani şöyle, iyi şeylerin olacağını ben

0: Ankara'daki şairlerden şey yapıyorum ya. Özümüzü bulacağız diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bir de şey, şiir Türkleri kurtarır mı diye bir İhsan Fazlaoğlu'nun yazısı vardı.
1: Hı hı.
0: Orada Osmanlı'nın niye hüküm sürdüğüne dair bir tam ismini yazarı unuttum ama kabiliyetlerini, Osmanlı'nın kabiliyetleri bunlardır.
1: Hı hı.
0: Bu yüzden hüküm sürmüştür diye bir 20 tane maddesi vardı.
1: Evet.
0: O 20 tane maddenin içinde şiir yazmak var.
1: Hmm.
0: Hani tamam ordu işte adalet falan diyor ama onun içinde şiir yazabilmek de var mesela.
1: Hüküm sürmenin şartları arasında şiir yazmayı da sayıyor. Tabii. Enteresan.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Evet. Ya aslında şiir bir silah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu şekilde kullanılmış. En başta hani vahiy ile karıştırılmaması adına biraz uzak durulmuş ama sonrasında Efendimiz zamanında da şiire büyük önem verilmiş. Özellikle savaşlarda bir silah olarak kullanılmış.
0: Yani sadece şey olarak değil de silah olarak değil de şimdi mesela biz Hazreti Ömer'i çok şey biliyoruz değil mi? Sert biliyoruz.
1: Evet, celalli.
0: Ama Mehmet Akif Ersoy bir kitabında diyor ki ilmin kapısı Ali ise diyor, şiirin kapısı da Ömer'dir.
1: Aa.
0: Şimdi ben bu sözün üstüne ya nasıl olur diye çok debelendim.
1: Hı hı.
0: Sonra hakikaten Ömer'in birçok şiiri ezbere bildiğini,
1: hı hı.
0: Ve bazı şiirleri duyunca ağladığını şey gördüm,
1: ya.
0: Okudum.
1: Eyvallah.
0: Yani hani Ömer dersiniz ama mesela kardeşi vefat şehit oluyor ondan önce.
1: Hı hı.
0: Ona yakınırken şiir üzerinde bir şiiri duyduğunda onu hatırlattığı için ağlıyor mesela.
1: Evet.
0: Yani şiir bizim sadece şey değil hani eyvallah silahta da kullanıyoruz ama bizi ayakta tutan da o. Canlı evet. Tutan da o.
1: Evet.
0: Ayakta değil miyim? Canlı tutan. Yani
1: can damarlarımıza hitap eden değil mi hocam? Can kesinlikle. Damarlarımızdaki o akışkanlığı sağlayan şey şiir mi acaba?
0: Evet. Ben öyle düşündüğüm için şiir diyorum. Başka bir şey diyemiyorum.
1: Eyvallah. Eyvallah. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah programımıza devam edeceğiz.
0: Tamam.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere şair Ahmet Can'la devam edeceğiz. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Dinleyenleri edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Şair Ahmet Can'la devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şiir sizin için ne ifade ederi konuştuk. Ahmet Can şiiri bize ne anlatır? Bununla devam edelim.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi yakın zamanda bir yazıda İsmet Özel'in şeyi vardı. Ya İsmet Bey, sürekli ben diyorsunuz da, yani ne demek bu ben? Ne anlama geliyor diye soru sormuşlardı. Bir muhabbet esnasında, büyük bir kaynak veremeyeceğim, yüz yüzeydik diye hatırlıyorum. Şey demişti, yani bu topraklarda senin anlamlı olan bir şey var. O anlam mı ben yerine koyduğunda bir daha oku diyordu o mısrayı. İşte o diyordu, hani o anlamı yerine koyabiliyorsan benim için de ben o demek. Yani şey, ben de hemen birkaç mısrası aklıma gelmişti. Şey demişti mesela, ben yürürken rahmet yağar diye. Şimdi bu topraklardaki anlamı ben yerine koyduğumda o anlam yürürse Allah o rahmeti yağdırır mı? Yağdırır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Buydu yani şey olarak. Benim için de bir nevi o. Şiirimin şeyi, temeli diyelim. Temelinde bu anlamı üzerine kurmaya çalışıyorum ben de. Şiir.
0: Anadolu yani biz. Tabii. Mi?
1: Biz, hani Nazım Hikmet'in duvarın şeyin altında öldürdüler bizi diye bir şiiri vardı.
0: Hı hı.
1: Bu duvar diye bir şiiri vardı. Oradaki biziz aslında. Başkası değil. Yani Nazım Hikmet de, Mehmet Akif de, hepsi bizim damarlarımız yani.
0: Evet.
1: Şimdi benim ilk kitabımın ismi Yolcu Yol Kasidesi. Onun ön sözünde şey vardır, Evahettin Kirmani'nin bir sözü vardır. Yol sensin, yolcu sensin, hancı da sensin.
0: Hmm.
1: Şimdi biz bu vefat eden Zeki Hocam'dan şey duymuştum, dinlemiştim. Diyordu ki, sen yavaş yavaş büyüyorsun. Büyüdükten sonra bir eser yazıyorsun. Bu eseri yazdıktan sonra birileri okuyor, okumuyor, önemli değil. Sonra sen vefat ediyorsun. Eserin devam ediyor. Artık şöyle izah ediyordu. Yolda giderken bir hancıya uğradın.
0: Hı hı.
1: O hancı senin için o eser demek. Yani Sezai Bey vefat ettiğinde, evet, Allah'a ulaşıyor ama onun eseri o hanın içinde, işte hana uğrayanlara yardım etmeye devam ediyor.
0: Evet.
1: Yolun kendisi zaten bu hayat.
0: Hı hı.
1: Yolcu da biziz. Onun üzerinden ben hikayeyi oluşturdum. Hikayeyi Reşit diye bir kelime üzerine kurmuştum. Reşit, evet. Benim için şey, siyasi ve benzeri şeyler üzerinden daha başlamaz şüpheyle yaklaşıyoruz her şeye.
0: Evet.
1: O yüzden mürşidimi, yani yolumdaki hanlardan hep, bu Sezai Karakoç olsun, İsmet Özel olsun,
0: hı hı.
1: İşte Zeki Hocam olsun, Ali Hocam olsun.
0: Hı hı.
1: Bunlar bana şeydi, handı. Her bir hana şey, şiir girişinde de yolumdaki hanlar diye 4 bölümlük bir şiir yazmıştım.
0: Evet, evet, evet. O gördüm kitabınızın içindekiler kısmında. Şey var bir de. Reşit'le tanışmadan önce Reşit'le tanışmak, Reşit nakışlı, Reşit'in nakışlı uyarıcısı, bir de Reşit bir çağrıdır diyor.

0: Reşit kimdir hocam?
1: Yani kimden ziyade hani Allah'ın bir ismi Reşit ya.
0: Eyvallah.
1: Onun üzerinden ben şiirimi oluşturdum. Şey, mesela Reşit'in nakşlı uyarıcısı benim için peygamberdir. Hem uyarandır hem de nakışlıdır. İki taraflıdır. Hani şey...

0: Eyvallah.
1: İkinci şiirimse savaştan bir gün sonra. Hani ilk şiir kitabın çok iyi olduğunu düşünmüyorum. İkinci yavaş yavaş insan çünkü olgunlaşıyor, pişmeye başlıyor. Benim için de ikinci şiir kitap biraz daha böyle hani tatmin eden bir tarafı oldu. İlk şiir kitabımdan 6 yıl ya da 7 yıl sonra bitirebilmiştim. Biraz ilk şiir kitabı her zaman şey oluyor, ilk kitap daha doğrusu biraz bir gevşeklik veriyor insana. Evet. Hepsini de Ali Hoca'nın dizinin dibinde yazdım diyelim. Çünkü Ali Hoca'nın okumaları her zaman bir ritim veriyor size.
0: Evet.
1: Hem bir ritim veriyor, hem sizi melankoliden kurtarıyor. Hem yüksek sesle okumayı o yaptığı için daha şey oluyor. Daha anlamlı oluyor.
0: Evet.
1: Size yakışıyor mu, yakışmıyor mu şiir?
0: Hı.
1: O daha çok anlamlı şey yapıyor. O yüzden Ali Hoca'nın şeyleri çok faydalı oldu şiir
0: Evet.
1: kitaplarımı oluşturmamda. Bu şekilde hocam şimdilik.
0: Eyvallah. İki şiir kitabınız var değil mi hocam? Yol
1: Evet.
0: Kasidesi ilki, Savaştan Bir Gün Sonra ikinci şiir kitabınız. İkinci
1: Evet,
0: şiir
1: savaştım.
0: kitabı ne zaman çıktı hocam?
1: İkinci şiir kitabı 2025'in TÜYAV'ında çıkmıştı. Hatta 24'ün TÜYAV'ıydı sanırım. Evet, 24'ün TÜYAV'ında. Şu anda üçüncü iş için çalışma yapıyorum ben de.
0: Evet. Peki Ali Ural hocayla ne zaman tanıştınız hocam?
1: Ali Ural
0: Size neler
1: hocamızla
0: kattı?
1: yani
0: Nasıl bir yol izlediniz?
1: 2014'te TYB Türkiye Sanat Türkiye Yazarlar Birliği'nde dersleri vardı. Oradan bir gideyim dedim. Çok şükür gittim ve orada tanıştım. Düzenli işte 2 haftada bir yazıyı yazıyorum. 2 haftada bir kitap okuyoruz.
0: Evet.
1: Sadece şey değil şimdi. Yazmak değil de okumak da bu işin bir kısmı. Okumadan ne şiir
0: Tabii.
1: yazabiliyoruz ne hikaye yazabiliyoruz.
0: Evet,
1: Yani hem
0: evet.
1: o günden beri Ali hocamın atölyelerine devam ediyorum.
0: Evet.
1: Çok şükür. Hani palazlanmış kısımlarımızı böyle cilalıyoruz ya.
0: Evet.
1: Orası çok güzel yardımcı oluyor. Hem
0: Evet.
1: dilini fazla kelimelerden, fazla seslerden arındırıyor. Hem de oradaki şimdi bizim ikinci yeninin oluşmasının bir sebebi diyordu Mehmet Doğan. Edebiyat ortamıydı. Hani bir kahveye gidiyorlardı. Hepsi şair.
0: Evet.
1: Ya da hepsi yazar. Ben de o atölyeye gittiğimde aynı duyguyu hissediyorum. O duygunun verdiği bir coşkunluk oluyor her zaman.
0: Evet. Edebiyat ortamı önemli değil mi hocam? Yani
1: Tabii.
0: bu ortam, yani bu yazı atölyeleri ya da dergi mutfakları gerçekten insana, öğrenciye katkı sağlıyor, insan yetiştiriyor, değil mi hocam?
1: Kesinlikle hocam. Hem insan yetiştiriyor hem de hepimize şifa oluyor.
0: Evet.
1: Çünkü şöyle yalnız yürümek sizi bir yere kadar götürür. Ama bir yerden sonra toplanmanız lazım.
0: Evet.
1: Toplanıp yürüyebilmeniz lazım.
0: Kesinlikle.
1: Onu çok güzel sağlıyor çünkü şu an çok güzel dostlarım var yani mesela.
0: Tabii yani Ali Fuat Başgil de Gençlerle Baş Başa kitabında ondan bahsediyor. Gençler

0: Şehrimizin ilk sorunu neyi nasıl yapacaklarını bilmemesi, ikinci sorunu da diyor manevi destek. Şimdi bu atölyelerde ikisi de oluyor. Özellikle Ali Ural Hoca'nın atölyelerinde bu fazlasıyla oluyor. Çünkü şöyle Ali Hoca şiir yazacaksa öğrenci ona yol gösteriyor. Deneme yazacaksa yol gösteriyor. Öykü ya da hangi metni oluşturacaksa o açıdan hem yol gösteriyor. Ayrıca bir destek de oluyor. Manevi bir destek de oluyor.
1: Tabii. Şöyle şimdi bir öğretmenin dizinin dibinde oturmak mı? Bir de sana dostum, kardeşim diyen bir adamın dizinin dibinde oturmak mı? Şey değil, bize sadece o saat içinde rehberlik sunmuyor. Muhabbetini de sunuyor.
0: Evet.
1: İşte ilk şiirim mesela Karabatak'ta çıkmıştı. O ortamı sağlıyor. Bize sadece şey yazınızı okudum, çıkın gidin değil, onun devamını da gidiyor. Yani kitaplarımız basılabiliyor.
0: Evet.
1: Ve hepsi de güzel oluyor. Yani şey değil, hani böyle basket tarzında olmuyor. Hepsi de çok kıymetli eserler.
0: Evet, bir kalibresi olan eserler değil mi hocam?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Evet.
1: Aşağı düşürmüyor kaliteyi hiçbir zaman.
0: Çok güzel, çok güzel hocam. Peki hocam, şiir insanı nasıl dönüştürür? Yani şiir insana neler katar?
1: Eyvallah, güzel bir soru.
0: Yani bir yumruk etkisi var şiirde. Bu nasıl oluyor?
1: Tabii şöyle, T.S. Eliot Dante'nin şiirini özetlerken şunu söylüyor. Çok kolay okunuyor bu şiir diyor. Çok kolay okunmasının sebebi ne şeye bağlıyor tabii. Bir kültüre bağlıyor. O zamanlar Dante'nin vaktinde ortak bir kültür vardı. Ve bu kültürle oluşturduğu şiiri herkes okuyup rahat anlayabiliyor. Bu kültür, hani şu anki biz İslam'la müşerref olduktan sonra ortaya çıkan bir kültür var bu bizim için. Şiir bunun anlatıcısı aslında bizim için.
0: Evet.
1: Şiir bunun sözü. Biz bu kültürden biz bu kültürle, bu bilinçle oluşturduğumuz yumruğun sesi aslında.
0: Evet.
1: Şiir bu kültürün sesi ve biz bu kültürle yaşadığımızda bir anlamı oluyor.
0: Evet.
1: Bununla, bunu gördüğümüzde bizi dönüştürüyor. Yani şey var ya, fetihten önce bizim dervişler gelirdi. Hani bu kültürün anlatıcısı olarak geldiklerinde bir anlamı oluyordu.
0: Evet.
1: Heidegger diyor ya, hani biz şiirden, şiirsellikten varlığı o şiirle kavrayamadığımız için kaybettik diyor. Biz o varlığı hala şiirle anlatabiliyoruz.
0: Evet.
1: Derdimiz de o. Haliyle bizi dönüştürebilir. Bu kültürün içindeki insanı dönüştürebilir.
0: Evet. Hatırlatıcıdır yoksa, diyemez miyiz hocam?
1: Kesinlikle hatırlatıcıdır.
0: Hani Cahit Zarifoğlu diyor ya, bir kalbiniz var, hatırlayınız diyor.
1: Evet. Çok
0: şiir güzel. Hatırlatır.
1: Kesinlikle. Şiir anlatılmadan önce, hani anlaşılmadan önce direkt seni ele geçirir.
0: Evet.
1: Öyle bir şey. Ama bu dönemde biraz daha karamsar olmamızın sebebi bizi kuşatan modernizm ve postmodernizm aslında.
0: Evet.
1: Hani hatırlamamıza bile izin vermeyecek şekilde kuşatmış bizi. Yani sabah akşam ekranlardan vakit kalırsa elbette hatırlarız diye düşünüyorum.
0: Evet, eyvallah hocam. Bir de bu şiirin anlaşılırlık meselesi var hocam. Anlamak mı, hissetmek mi? Ne dersiniz?
1: İkisinin vardığı yer benim için aynı ama.

0: Ben şair olarak anladığımı ve hissettiğimi söylerim. Bu şiiri okuyan da anladığını ve hissettiğini şey yapar, üstüne alır. İlla benim anlattığımı anlamasına gerek yok.
1: Hı hı.
0: Ya da benim hissettiğimi hissetmesine gerek yok. İkisi de bir benim için bu arada. Anlamadığımı hissetmeyeceğim büyük ihtimal.
1: Bazı şiirler var, anlamıyorsunuz ama size atmosferini alıyor. Size bir şeyler hissettiriyor. Hani Ahmet Haşim'in de bir sözü var ya, şiiri anlamı için okumak, bülbülü eti için beslemeye benzer der ya. O açıdan ben bu soruyu sormuştum.
0: Eyvallah, eyvallah. Yani bana ikisi de aynı şey geliyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Peki hocam, tezgahta neler var? Yeni şiir kitapları var mı? Yeni şiirler var mı?
0: Yeni şiirler var. Şiiri bir, hani en başından söylediğim gibi, bir bizim bir kültür var. Bir şey var ortada. Hı-hı. Hı-hı. Ve bunun ayyuka çıkması lazım.
1: Evet.
0: Modern şiirle türküyü, divanı bir tutmak gerekiyor. Çünkü ikisi de bizim kültürün bir parçası artık.
1: Köprü kurmak gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii. Hem köprü kurmak hem de uzak tutmamak gerekiyor.
1: Uzak tutmamak.
0: Mesela türküyü kesinlikle şiirden uzak tutmamak gerekiyor. Türkü dediğim zaten bizim şiirler. Yani Karacaoğlan'ın şiiridir.
1: Evet.
0: İlahilerimiz Yunus Emre'nin şiiridir.
1: Evet.
0: Yani hepsi şiirden çıkma aslında. Türküyü canlı tutmak için şiiri canlı tutmak gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam.
0: İlahilerimizi canlı tutmak için yine şiirimizi canlı tutmak gerekiyor. Ben üçüncü şiir için, üçüncü kitabım için en azından iki taraflı, yani içinde hem türkü olacak,
1: hı hı,
0: hem ilahi gibi bir kısım olacak. Divan, ilahiden kastım divan şiiri.
1: Evet.
0: Türkü'den kastım da halk şiiri. Bunlar olacak. Bir de yani bir hikayenin içinde biri türkü söyleyecek, biri şair, biri ilahi okuyacak, biri de modern bir şiir okuyacak.
1: Eyvallah.
0: Böyle tasarladım.
1: Bu,
0: İnşallah muvaffak olurum.
1: İnşallah. Bunlar yazılmış mı yoksa?
0: Yani çoğu yazıldı. İnşallah bir 2-3 tane daha yazarsam becerebilirsem bitecek inşallah.
1: Allah muvaffakiyet versin. Heyecanla Allah bekliyor olsun. Olacağız hocam.
0: Eyvallah, başımızda.
1: Sohbetimizin burada sonuna geldik hocam.
0: Eyvallah.
1: Ben muhabbetiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Sizden de Mehmet hocam. Eyvallah. Sağ olasınız.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de bu bölümde şair Ahmet Can'la kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Daha çok şiire değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi ilahi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, iyiliği ve güzelliği öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun ehli beytine nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Hatemul Enbiya'nın bugünkü yeni bölümünde müşriklerin baskı ve işkencelerini, neler yaptıklarını inşallah beraberce öğreneceğiz. Kureyş müşrikleri birbirlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına işkence yapmaya kışkırttıkları zaman her kabile kendi aralarında bulunan Müslümanlara işkence etmeye ve onları dinlerinden döndürmek için zorlamaya başladılar. Ebu Talip Kureyş müşriklerinin bu yaptıklarını görünce Haşim ve Muttalip oğullarını toplayarak onları kendisinin yaptığı gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya davet etti. Ve bu iki kabile de Ebu Talib'in teklifini hemen kabul ettiler ve onunla birlikte oldular. Ancak Ebu Leheb, Ebu Talib'in teklifini ve davetini kabul etmemişti. Müşriklerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saldırmaları ve yaptıkları birçok eziyet vardı. Bunların birkaç örneğini gelin birlikte hatırlayalım.

hatırlayalım. Bir gün Kureyş eşrafı Kabe'nin Hicr diye anılan kısmında toplanarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi aralarında konuşmaya başladılar. Dediler ki, bizim bu adamın işinde sabrettiğimiz kadar hiçbir şeye sabretmemişizdir. O baba ve atalarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, topluluğumuzu bölüp dağıttı, ilahlarımıza hakaret etti. Biz onun yapmış olduğu bu kadar ağır şeylere hep katlandık durduk dediler. Onlar böyle konuştukları sıradaydı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göründü, yürüyerek geldi. Hacerül Esved'i istilam yani selamladıktan sonra Kabe'yi tavaf ederken yanlarından geçti. Yanlarından geçerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a laf attılar. Müşriklerin bu hareketine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı yüzünden çok belli oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavafa devam etti. İkinci kere yanlarından geçtiği sırada onlar yine aynı şekilde laf attılar. Onların bu hareketine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı, gazaplandığı yüzünden belli oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üçüncü geçişinde onlar yine önceki gibi laf attılar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durdu. Sonra da ey Kureyş cemaati işitiyor musunuz? Varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki hakkınızda telakki ettiğim, söylediğim helak haberiyle geldim yanınıza. Buyurunca onlar tutula kaldılar. Başlarına kuş konmuş gibi başlarını önlerine eğerek kımıldamadan öylece kala kaldılar. Hatta bundan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı onların en şiddetli davrananı yani Ebu Cehil bile bulabildiği en güzel, en yumuşak sözleri kullandı. Dedi ki ey Kasım'ın babası sen git, doğru yolda olduğun halde git. Sen cahil bir kişi değilsin dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yanından ayrıldı. Ertesi gün Kureyş müşrikleri yine Kabe'nin Hicr tarafında toplandılar. Birbirlerine onun size yaptıklarını ve hakkında size anlatılanları anıyorsunuz, bunları anlatıyorsunuz. Fakat o karşınıza dikilerek hoşlanmadığınız şeyleri size tekrar tekrar söylediği zaman kendisine hiçbir şey diyemiyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz dediler. Onlar böyle konuştukları sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi. Hemen oldukları yerden kalkarak Efendimizin çevresini sardılar. İlahları ve dinleri hakkındaki sözlerini anarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle şöyle şöyle şöyle söyleyen sen misin dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet bunları söyleyen benim buyurunca içlerinden birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasına yapıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hemen kalkıp Efendimizin önünde durdu ve ağlayarak size yazıklar olsun. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrıldılar. Müşrikler Hazreti Ebu Bekir'i de o gün başının sık ve uzun saçından ve sakalından çekerek yaralamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları işkence farklı farklı yerlerde de devam ediyordu. Nitekim iki kötü komşusundan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eziyet görmüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek evi, beyti iki kötü komşusu olan Ebu Leheb ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın evleri arasındaydı. Onlar hayvan işkembesini getirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne atarlardı. Efendimiz bu iki komşusunun yaptıklarına üzülür, ''Ey Abdümenaf oğulları, bu nasıl bir komşuluktur?'' diye sitemlenerek pisliklerini kapısının önünden uzaklaştırırdı. Ebu Leheb bir gün getirdiği pisliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne dökmek isterken Hazreti Hamza onu gördü. Pisliği onun elinden alıp onun başına döktü. Ebu Leheb yaptığı bu kötülükle de kalmaz, kendi evinden ve komşusu Adi bin Hamra-us-Sakafi'nin evinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a taş atar dururdu. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil ki o da Ebu Sufyan'ın kız kardeşi ve Muaviye bin Ebi Sufyan'ın da halasıydı. Efendimiz

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık etmede çok aşırı gider. Küfür noktasında, inkar noktasında ve inadında da kocasına her türlü yardımcı olurdu. Ümmü Cemil her gece pıtrak diye adlandırılan diken bitkilerini, dikenli ağaç dallarını toplar, onları büyük bir demet yapar, boynuna bağlar ve geceleyin Efendimizin ayağına batsın, yaralar açsın diye Efendimizin geçeceği yollara atardı, saçardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onlara, o dikenlere, kum yığınına veyahut da ipek üzerine basar gibi etkilemeksizin basar geçerdi. Allah Teala gerek Ebu Leheb, gerek karısı Ümmü Cemil hakkında indirdiği ayet-i kerimede şöyle buyurmuştu mealen. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacaktır. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da. Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. Şeklinde Tebbet suresi nazil olmuştu. Onların bu ayet-i kerimelerle ahiretteki durumları izah edilmişti. Ümmü Cemil kendisi ve kocası hakkında Tebbet suresinin indiğini işitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'le Kabe mescidinde oturduğu sırada oraya vardı. Kendisinin elinde bir taş bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ''Ya Resulallah, bu Ümmü Cemil'dir. Eziyet eden bir kadındır. Sana doğru geliyor. Onun seni görmesinden korkuyorum. Keşke bu kadın sana bir zarar vermeden, eziyet etmeden sen burada olmasan, bir köşeye çekilsen.'' dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''O beni göremez.'' buyurdu. Gerçekten de Ümmü Cemil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedi. Allah Teala ona göstermedi. O sadece Hazreti Ebu Bekir'i görebildi. Ve gelip Hazreti Ebu Bekir'in başına dikildi, ona ''Arkadaşın nerede?'' diye sordu. Hazreti Ebu Bekir ''Ne yapacaksın onu? Sen benim yanımda hiç kimse görmüyor musun?'' dedi. Ümmü Cemil ''Benimle alay etme. Ben senin yanında senden başkasını göremiyorum. Bana haber verildi ki arkadaşın beni hicvetmiş.'' Şiir yoluyla beni eleştirmiş şeklinde söyledi. Ve devamında o şairse ben de bir şair kadınım. Kocam da şairdir. İşte ben de onu hicvediyorum. Biz o yerilmişe isyan ediyoruz. Onun peygamberlik işinden yüz çeviriyoruz. Onun dininden hoşlanmıyoruz. Onu bulsaydım şu taşı kendisine vuracaktım, atacaktım dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, hayır, vallahi arkadaşım şair değildir. O şiir söylemez de. Şu beytin Kabe'nin Rabbine andolsun ki o seni şiir yoluyla eleştirmiş de değildir. Ümmü Cemil, muhakkak ki sen benim katımda doğru sözlü birisin. Kureyşiler iyi bilir ki ben onların ulu kişilerinin, ulu kişilerinin kızıyım diyerek dönüp gitti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e dönerek ya Resulallah o seni görmedi mi diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni görmedi. Allah onun gözünü alıp beni göremez hale getirdi buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hoşlanmayan Kureyş müşrikleri Efendimizin övülmüş manasına gelen Muhammed ismini de tersine çevirmeye gayret ettiler. Buna çaba gösterdiler ve ona müzemmem yani yerilmiş şeklinde isim takmaya çalışmışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiseyi şu hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Allah Teala'nın Kureyş müşriklerinin sövmelerini, lanetlemelerini benden nasıl uzaklaştırdığına şaşmaz mısınız? Onlar müzemmem yani yerilmiş diye bana hakaret ettiklerini düşünürler. Bunu zannederler. Beni bu şekilde lanetlemeye çalışırlardı. Halbuki ben Muhammed'im. Yeryüzünde de gökyüzünde de övülmüşümdür buyurmuştu. Kureyş müşrikleri ve özellikle Ebu Leheb ve karısı çocukları aile olarak
İslamiyeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

İslam'ı ve onun sahabelerini durduramadıkça daha da çok hırslanıyor. Onlara her alanda düşmanlık yapmaya, baskı kurmaya çalışıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Gülsüm'le Ebu Leheb'in oğlu Uteybe, Hazreti Rukiye ile de Ebu Leheb'in diğer oğlu Utbe nişanlanmıştı ve henüz evlenmemiş bulunuyorlardı. Tebbet suresi nazil olunca Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, oğullarına Rukiye ve Ümmü Gülsüm dinden çıkmıştır, onları boşayın ayrılın dedi. Ebu Leheb de oğullarının her ikisini karşılarına alarak Muhammed'in kızını boşamazsanız başım başınıza haram olsun diyerek yemin etmişti. Bunun üzerine Uteybe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ben senin dinini tanımıyorum, kızından da ayrıldım. Artık ne sen beni sev ne de ben seni severim. Ne sen bana gel ne de ben sana gelirim dedikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gömleğini yırtma durumuna gelecek kadar haddini aşmıştı. Uteybe o sırada ticaret maksadıyla Şam tarafına gitmek üzereydi. Ebu Leheb Uteybe'nin satması için Şam'a elbise yüklemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uteybe'nin yapmış olduğu bu hadsizliğe karşı dilerim ki Allah köpeklerinden bir köpeği senin üzerine salar diyerek bunu 3 kez tekrarladı. Buna binaen Ebu Leheb korkmaya başladı. Muhammed'in oğlum aleyhindeki duasından korkuyorum dedi. Uteybe Kureyşilerden bir ticaret kafilesiyle yola çıktı. Zerka diye anılan bir yerde geceliğin konaklamışlardı. O gece bir aslan gelip çevrelerinde dolaşmaya başlayınca Uteybe korkmaya başladı. Dedi ki Muhammed'in dediği gibi bu beni yiyecek. Benim katilim İbni Ebi Kepçe'dir. Kendisi Mekke'de, ben Şam'da olsam bile odur dedi. Aslan o gece çevrelerinde dolaştıktan sonra dönüp gitti. Arkadaşları Utbe'nin korkmasından dolayı onu aralarına, tam ortalarına alarak uyudular. Ve gecenin ilerleyen saatlerinde aslan geri geldi. Onların aralarından geçti, yavaş yavaş ve koklaya koklaya Uteybe'nin yanına kadar vardı ve onu parçalamak suretiyle öldürdü. Uteybe son sözlerini söylerken, ölmeden önceki son sözlerinde ben size Muhammed'in insanlar içerisindeki en doğru kişi olduğunu, en doğru sözlü olduğunu söylemedim mi diyerek ölüp gitti. Oğlunun aslan tarafından öldürüldüğünü işitince Ebu Leheb de ben size Muhammed'in oğlum hakkındaki duasından korkuyorum dememiş miydim demişti. Ukbe bin Ebi Muayt, o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıkta ve işkence yapmakta müşriklerin en aşırı gidenlerinden birisiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ey Eba'nın babası, senden gördüğümüz şeyleri, eziyetleri artık bitirmeyecek misin diye sorduğunda hayır, sen üzerinde durduğun yani peygamberliğini bırakıncaya, terk edinceye kadar ben bunu bitirmeyeceğim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vallahi sen ya bu davranışından vazgeçersin ya da başına ansızın bir bela gelip çatar buyurdu. Ukbe bin Ebi Muayt, daha önce de ifade ettiğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşusuydu. Bir gün bir sepet içerisine doldurduğu insan pisliğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne dökmek isterken Efendimizin halası Erva validemizin oğlu Tuleyb bin Umeyr bu durumu gördü. Hemen o sepetini elinden alarak Ukbe'nin başından aşağı döktü. Ukbe Tuleyb'e yapışarak onu çeke çeke annesi Erva validemizin yanına götürdü ve oğlunu şikayet etti. Oğlunun Muhammed yüzünden bana şu yaptığını görüyor musun deyince Erva validemiz sen ondan başka bir davranış mı beklerdin? O en doğru olanı yapmıştır. Muhammed onun dayısının oğludur. Mallarımız ve canlarımız Muhammed'in uğruna
feda

Kureyş müşriklerinden 7 kişi vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları eziyet ve işkencelerde son raddelere kadar varmıştı. Ve bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş müşriklerinden 7 kişi hakkında onların aleyhinde dua etmişti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'ın yanında durup namaz kılıyordu. Kureyşilerden bir takım kimseler, Ebu Cehil ve arkadaşları ki onlar kimlerdi? Ebu Cehil bin Hişam, Şeybe bin Rebiya, Utbe bin Rebiya, Ukbe bin Ebi Muayt, Ümeyye bin Halef ve daha başka iki kişiden oluşan 7 kişilik bir topluluktu. Hicr'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde oturuyorlardı. Bir gün önce bir dişi deve boğazlanmıştı ve o dişi devenin işkembe pisliği tersi yakın bir yerde tutuluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdesini uzattı. Müşriklerden birisi yani Ebu Cehil dedi ki görmüyor musunuz şu gösteriş yapan şu kişiyi? Hanginiz varıp da filan oğullarının boğazlanan devesinin işkembe içindeki pisliğini getirir de Muhammed'in sırtına iki omuzunun arasına koymaya güç yetirir dedi. Oradakilerin en şakî olanı, en bedbaht olanı Ukbe bin Ebi Muayt. Ben yaparım dedi. Hemen kalkıp gitti, işkembe tersini, pisliğini getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeye gitmesini bekledi. Secdeye vardığı zaman onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki omzunun mübarek omuzlarının arasına koyunca o pislikleri koyduğu zaman gülmeye başladılar. Katıla katıla sesli bir şekilde gülüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise secdeden ayrılmıyor, başını kaldırmıyordu. Abdullah bin Mesud devamında der ki, ben ise bu durumda hiçbir şey yapamıyor, ayakta dikilip duruyor, sadece ona bakıyordum. Konuşmaya bile gücüm yetmiyordu. Beni koruyacak kavim ve bir kabilem yoktu. Ne olurdu o zaman koruyacak bir gücüm ve beni koruyacak bir kişi olsaydı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtından onları hemen kaldırıp atsaydım. Nihayet bir insan gidip Efendimizin kızı Fatıma'ya haber verdi. Fatıma o zaman küçük bir kızdı. Koşarak geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden o pislikleri alıp attı. Ve bunu yapanlara şiddetli bir şekilde çıkıştı. Onlara ağır sözler söyledi. Onlar Fatıma'ya hiçbir karşılık vermediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi secdesini tamamlayıp başını kaldırdığı ve namazı bitirdiği zaman Beytullah'a, Kabe'ye, Allah'ın evine yöneldi, sesini iyice yükseltti. Kureyşilerden içlerinde Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ukbe bin Ebi Muayt'ın da bulunduğu bu 7 kişi aleyhinde onlara beddua etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 kere tekrarlayarak ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum dedikten sonra Kureyş'ten şu topluluğu diyerek bu 7 kişinin isimlerini teker teker sayarak her birini Allah'ım sana havale ediyorum diyerek onların aleyhlerinde beddua ettiğini işittikleri zaman onlar o zaman gülmelerini, o gülüşmelerini birden kesiverdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların aleyhlerinde onlara beddua etmesi çok ağırlarına gitti. Çünkü kendileri de bu beldede yapılacak bir duanın bu gerek hayırda gerekse beddua olarak da muhakkak kabul olunacağı inancındaydılar. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara beddua etmesinden çok korktular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kitabı indiren, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hak dinle peygamber gönderen, canım 7 kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adlarını saymış olduğu bu kişilerin hemen hepsinin Bedir günü öldürüldüklerini

Ellere serildiklerini, kuyuya atıldıklarını gördüm. Çok sıcak bir gündü. Güneş onları değiştirmiş, kokutmuştu. Sonra onlar çukura, Bedir kuyusuna sürüklendiler, sürüklendirdiler ve atıldılar. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'dan çıktı. Ebu'l-Bahteri'ye rastları. Ebu'l-Bahteri'nin elinde bir sopa vardı ve o ona yaslanıyordu, ona dayanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu'l-Bahteri görünce onun benzi atmıştı. Renginin çok değişik olduğunu fark etti ve bu hoşuna gitmedi. Kendisini tutarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne olduğunu sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ebu'l-Bahteri'nin söyletmedikçe kendisini bırakmayacağını anlayınca Ebu Cehil benim üzerime pislik atılmasını emretti diyerek kendisine yapılanı ona anlattı. Bunun üzerine Ebu'l-Bahteri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisi istemese bile kolundan tutarak zorla mescide geri götürdü ve Ebu Cehil'e yöneldi. Elindeki sopayı kaldırıp Ebu Cehil'in o anda başına vurdu. Orada bulunan bütün müşrik halkı, Ebu Cehil'in etrafında toplananlar da Ebu Cehil'in mensup olduğu Mahzum oğullarıyla Ebu'l-Bahteri'nin mensup bulunduğu Esed bin Abdülüzzah oğulları yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine atıldılar. Ebu'l-Bahteri'nin mensup olduğu Esed bin Abdülüzzah oğulları Ebu'l-Bahteri'yi savunmaya çalıştılar Ebu Cehil'e karşı. Bunun üzerine onları durdurmak isteyen Ebu Cehil, Muhammed ancak aranıza düşmanlık sokup kendisinin ve ashabının kurtulmasını istiyor diyerek çıkıştı ve onları o şekilde durdurabildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı durdurmaya yönelik ellerinden gelen her şeyi yapmakta olan müşrikler, ki özellikle Ukbe bin Ebi Muayt ve Ebu Cehil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye bile kalkışmışlardı. Abdullah bin Amr bin As'ın bizzat görüp rivayetine göre bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin Hicr kısmında namaz kılarken Ukbe bin Ebi Muayt arkasından gelip Efendimiz'i boğmak için ridasını boynuna dolamış, şiddetle çekmeye başlamıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yetişerek onu omzundan tutup Efendimiz'in üzerinden def etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden bir takım kişilerin güneş battıktan sonra Kabe'nin arkasında toplanarak konuşmak bahanesiyle kendisini çağırıp peygamberlikten vazgeçirtmek için her türlü hakareti, yersiz teklifleri ve ölüm tehditlerinde bulunmaları üzerine meclislerinden kalkıp derin bir üzüntü içinde evine gitti. Ebu Cehil, ey Kureyş cemaati, görüyorsunuz ki Muhammed dininizi ayıplamaktan ve atalarınıza dil uzatmaktan başka bir şeyi kabul etmedi. Ben Allah'a söz veriyorum ki yarın kolay kolay taşıyamayacağım bir taş alıp oturacak, bekleyecek, namazda o secdeye kapandığı zaman o taşla Muhammed'in başına vuracağım. Bunun üzerine siz beni ister koruyun, ister Abdümenaf oğullarına teslim edin. Bundan sonra Abdümenaf oğulları bana istediklerini yapsınlar, razıyım dedi. Kureyş müşrikleri, vallahi biz seni hiçbir zaman onlara teslim etmeyiz. Arkandayız, git istediğini yap dediler. Ebu Cehil sabaha çıkınca anlattığı gibi güçlükle taşıyabileceği iri bir taş aldı ve oturup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesini bekledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi sabahleyin Kabe'ye geldi. Kendisinin Mekke'de kıblesi Şam'a doğru idi. Bunun için namaz kılacağı zaman Yemen köşesiyle Hacerül Esved arasında kılar, Kabe'yi Şam'la kendi durduğu yer arasına alırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durup namaz kılmaya başladı. Kureyş müşrikleri toplantı yerlerine gelip oturmuşlar. Ebu Cehil'in ne yapacağını bekliyorlardı. Ebu Cehil taşı yüklendikten sonra
Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a doğru

ilerledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşır yaklaşmaz yenilgiye uğramış, benzi sararmış, büyük bir korkuya tutulmuş, elleri taşı tutamaz olmuş, hatta taş elinden yere düşmüş olarak geri döndü. Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri ona doğru vardılar. Ne olduğunu sordular. Ebu Cehil, dün size anlattığım şeyi ona yapmak üzere kalkıp ona doğru vardım. Kendisinin yanına yaklaştığım zaman önüme develerden Pur diye adlandırılan kızgın bir deve gibi bir şey çıktı. Hayır vallahi o kızgın devenin ne tepesi, ne boyun kökü, ne de dişleri hiçbir şeye benzemiyordu. Başka hiçbir hayvanda görmediğim bir çeşitti. O beni yemek istemişti. Bundan korkarak geri döndüm, dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kureyş müşrikleri birçok baskı, eziyet yapmaya, dininden döndürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Müşrikler kendi akrabaları içerisinde bulunan sahabelere de aynı işkence ve eziyetleri yapmaya çalıştılar. Kölelerine de bu işkenceyi yapmaya çalıştılar. Gelin birlikte kısa da olsa programımızın sonuna yaklaşırken son bölümünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ne tür işkenceler yaptıklarını hatırlayalım. Biri, o ashabından birisi Zübeyir bin Avvam'dır. Zübeyir bin Avvam'ı amcası bir hasıra bağlardı. Yaktığı ateşin dumanını ona doğru tüttürür. Eski dinine dön diye zorlar. Zübeyir bin Avvam da ben hiçbir zaman küfre dönmem derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da İşkenceye uğrayan sahabelerden biriydi. Amcası Hakem bin Ebil As bir ipe bağlayarak sen atalarının dinini bıraktın da sonradan ortaya çıkmış bir dine, Muhammed'in dinine mi girdin? Vallahi sen üzerinde bulunduğun bu dini bırakıncaya kadar seni çözmeyeceğim, derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da vallahi ben onu hiçbir zaman bırakmam, ondan hiçbir zaman ayrılmam, derdi. Hakem bin Ebil As, Hazreti Osman'ın dinine son derece bağlı olduğunu görünce onu kendi haline bıraktı. İşkence gören, eziyet gören sahabelerden biri de Mus'ab bin Umeyr'di. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh annesinden ve kavminden korkarak Müslümanlığını gizli tutar. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına gizlice giderdi. Osman bin Talha, Mus'ab bin Umeyr'in namaz kıldığını görüp onu annesine ve kavmine şikayet ettiği haber verdi. Onlar da Mus'ab'ı tutup hapsettiler. Allah yolunda Habeş ülkesine yapılan ilk hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar kendisini serbest bırakmadılar. Yine hanım sahabilerden Zinnire validemiz de müşrikler tarafından kendi dinlerine döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kadın köleler arasındadır. Ebu Cehil'in yaptığı işkenceler sebebiyle Zinnire validemizin gözleri görmez olmuştu. Ebu Cehil bunun üzerine gördün mü? Lat ve Uzza senin gözünü de kör etti, dedi. Zinnire validemiz hayır vallahi böyle değildir. Benim gözümü böyle eden onlar değildir. Lat ve Uzza dediğiniz ne yarar ne de zarar vermeye asla güç yetiremezler. Onlar hiçbir şeyi göremezler. Onlar kendilerine tapanları da tapmayanları da bilemezler. Fakat bu benim gözüm semavi bir durumdadır. Benim Rabbim gözümü geri vermeye, beni görme duyusuna sahip olmaya güç yetiren tek sadece odur, Rabbimdir, dedi. Kureyş müşrikleri de onun gözlerini ancak Lat ve Uzza kör etmiştir, dediler. Zinnire validemiz bunu işitince Allah'ın beytine, Kâbesine yemin olsun ki onlar yalan söylüyorlar. O Lat ve Uzza dedikleri ne yarar ne zarar verebilir. O gece geçip de sabah olunca Allah Teala Zinnire validemizin gözünü geri çevirdi, gördürdü, ona görme yetisini tekrar ihsan eyledi. Kureyş müşrikleri bunu işitince bu da Muhammed'in sihirlerindendir demek durumunda kaldılar. Sahabelerden Ebu Fukeyhe radıyallahu anh Müslümanlıktan döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kölelerden biriydi. Abdüddar oğulları ona işkence yapardı. Kendisini elbisesiz olarak ayağından zincirle bağlarlar. Öğlenin en şiddetli sıcağında Remda diye bilinen Mekke'nin

sıcak bölgelerine çıkarırlar, göğsünün üzerine kocaman bir taş kaya parçası koyarlar. Aklı başından gider, ne söylediğini bilmez olur, dili ağzından dışarı çıkardı. Ona öldü artık denilince öyle bırakırlardı. Sonra ayılır kendine gelirdi. Bir gün Ümeyye bin Halef Ebu Fükeyhe'nin ayağını iplerle bağlattı. Sürükleyip Remda'ya götürülmesi

diye sordu. Ebu Fukeyhe, benim Rabbim Allah'tır. Beni de seni de yaratan O'dur. Şu gösterdiğin böceği de Allah yarattı deyince Ümeyye bin Halef kızdı, öfkelendi. Ebu Fukeyhe radıyallahu anh'ın boğazını sıktı, sıktıkça sıktı. O gün öldüğünü sanıncaya kadar Ebu Fukeyhe radıyallahu anh'a bu şekilde işkence yapıp durdular. Ebu Fukeyhe radıyallahu anh Habeş ülkesine yapılan ikinci hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar müşrikler ona işkence yapmaktan geri durmadılar. Yine Bilal-i Habeşi ve annesi de en ağır işkencelere katılmışlardı. En ağır işkencelere maruz kalmışlardı. Dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere bile katlanırdı Bilal-i Habeşi. İşkencelere tutulup da haydi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Dilim ona dönmüyor. Ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir demekten geri durmaz. Müşrikler söyletmek istedikleri hiçbir şeyi ona söyletemezlerdi. Kendisine Allah yolunda canını feda etmek, küfür ifadelerini söylemekten daha kolay gelirdi. Kureyş müşriklerinden Ümeyye bin Halef, Bilal-i Habeşi'nin ellerini ayaklarını sıkıca bağlattırır. Öğle vakti kızgın güneşin altında Mekke vadisinde sırt üstü yatar bir vaziyette büyük bir kaya parçasının onun göğsünün üzerine konulmasını emrederdi. Bilal-i Habeşi'ye de döner, sen ya ölünceye kadar böyle kalırsın ya da Muhammed'i inkar eder, Lat ve Uzza'ya taparsın derdi. Bilal-i Habeşi ise bu kadar zorluk sıkıntı içerisinde olsa dahi ehad ehad Allah birdir, Allah birdir derdi ve kendisinin vallahi onları kızdırdığım bundan daha ağır bir kelime olduğunu bilseydim muhakkak onu onlara söylerdim derdi. Yine Habbab bin Eret radıyallahu anh da müşrik kadınlarından Ümmü Enmar'ın azatlı kölesidir. Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardan biriydi. Müşrikler onun elbisesiz vücudunu dikenler içinde sürüklerlerdi. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşle kızdırılmış olan taşa elbisesiz bir şekilde sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri şeyi, küfür sözlerini ona söyletemezlerdi. Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular, elbiselerini çıkarttırdılar. Düz bir yere yaktıkları ateşin içine sırtının üzerine yatırdılar. İçlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarıyla bastı. Ateş sönünceye ve yer soğuyuncaya kadar kendisini öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habbab radıyallahu anh'ın sırtındaki yanıkların yerleri, o alacaları, izleri kaybolmamıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde Habbab'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab radıyallahu anh, ey müminlerin emiri sırtıma bir bak dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca doğrusu ben insan sırtının bu gördüğüm gibisini hiç görmemiştim dedi. Habbab radıyallahu anh benim için bir ateş yakmışlardı. Ben onun üzerine sürüklenerek atılmıştım. O ateşi benim sırt etimin yağı söndürmüştü dedi. Habbab radıyallahu anh demirciydi. Kılıç yapardı. Habbab'ın efendisi Ümmü Enmar isminde bir müşrik kadın. Habbab'ın başını ateşte kızdırdığı demirle dağlardı. Habbab Efendimiz aleyhissalatu vesselama vararak Ümmü Enmar'dan şikayetlendi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ey Allah'ım Habbab'a yardım et diyerek dua edince Ümmü Enmar başından bir derde, bir hastalığa, bir sıkıntıya müptela oldu ve köpeklerle birlikte ulumaya başladı. Kendisine başını dağlat diye şifa olacağı tavsiyesi edilince bunun üzerine Habbab demiri alır, ateşte kızdırır, aynı efendisinin kendisine işkence olsun diye yapmak istediği, yaptığı şey gibi Ümmü Enmar'ın başını

o demirle dağlardı. Habbab radıyallahu anha müşriklerden Abdiyavus da çokça işkence yapardı. Habbab radıyallahu anh der ki, bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe'nin gölgesinde bürdesini, kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sıradaydı ki yanına vardık. Halimizi, müşriklerden çektiğimiz bu sıkıntıları kendisine arz ettik. Ya Resulallah, bizim için Allahu Teala'ya dua et diyerek bunu 3 kez istedik. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hemen o yüzünün rengi değişti. Yüzü al al olduğu halde doğruldu ve dedi ki, hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi muhakkak tamamlayacaktır. Bu iş muhakkak tamamlanacaktır. Bu işin hükmü muhakkak yerine getirilecektir, dedi. Efendim bugün Hatemül Enbiya'da Efendimiz aleyhissalatu vesselama ve onun güzin ashabına yapılan saldırı, eziyet ve işkenceleri öğrendik. Allah-u Teala onların, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ve onun güzide ashabının yolundan, izinden bizleri ayırmasın. Onların hayat hikayeleriyle, siretleriyle şekillenmeyi, güzel ahlaklarını elde edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hayat hikayelerinden ibret alanlardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın, Allah-u Teala'ya emanet olun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için

0: جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasından Efendimiz Muhammed'in cesedine ve bütün kabirler arasından Efendimiz Muhammed'in kabrine, onun âline, ashabına salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ zekerahu zâkirûn.
1: Allahım, Efendimiz Muhammed'e onu hatırlayanların her hatırlayışında salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ gafele an zikrihil gâfilûn.
1: Allahım, Efendimiz Muhammed'i yad edip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salat eyle.

0: La yuhsa adaduhuma ve la yuqta'u madaduhuma.
1: Allah'ım, Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine sonsuz salat ve selamla salat eyle, selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, ilminin kuşattığı ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin razı olacağın ve kendisine layık olan salatla Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ona ihsan eyle. Allah'ım, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan bütün kardeşlerine de salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kıyamet günü sana en yakın makama yerleştir.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme tevvichhu bitacil izzi ve rıdai vel kerame.
1: Allah'ım, ona izzet, rıza ve cömertlik tacını giydir.
0: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin afdala ma se'eleke li nefsih. وأعطِ لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطِ لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, herhangi bir kulunun Efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kıyamet gününe kadar senden istenilmiş olanların en faziletlisini kendisine ihsan eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Adem ve seyyidina Nuh.

0: selamuhu aleyhim ecma'in.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'ya, bunlar arasındaki bütün nebilere, resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

Allah'ım, Efendimiz Adem babamıza ve Havva annemize meleklerin salatı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Adem babamızı ve Havva annemizi en yüce Firdevs cennetine koyup üstün nimetlerle razı edinceye kadar onlara rahmet ve kereminden bol bol ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, arşı taşıyan melekler, diğer meleklerle mukarrebin makamındaki meleklere, bütün nebiler ve resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma alimte ve mil'e ma alimte ve zinete ma alimte.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiklerin sayısınca, bildiklerin ağırlığınca ve dolusunca ve kelimelerinin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten mevsuleten bil mezid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hiç eksilmeyen salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenqati'u ebedel abadi ve la tebid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonsuzluğa kadar hiç kesilmeyen, hatta zaman tükense bile bitip tükenmeyecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yaptığın salat ve selamla ona salat ve selam eyle. Ayrıca onu layık olduğu şekilde mükafatlandır.

0: ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağın hem de kendisini memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının madeni, tek ilah oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan her şeyin nadidesi, tevhid makamının imamı, varlık alemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazinesi, dininin yolu, tevhidinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her var olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nuruna en yakın olan Efendimiz Muhammed'e, yüce zatın var oldukça devam edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salat son bulacak, hem seni hem de onu memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde gizli olanlar sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, yarattıklarının sayısınca bizzat senin rızan, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yarattıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca her sene, her ay, her cuma, her gün, her gece, her saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna, hatta dünya ve ahiretin de sonsuzluğuna kadar, hem bunların kat kat fazlasıyla, öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ala kadri hubbike fih.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin kadar salat eyle.
1: Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ala kadri inayetike bih.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e olan lütuf ve ihsanın kadar kendisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hakka kadrihi ve miqdarih.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin katındaki şanına layık ve kıymetine uygun olarak salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salatla bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar. Bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyada hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe ulaştır.

Allah'ım, nuru yarattıklarının arasında önde, varoluşu alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, yarattıkların arasında şu ana dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan Said ve Şaki olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuşatan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zatınla ebediyen devam eden salatla salat eyle. Aynı şekilde tam manasıyla da selam eyle.

0: zalik.
1: Allah'ım, kalbini celal, gözünü cemal sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikram ederek sevindirdiğin Efendimiz,

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e olmuş ve olacakların sayısınca gecenin kararttığı ve gündüzlerin aydınlattığı canlı cansız varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, onun âline, zevcelerine, zürriyetine, ümmetinin nefesleri sayısınca salat eyle.

0: Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatın bereketi hatırına bizi dünya ve ahirette ona okuduğumuz salat sayesinde kurtulanlardan, onun Kevser havuzuna varıp içenlerden, ona itaat edip sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Onunla bizim aramıza kıyamet günü perde koyma. Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Muhammedin ekremi halkike ve siraci ufukike ve afdali kaimin bi hakkikel meb'uthi bi teysirike ve rifkike salaten yetevella tekraruha ve teluhu alel ekvani envaruha.
1: Allah'ım, yarattıklarının en üstünü, yeryüzü ufuklarının kandili, görevini hakkıyla yerine getirenlerin, nebi ve resullerin en faziletlisi, kolaylık ve şefkat üzere gönderdiğin peygamberin Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ardı ardına devam eden, nuru kainatı aydınlatan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, dininin ipine sarılmaya davet edenlerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşat yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, makamı yüce ve kendisine tazim etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ebediyen kesilmeyen, hatta sayılarla sayılamayan salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve Allah tarafından ayrıca kalbi ve bütün vücudu da temizlenmiş olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme salli ala men hatemte bihir risalete ve eyyettehu bin nasri vel kevseri ve şefa'a.
0: Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin nebiyyil hükmi vel hikmetis siracil vehhacil mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusuli zil mi'raci ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi s-salikine ala menhecihil kavim.
0: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, her şeye ışık tutan en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış miraç sahibi son peygamber, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle.

0: Allah'ım, İslam yıldızları ve zifiri karanlıkta kendileriyle yol bulunan gece kandilleri olan sahabelerin yolunu Peygamber Efendimizle yücelt. Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, Ali ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle.
1: أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
0: Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kullar arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makamı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

0: Allah Teala ona, Ali'ne gece ve gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin.
1: فَهُوَ سَيِّدُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ وَاَفْضَلُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ
0: Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir.
1: عَلَيْهِ اَفْضَلُ

0: فأظهرهم سلطانا.
1: Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksansız olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en yüksek olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en kapsamlı olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının faziletlisi, en güzeli, en büyüğü, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, sevgilisi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu ve dostluğuna en layık olanı, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasında halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar, kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasından seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle seçilmiş peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın

en çok ecir ve sevap alanı, kulların en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği dini kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine Allah Teala'nın mesela ey nebi, ey resul gibi hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, peygamberlerin en hayırlı olanı, kalbi 4 kez yarılıp yıkanarak vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle peygamberlerin en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mele-i âlâda, mukarrebin makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaadinde en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığı en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu salatlar, mekan, makam itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en yüksek olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Ölüler Görür, Kerim Kolat. Onu en iyi ben anlıyordum. Ailesinden bile daha çok hem de. İkimiz de yarımdık. Fakat onun beni heyecanlandıran tarafı, benimse onun mahrum bırakıldığı şefkat

yönünü tamamlayışım fevkalade içtendi. 15 yıl kadar önce kasabayı kırıp geçirdiği söylenen salgında ikimiz de bebektik. Uzunca bir süre hekimler kasabaya, bir süre sonra da kasaba halkı hekimlere taşınmış. Musibetten aylar sonra kurtulabilmiş insanlar. Kimileri vefat ederken, kimileri de işte bizim gibi onulmaz izlerle yaşamak zorunda kalmış. Ben belden aşağı felç olurken, oysa gözlerini kaybetmiş. Ne kadar daha süreceği hakkında hiçbir fikrimin olmadığı bu imtihanede tek dostum o sessiz kız Ayfer olmuştu. Bir kerecik dahi ellerine sarılıp derdini dinleyememiş olsam da onda ne çok şey görüyor ve duyumsuyordum bilemezsiniz. Gün boyu önünde oturmak zorunda kaldığım pencereden izlerdim onu. Erkenden annesinin kolunda bahçeye çıkardı. Yine bu orta yaşlı kadının yardımıyla söğüt ağacının altındaki mindere oturur, ömürler akşama evrilene dek vaktini burada geçirirdi. Yüzünü çerçeveleyip yanaklarına yürüyen uzun saçlarını önüne döküp uzun uzun düşünürken, elindeki çubukla toprağı eşeler, tepesindeki kuşların, sokaktaki oyun oynayan çocukların çığlıklarına kulak kabartırdı. Bu sesler onu kendinden geçirirdi. İlkin ifadesindeki ciddiyet kaybolur, ardından heyecanlanır, alnını örten kâkülünü bir sağa bir sola fırlatarak alkış tutardı. Aralarına karışıp oynamayı ne çok isterdi tahmin edebiliyordum. Çoğu zaman coşkusunu dizginleyemezdi de. Bir keresinde sevinçle yerinden kalkıp topaç çevirenlerin yanına gitmeye çalışmış, birkaç adım sonra yüzüstü yere kapaklanmıştı. Her şeye rağmen hüznünü göstermemek için çokça çabalar, toz içinde kalan yüzüyle masum gülücükler salık vererek kaderine razı olduğunu gösterirdi. Dizlerini ovarak geçirdiği tükenmez dakikaların tek şahidi benim. Eksik bir bedenin, yarım bir umudun farkında olmak kadar acıtan bir şey yok yeryüzünde. Hele onu tamamlamak adına elinizden bir şey gelmiyorsa. Ben, Ayfer'in hep gülmesini isterdim. Onu gülerken daha çok severdim. Gitgide keskinleşen bakışlarını, alnındaki keder oyuklarını, ölmeyi unutan gözlerini hala özlüyorum. Sen yüreğimi sağırdın güzel kız. Sağlan zihnimin güneş görmemiş parıltısıydı gizlediğim yorgun gözyaşlarım. Ağlamakla ruhunu besleyen bir faniyim şimdi ben de. Günler, aylar derken yıllar geçti. Sayısını hatırlayamadığım kadar mevsim bir bir yitti, devrildi önümüzde. Yazın söğüdün altını ev edinen Ayfer, kışın pencere önünde bir liman kurdu beklediklerine. Öylece bekledi, benden habersiz bekledi. Birikmiş karlar üzerinden yol veren sokakları izlerken dünyada yalnızca ikimiz yaşıyor gibiydik. Bakışlarının neye kilitlendiğini bir kere bile soramadım ona. Derken toprağın kuvvetle semirdiği, nazenin bereket yağmurlarının çakıllı yollarımızı serinlettiği günler yeniden geldi. Sonradan adını, o bahar koyduğum bahar, ağaçlarımıza merhaba demişti. Neden o bahar diye sormayın. Yıllar yılı unutmak için onca çaba gösterdiğim, fakat bunda muvaffak olamadığım o bahar işte. Pencerelerinden kaçtığım bahar. Sabahleyin dut ağacına yamanmış alan serçesinin narin sesiyle uyanmıştım. Güneş kalın perçemiyle kucaklıyordu odamızın duvarlarını. Sedirden havalanıp kucaklaşan toz zerreleri, karnavala gelmiş kalabalıkları andırıyordu. Annemin yardımıyla yerimi aldım. Dışarısı rengarenkti. Uzanıp camı açtım. Sokak boştu. Birazdan çocuklar mahalleyi doldurur, Ayfer de havayı yakalaya yakalaya dışarı çıkardı. Başımı uzatıp nefis dağ havasını çektim içime. Yumuşak soluğumun ince dokunuşlarını ciğerlerimde hissettim. Serçeler için yanımdaki bakır tasa su koydum. Birbirlerine diklenen iki kedinin atışmasını izledim. Göğsümde farklı bir inşirah büyürken garip bir hüzün de yürüyordu evlerin yaşlanmış duvarlarında. Bunu şimdi daha iyi kavruyorum. Dakikalar geçti, ne çocuklar geldi ne de Ayfer. Alan serçesi de sustu bir zaman sonra. Gücüm yettiğince uzanıp etrafı bir kere daha kolaçan ettim. İleride ayaküstü konuşan birkaç kişi vardı. Tanıdıktılar. Peki neden oradaydılar? Bu saatte en azından mesai yolunda olmaları gerekmez miydi? Garip bir koku aldım sonra. Yanık kokusu. Yanmış çalı kokusu.
Babaannem elleri belin

içinde olduğu halde bir alt sokağa kıvrıldı. İçimde bir sıkıntı, şimdiki gibi. Çok geçmeden tekrar köşede göründü yaşlı kadın. Yürürken sarsılıyor, düşmemek için olduğundan daha dikkatli adımlıyordu. Vah vah diyerek eve girdiğini gördüğümde kalbim bir makine hızında çırpınıyordu. Nefes nefeseydim. Annem mutfaktan telaşla çıktı. Ellerini önlüğüne sildi. Bulunduğum odaya girip paltosunu sırtına geçirdi. Zamansız bir yerde yıllardır hatırlamaya çalıştığı şey aniden aklına gelmiş gibi durdu. Bakışlarını bana çevirdi, ağlamaklıydı. Korkuyordum. Ayfer diyebildi. Ne olmuş anne derken başıma kesif bir ağrı saplanmıştı. Ayfer ölmüş Feride, Ayfer diyebildi. Hızlı adımlarla merdivenleri inerken. Kala kaldım, ağlamadım. Daha doğrusu ağlayamadım. Bacaklarıma düşen yıllanmış kelepçeler şimdi tüm bedenime geçirilmişti. Haberi alan mahalleli cenaze evinin önünde gruplar oluşturmuş bekleşiyordu. Ayfer'in gece ateşlendiğini, ne yapıp ettilerse de ateşini düşüremediklerini anlatıyordu ellerini göğsünde bağlamış duran Raife teyze. Hastaneye yetiştirememişler diyen Remzi amcadan duyduğum son cümle şuydu. Gidivermiş çocuk, bayılmışım. Ayıldığında çok şey gitmişti ömrümden. Büyük bir kazanda su ısıtılıp evlerinin bahçesinde yıkamışlar onu. Babaannem de oradaymış. Gülüyordu yavrucak, yazık deyip ağlıyordu durmadan. Öğle namazına doğru üstün körü çatılmış bir tabutun içinde camiye kadar taşındı Ayfer'im. Babam da sırt vermişti yüküne. Annem yanımdaydı bu kez. Hıçkırarak ağlıyordum artık. Kimsenin beni teselli etmesine de izin vermiyordum. Annem ağlama kızım dedikçe ben, aksın anne dokunma. Baba Ayfer'i yüksek tut ki görebilsin, çocukları görebilsin, ağlayan çocukları diyerek tekrarlıyordum. Annem ellerimden yakaladı, vücudumu tartamayacak kadar acizdim. Başımı göğsüne dayadım ve tüm gücümle bağırmaya başladım. Ölüler görür anne, ardından ağlayan çocukları, kuşları, dağları, baharı. Ölüler görür, anne ölüler görür, asıl onlar görür. Aslı onlar görür, ört beni anne. Baba tut beni yukarılarda, Ayfer'i görüyorum anne, o da beni görüyor, ellerimden yakalıyor. Uçuyoruz birlikte. Ayfer çok güzel anne. Sandığımdan çok daha güzel.

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Aliço, koca Mustafa pehlivanı yanına çağırdı, kendini nasıl hissediyorsun diye sordu. Koca Mustafa durumu çoktan kavramış bulunuyordu. Yakup pehlivanın başına bu iş geldikten sonra bu belalı pehlivanla tutmak sırasının kendisine geleceğini pek güzel tahmin ediyordu. Çekinmeden de cevabını verdi. İyiyim usta.
1: Cuma günü şu Osman denilen pehlivanla sen tutacaksın.
2: Hazırım usta.
1: Hazırım demekle, iyiyim demekle iş bitmez pehlivan. Yakup pehlivanın başına gelen işi biliyorsun.
2: Evet, idmandan düşmüş. Bütün gece uyumadı. Hırsından ağlamamak için kendisini zor tutuyordu.
1: Neye yarar? Sende böyle idmandan düşmek diye bir şey yok ya ha?
2: Hayır usta, çok iyiyim.
1: Yani kendine güveniyorsun. Osman pehlivanı yeneceğinden eminsin. Değil mi?
2: Bundan şüphe mi ediyorsun usta?
1: Hayır, şüphe etmiyorum. Zaten onda pehlivanlık kuvvet diye bir şey yok. Sadece dikkat ettim, nefesli bir pehlivan. Bir de kolları uzun. Bundan faydalanarak hasmını yanına sokmuyor.
2: Ben ona ne yapacağımı, onu nasıl yeneceğimi biliyorum.
1: Aferin sana. Ben de senden bu cevabı bekliyordum.

Günler arka arkaya geçiyordu ve Ali Ço, koca Mustafa Pehlivan'a bizzat idman vermekle meşgul oluyordu. Sonunda güreş günü geldi çattı.

Padişah cuma selamlığından döndükten yarım saat sonra güreş yapılacak yerdeki koltuğuna oturmuş bulunuyordu. Misafirler de yerlerini almışlardı. Az sonra iki pehlivan soyunmuş ve yağlanmış oldukları halde Aliço'nun arkasından çıka geldiler. Padişahı usulünce selamladıktan sonra el pençe divan durarak emir beklemeye koyuldular.

Pamukçulu Osman Pehlivan, Koca Mustafa Pehlivan'dan daha uzun boyluydu. Buna karşılık Koca Mustafa ondan çok daha iri görünüyordu. Daha geniş ve daha okkalıydı. Padişah nihayet beklenen emri verince iki pehlivan geri geri çekildi, sonra da peşreve başladılar. Bu işte

0: Saray pehlivanının üstünlüğü açık idi. Pamukçulu Osman'ın çıkarmış olduğu peşrev çok daha sönük kalmıştı. Peşrevden sonra da kapıştılar. Pamukçulu padişahın huzurunda ikinci defa güreş tutuyordu. Buna rağmen heyecanlıydı. Bu havaya alışılabilmesi için daha bir hayli vakit geçmesi gerekiyordu. Durumu ancak müdafada kalmakla idare edebilecekti. O da müdafaya geçti. Koca Mustafa pehlivanın işi elensiye dökeceğini ve kendisini yıpratmaya çalışacağını tahmin ediyordu. Aldanması da bundan oldu. Saray pehlivanı bir iki elense çeker çekmez birden ani olarak çapraza girmiş ve Pamukçulu Osman pehlivanı üstelik padişahın oturmakta olduğu tarafa sürmeye başlamıştı. Böyle bir şey beklemeyen Pamukçulu fena şaşırmıştı. Arka arkaya rahat kaçabilmesine de imkan olmadığından bir saniye bile kaybetmeden dönüp kendisini yüzü koyun yere attı. Bu durum karşısında koca Mustafa pehlivan da kendisini rahatça bastırmaya muvaffak oldu. O zaman Sultan Abdülaziz sol yanına oturduğu Reşat Paşa'ya döndü. Ne oluyor bu kadar övdüğüm pehlivana? 2 dakikada yenecek galiba onu Mustafa.
1: Mümkündür sultanım. Gafil avlandı.
0: Yakup'u nasıl yenmiş buna aklım ermedi.
1: İdmandan düşmüş. Ali çok öyle dedi.
0: İşte kündeye geçti bile. Böyle giderse güreş 5 dakika sürmeyecek.
1: Toparlanır belki sultanım.
0: Evet, padişah doğru söylemişti. Pamukçuluğu bastıran koca Mustafa pehlivan hemen künde aramaya başlamıştı. Pamukçuluğu zor bir durumda bulunuyordu. Hasmı künde ararken o da kendisini müdafaya geçmişti. Koca Mustafa pehlivana aradığı kündeyi de vermek istemiyor, vermiyordu da. Sonra kendisini yüzü koyun yere yaydı. Saray pehlivanı o zaman paça kasnağa geçti. Ne var ki sarf ettiği bunca gayrete rağmen paça kasnak oyununu da bir türlü alamıyordu. Pamukçulu paçalarını o kadar sıkı bağlamıştı ki parmakları da biraz kalın olan koca Mustafa bir türlü paçayı istediği gibi kavrayamıyordu. Bu sırada Pamukçulu hasmına kurt kapanını gösterdi ve saray pehlivanı bu oyunu almak üzere Pamukçulu Osman pehlivanın üstüne yayıldığı anda kılçığı yedi. Kılçığı yer yemez de havalandı. Pamukçulu biraz daha şanslı olsaydı belki daha bu dakikada saray pehlivanını açık düşürecekti ama olmadı. Koca Mustafa pehlivan yan tarafa düştü. Bunu gören Pamukçulu da hemen üzerine dolanıverdi. Oyun o kadar güzel taktik edilmişti ki Sultan Abdülaziz bile takdirini belli etmekten kendini alamadı. Yine Reşat Paşa'ya döndü. Güzel bir kılçık attı senin pehlivan. Aferin.
2: Evet sultanım. Ama az kalsın yeniyordu da.
0: Doğru. Mustafa'yı ağırlığı kurtardı. Koca Mustafa'nın yüreği ağzına gelmişti. Ne büyük bir tehlike atlatmış olduğunu pek güzel de anlamıştı hani. Bununla beraber kendisini çabuk toparladı ve hemen ayağa kalkabilmek için harekete geçti. Pamukçulu da bunu bekliyordu. Onu altında rahatça tutabilmek için bir anda sağdan sarmayı da vurdu. İki pehlivan arasında şimdi şiddetli bir mücadele başlamıştı. Koca Mustafa ayağa kalkabilmek için varını yoğunu ortaya koymuştu. Zorlayıp duruyordu ama sarf ettiği bu gayretler hiç de bir sonuç vermiyordu. Pamukçulu ise onu yerden kaldırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Muvaffak da olmuyor değildi. Çünkü koca Mustafa bütün kuvvetini harcadığı halde bir türlü sarmayı sökemiyor ve ayağa kalkamıyordu.

0: Güreş başlayalı 20 dakika olmuştu. Pehlivanın bir türlü ayağa kalkmaması padişahı yavaş yavaş sinirlendirmeye bile başlamıştı. Nihayet dayanamadı. Ne oluyor bizim Mustafa'ya? Nasıl oluyordu da ayağa kalkamıyor bir türlü?
1: Kalkmasına elbet kalkar da belki kalkmak istemiyor sultanım. Yerden tatbik edebileceği bir oyunu olabilir belki.
0: Hayır, yok böyle bir şey. Kalkamıyor işte. Bu senin pehlivan tahmin ettiğinden daha sert çıktı. Aliço onun pehlivanlığını beğenmiyordu ama hata etmiş. Reşat Paşa karşılık vermedi. Söyleyeceği bir sözün padişahı kızdırabileceğini hesaba katıyordu. Tam bu sırada koca Mustafa ne yaptı yaptı hasmının sarmasını sökerek ayağa kalkmaya muvaffak oldu. Ayağa kalkmaya muvaffak olmuştu ama ziyadesiyle yorulmuş, üstelik çok daha halsiz kalmıştı. Bitkindi. Bu da onun ayağa kalkabilmek için ne büyük bir kuvvet harcamak zorunda kalmış bulunduğunu apaçık gösteriyordu. Reşat Paşa...
1: İşte kalktı sultanım. Biraz zorlandı ama sonunda ayağa kalkmaya muvaffak oldu.
0: Kalktı, evet, ama çok yoruldu.
1: Şimdi toparlanır.
0: İki pehlivan yeniden ense enseye gelir gelmez Pamukçulu Osman pehlivanın işe hemen sert el enselerle girdiği görüldü. Pamukçulu koca Mustafa pehlivanın az çok yorulmuş bulunduğunu fark etmişti. Yapacağı en akıllıca iş bundan faydalanmak, koca Mustafa pehlivana dinlenmek ve nefeslenmek için fırsat vermemekti. Bunun için elenselere başlamıştı. Sürekli olarak hasmının üstüne gidiyor, onu sağlı sollu elenselerle bunaltmaya çalışıyordu. Güreş yarım saatini doldururken saray pehlivanının bir kat daha yorulduğu göze çarpıyordu. Sürekli olarak geri çekiliyordu. Bu da Pamukçulu'nun işini kolaylaştırıyordu. Padişah bir kat daha sinirlenmeye başlamıştı şimdi. Ne yapıyor bu Mustafa? Ne oluyor ona? Reşat Paşa bu soruya verecek cevap bulamıyordu. Saray pehlivanının bocalamakta olduğu apaçık görünüyordu. Bereket versin bu sırada padişah bir işaret yapmış ve Aliço'yu yanına çağırmıştı. Aliço yanına varınca Sultan Abdülaziz aynı soruyu kendisine sordu. Ne oluyor koca Mustafa'ya?
1: Bir şey yok sultanım. Daha güreşin başındalar.
0: Bir şey yok olur mu? Şimdiden solumaya başladı. Karşısındaki göz açtırmıyor ona.
1: Şimdi toparlanır sultanım.
0: Ne diye onu çıkarıyorsun karşısına? Başka bir kimse bulamadın mı? Ne Yakup'un ne de Mustafa'nın Edirne'de ona bir şey yapamadıkları anlaşılıyor. Yakup'un yenilişinden sonra bunu anlamalıydı. Aliço başını önüne eğmişti. Nihayet padişah, işinin başına git. Emrini verdi, Aliço da çekildi huzurdan. Sultan Abdülaziz hakikati çok iyi görüyordu. Koca Mustafa fena bunalmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Bu sırada yediği bir elenseyle sendelediği görüldü. Bir de iç tırpan yediği gibi yüzü koyun yere kapaklandı. Pamukçulu Osman pehlivan yetişmiş ve kendisini güzelce bastırmaya muvaffak olmuştu. Koca Mustafa o kadar bitkin hale gelmişti ki ayağa kalkabilmek için zorlamaya bile geçmiyordu. Yüzü koyun yere kapanmıştı. Padişah koca Mustafa'nın halini gördükten sonra ayağa kalktı. Seyredilecek bir şey kalmadı. Evet, Sultan Abdülaziz böyle diyerek saraya doğru yürüdü ve güreş yerini terk etti. Tabii sultan gider de misafirleri kendisini takip etmezler mi? Onlar da takip ettiler ve ortada hiç kimsecikler kalmadı. Pamukçulu Osman pehlivan işin farkında değildi. Güreşe devam ediyordu. Ancak Aliço yanına gelip de eliyle sırtına vurunca ayıldı.
1: Bırak, güreş bitti.
0: O zaman ayağa kalktı

0: ve padişah ile misafirlerin yerlerinde bulunmadıklarını fark etti. Aliço'ya döndü pamukçulu ve şöyle dedi. Endişeyle.
1: Bir hata mı işledik usta?
2: Hayır. İyi pehlivanmısın. Koca Mustafa'nın da seni Edirne'de yenememiş bulunduğunu çok iyi anladım. Padişah kalkınca güreş kesilir. Haydi içeri gidin de yıkanıp giyinin. Reşat Paşa giderken seni hazır bulsun. Hadi.
1: Baş üstüne.
2: Haftaya bugün bu saatte yine burada bulunacaksın. Bir başka pehlivanla karşılaşacaksın.
1: Baş üstüne usta. Olur. İnşallah.
0: Koca Mustafa yerden doğrulmuş, nefes nefese ayakta duruyordu. Tabiri caizse durmaya çalışıyordu. Pek perişan bir hali vardı. Pamukçulu Osman uzaklaşınca Aliço sert bir sesle pehlivanına sordu. Evet saygıdeğer dinleyenler. Sordu sormasına ama ne yazık ki programımızın süresi tamamlandı. Bakalım bundan sonraki bölümümüzde Pamukçulu Osman pehlivan saray pehlivanlarından daha kimlerle karşılaşacak? Veya şöyle düzeltelim. Gelecekte Pamukçulu Osman pehlivan yoksa saray pehlivanı mı olacak? Bunu gelecek bölümlerde hep birlikte inşallah göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.

Her dönem kendi kurtarıcısına gebe kalır. Bazıları ise kendi dönemlerini de aşarak sonsuza kanatlanır. İşte tarih bir sonsuzluk kahramanına gebedir. O kahramanın adı Şah-ı Nakşibend'dir. Şah-ı Nakşibend henüz dünyaya gelmişken Hoca Mehmet Baba Semmasi, Hindevan Köşkü isimli köyün yanında

geçmektedir. Gözlerini Şah-ı Nakşibendi'nin evine dikerek buyurur. Bu topraktan misilsiz bir er kokusu geliyor. Hindevam Köşkü pek yakında Kasr-ı Arifan olacak. Sonra da Şah-ı Nakşibend'in bulunduğu eve gidecek ve yeni doğmuş bu kutlu çocuğu kucağına alıp mübarek nazarlarını ona dikerek, "Bu benim oğlumdur. Biz onu çoktan oğulluğa kabul ettik. Çoktandır mübarek kokusunu aldığımız bu çocuk, gün gelecek zamanın büyük kutbu ve aşk ehlinin kurtarıcısı, rehberi olacak." der ve Emir Külal'e dönerek, "Oğlum Bahattin üzerinde şefkat, muhabbet ve terbiye vazifeni zerrece esirgeme. Esirgeyecek olursan sana hiçbir hakkımı helal etmem." der. Baba Semmasi Emir Külal'e bu vasiyeti ettiğinde Emir Külal, "Eğer en küçük bir ihmal gösterirsem mert değilim." diye karşılık verir. Ve seneler sonra cerhi açık zikirde meclislerini terk eden Şah-ı Nakşibend'den diğer müritleri şikayette bulununca Emir Külal Hazretleri müritlerine Şah-ı Nakşibend için, "Onun üzerinde Allah'ın hususi bir nazarı vardır. Kulunun hali de Allah'ın işte bu nazarına bağlıdır. Benim ona nazarımsa kendi irademle değildir." buyurduktan sonra biraz ileride kerpiç taşımakla meşgul olan Şah-ı Nakşibendi yanına çağırıp dediler ki, "Oğlum Bahattin, hoca Mehmet Baba Semmasi'nin sana ait mübarek nefeslerini yerine getirdim. Semmasi Hazretleri beni nasıl terbiye ettilerse benim de seni öyle terbiye etmemi emir buyurmuşlardı. Ben de öyle yaptım." Sonra göğüslerini işaret ederek, "Sana memelerim kuruyuncaya kadar süt verdim. Artık senin ruhaniyet kuşun beşeriyet semalarını açtı. Bundan böyle sana benden icazet. Marifet kokusu burnuna hangi istikametten erişirse oraya yönel ve dilediğini iste." dediğinde o aşk ehlinin yol açıcısı, sadıkların rehberi olan sonsuzluk kahramanı Şah-ı Nakşibend Hazretleri sıddıklık yoluna altın harflerle yazılacak olan şu cevabı vermiştir: "Efendim, biraz da o sütü kesilen memelerinizden emzirmez misiniz?" Güzeller güzelleri bulur, sadıklar sadıkları. Aşk kokusu aşığa gelir, emanet aşığa teslim edilir. Aşk teknesinde aşk pişer, aşık olunur. Memelerden akan süt, aşk şarabına döner, sakiler aşk dağıtır. Sadakat aşktandır.

0: Reklamlar.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
3: Mekke, Beytullah'ın bulunduğu mukaddes bir şehirdir. Bu şehrin Kur'an-ı Kerim'de Bekke, Ümmül Kur'a ve Beledül Emin gibi isimlerle geçmektedir. Mekke şehri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük dedelerinden Kusay tarafından, Kabe'nin inşasından çok sonra kurulmuştur. Allah'a ibadet için yapılmış olan Kabe, bir müddet tevhid inancının unutulmasıyla putlarla doldurulmuş, Mekke putperestliğin merkezi haline gelmiştir.
4: Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen milyonlarca Müslümanın Rabbimizin emri olan mübarek hac vazifesini yerine getirdiği mübarek şehir Mekke şehri, Bekke adı verilen vadi üzerine kurulmuş, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed 571 yılında burada dünyaya gelmiştir. Mekke 630 yılında Müslümanlar tarafından fethedilmiş, veda hutbesi 630 yılında burada okunmuştur. Şehir 1517-1917 yılları arasında da Osmanlı yönetiminde kalmıştır.
3: Mekke, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde Kızıldeniz kıyısındaki Cidde Limanı'nın 100 kilometre doğusunda olup, güneyinde aynı uzaklıkta sayfiye yeri olan Taif şehri bulunmaktadır. Medine'ye olan uzaklığı ise yaklaşık olarak 400 kilometredir. Kabe ve onu çevreleyen Mescid-i Haram şehrin ortasında bulunur. Hemen yanında Safa ve Merve tepeleri bulunmaktadır. Mekke'nin havası bilhassa yaz aylarında oldukça sıcaktır. Kış aylarında ise latif bir havası vardır. Her tarafı taş kayalarla çevrili olan Mekke'de tek su kaynağı Zemzem'dir.
4: Arap Yarımadası'nın batısında Hicaz bölgesinde bulunan Mekke, yüzyıllardır hem ticaret hem de din açısından merkezi bir hüviyete sahiptir. Araplar genellikle göçebe olmalarına rağmen Mekke, Medine, Yemen gibi beldeler şehir yaşayışına büyük ölçüde adapte olmuştu. İslam'ın Hazreti Muhammed'e bildirildiği dönemde Arap toplumunda putlara tapmanın ötesinde insanlar hurafe ve batıl inançlarla iç içe yaşıyorlar. Adeta bütün hayatlarını sihirbazlar ve falcılar yön veriyordu. Bunların dışında Araplar arasında yıldızlara ve atalara tapınma inancı da oldukça yaygındı.
3: İslam tarihinde mukaddes Mekke şehri ve içerisinde bulunan Mescid-i Haram ve onun içinde Yüce Kabe büyük ve önemli bir yer tutar. Çünkü bu şehirde birçok peygamberin vazife yapması, Kabe'nin Müslümanların kıblesi olması, İslam'da hac ve tavaf ibadetlerinin bu şehirde tahsis edilmesi, daimi olarak Mekke'ye dini bir merkez vasfı kazandırmıştır. Her taraftan gelen hacıların, ziyaretçilerin kestikleri kurbanlar, yaptıkları alışverişlerle aynı zamanda mühim bir ticaret merkezi olan Mekke, Kabe ile de manevi merkez sıfatını daima korumuştur.
4: Mekke şehrinden önce inşa edilen Kabe'nin mimarlarından Hazreti İbrahim, milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce Irak'ta Sümer şehirlerinden Ur sitesinde dünyaya gelmiş, peygamber olduktan sonra

0: halkı tek Allah'a imana davet etmek için ülkeler dolaşmıştır. Hazreti Hacer, henüz süt çocuğu olan Hazreti İsmail'le Allah-u Teala'nın emri doğrultusunda Mekke'ye bırakıldığı zaman, Mekke su kaynağı olmayan ve yakınlarında hiçbir insan topluluğunun bulunmadığı bir yerdi. Hazreti İbrahim'in duasıyla Hazreti Hacer'e sorulan zemzem suyu bu vadiye yeni bir gelecek hazırlamış, zemzem suyuyla birlikte bu bölge şehirleşmeye başlamıştır.
1: İbrahim aleyhisselam sürekli olarak Mekke'ye gelip Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'i ziyaret ediyordu. Yine bir defasında Mekke'ye geldiğinde Allah Teala'nın kendisine buraya bir beyt yapmasını emrettiğini söylemiş ve İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'nin inşasına başlamışlardı. Beytullah'ın tamamlanmasından sonra Allah Teala haccın nasıl yapılacağını İbrahim aleyhisselama bildirmiş ve Mescid-i Haram'a giren herkesin emniyet ve güvenlik içinde bulundukları hükmünü bildirmiştir. Mekke şehrini kuran Kusay, şehrin idaresi, Kabe'nin bakımı ve Kabe'yi ziyarete gelenlere hizmetle ilgili bazı görevler ihdas etmiş, bu hizmetlerin Hazreti İsmail'in neslinden olan kimseler tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
0: Miladi takvime göre 5. asırda Mekke bölgesinin hakimiyetini ve Kabe muhafızlığını ele geçiren Kureyş lideri Kusay, Kabe'nin etrafında bugünkü Mekke şehrini kurdu. Ölümünden sonra kabile başkanlığı ve Kabe muhafızlığı oğlu Abdümenaf'a, ondan da oğlu Haşim'e kaldı. Haşim, ticaret için gittiği Şam seferinde Gazze'de ölünce, Rifade ziyaretçileri ağırlama ve barındırma ve Sikaye ziyaretçilere su temin etme vazifelerini küçük kardeşi Muttalip üzerine aldı. Araplar arasında her biri büyük bir şeref sayılan bu hizmet ve görevlerin hepsi Kureyşli Kusay'ın ailesinde toplanmıştı.
1: Muttalip Medine'de yaşayan kardeşi ölünce onun oğlu Şeybe'yi himayesine almış, Mekke'ye getirmişti. Mekkeliler Muttalip'in yanında tanımadıkları bir çocuk görünce Şeybe'yi Muttalip'in kölesi sanarak ona Muttalip'in kulu manasına gelen Abdülmuttalip dediler. Bu yüzden Şeybe Abdülmuttalip adıyla anıldı. Abdülmuttalip 10 oğlu olduğu takdirde bunlardan birini Allah için kurban etmeyi adamıştı. Abdülmuttalip 10 oğlu olunca aralarında Kur'a çekerek adağını yerine getirmek istedi. Kur'a sonucuna göre ileride Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası olan Abdullah'ın kurban edilmesi gerekiyordu.
0: O günkü adetlere göre kurban etme hususunda belirli sayıda deve ile Abdullah arasında kura çekildi. Kura Abdullah'a düştükçe develerin sayısı onar onar artırılarak yeniden çekildi. 10 deve ile başlayan kura çekimi develerin sayısı 100 olunca nihayet develere isabet etti. Böylece Abdullah'ın yerine 100 deve kurban edildi. Bu olaya ve neslinden geldiği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi teşebbüsüne işaretle Resulullah Efendimizin "Ben iki kurbanlığın oğluyum" buyurduğu nakledilmiştir. İslam hukukunda kan bedelinin 100 deve olması zamanla örf haline gelen bu olaya dayanmaktadır.
1: Darun Nedve, İslam'dan önce Mekke şehir devletinin parlamentosu niteliğindeki yapısıdır. Bütün önemli kararlar, üyeleri en az 40 yaşında olan bu istişare meclisinde alınırdı. Darun Nedve en hareketli günlerine kuruluşundan uzun zaman sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini engellemek ve insanları sindirmek için yapılan toplantılar sebebiyle yaşamıştır. Mekkeli müşrikler Allah'ı her şeyin yaratıcısı olarak kabul ederken, birçok meselede putları ona ortak koşanlar, onları kendilerine ilah edinirdi. Darun Nedve dışında, Mekke'de İslam öncesine ait oturmuş bir hukuki sistemin varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Halk ihtilafa düştüğü konularda kabile reislerinin hakemliğine başvururdu. Onların haksız kararlarına itiraz edebileceği herhangi bir makam bulunmadığı için kişiler ve kavimler hak aramada kaba kuvvete başvururlardı.
0: Mekke, tarım açısından hiçbir özelliği olmayan

0: susuz ve taşlık bir arazide kuruludur. Bu durumda halk, geçimini sağlamak için ticari faaliyetlere yönelmek zorunda kalmıştır. Bu yüzdendir ki, diğer bölgelere nazaran Mekke'nin Arabistan Yarımadası'nda önemli ve merkezi bir yeri vardır. Mekke'deki ticari faaliyetler, yaz-kış yoğun bir şekilde kesintisiz olarak sürerdi. Bu ticari faaliyetler, yıl boyu bütün Arabistan Yarımadası'nı dolaşacak şekilde düzenlenen panayırlar ve Suriye, Filistin ve Yemen taraflarına düzenlenen kervanlarla yapılmaktaydı. Mekkelilerin düzenledikleri kervanlarda mallar sadece develerle taşınırdı. Mekke civarında Ukaz, Mecenne ve Mina panayırları Mekke'ye ihtiyaç duyduğu malları sağlarken, aynı zamanda ticaretin hareketlenmesine ve Mekkeli tüccarların bolca kazanç sağlamalarına imkan veriyordu.
1: Çok az yağmur yağan ve kurak bir iklime sahip olan Mekke'de, kuraklığın bazen 4 yıl sürdüğü olurdu. Yemen taraflarını mümbit hale getiren Meltem yağmurlarının buraya kadar ulaşan kısmı, şehrin doğu tarafında birbirini takip eden tepeler ve yamaçlarda biriken, yağmur suları halinde bir araya gelerek şehrin merkezine doğru akar ve haremin avlusuna ulaşırdı. Kışın nem oranının yükselmesiyle bazen çok şiddetli yağan yağmurlar, bir sel halinde şehrin bulunduğu alçak bölgenin sular altında kalmasına sebep olurdu. Raşid halifeler döneminde Mekke'yi bu sel baskınlarına karşı korumak için bazı önlemler alınmıştır. Mekke ve etrafındaki arazilerin taşlık oluşu ve suyun yokluğu ziraat için hiçbir faaliyete izin vermemektedir.
0: Mekke'nin coğrafi açıdan bulunduğu özel konumu, etrafındaki devletlerin dikkatini çok eski devirlerde bile üzerine çekmekteydi. Mekke'nin İslam'dan önceki tarihi için en önemli olaylardan birisi, şüphesiz ki Habeş Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe'nin Mekke'ye düzenlediği askeri seferdir. Ebrehe, Hristiyan olan Habeş kralına yaranmak için çok mükemmel bir şekilde inşa ettirdiği kiliseyi, Kabe gibi bütün insanların yöneldiği bir mekan yapmak için girişimlerde bulundu. Fakat bu çabası istediği şekilde sonuçlanmadı. Bunun üzerine içinde fillerin de bulunduğu ordusuyla Kabe'yi yıkmak için harekete geçti. Fil suresinde de anlatıldığı gibi Allah tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı.
1: Resulullah'ın risaletle görevlendirilmesinden sonraki 13 sene boyunca Mekke'deki cahili yaşantıda ve siyasi ilişkilerde pek bir değişiklik olmamıştı. Müslümanlarla Kureyş arasında Hudeybiye barış anlaşması yapılmıştı. Karşı tarafın anlaşma şartlarını bozması dolayısıyla Mekke için fetih hazırlığı başlamış oldu. Mekke'nin şirkten kurtulması, Kabe'nin putlardan temizlenmesi gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 8. yılı, miladi takvime göre 1 Ocak 630'da 10 bin kişilik muazzam bir orduyla Medine'den çıktı. Yolda katılan birliklerle ordunun sayısı daha sonra 12 bine yükselmişti. Hicretin 8. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan Mekke fethedildi ve Allah Teala'nın mübarek kıldığı, İslam dininin merkezi olarak şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arındırılmış yeni bir hayata kavuştu.
0: Ebu Hureyre şöyle rivayet edildiğine göre, Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e Mekke'nin fethini müyesser kılınca, Resulullah insanlar arasında ayağa kalkıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurmuştur.
1: Muhakkak Allah fil ordusunu Mekke'ye girmekten alıkoymuş, fakat Resulü'yle müminleri buna muzaffer kılmıştır. Mekke bu konuda benden önce kimseye helal olmamıştır. Bana da gündüzün bir vaktinde müsaade edilmiş ve benden sonra da kimseye helal olmayacaktır. Binaenaleyh Mekke'de olan güvendedir. Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez, dikeni koparılmaz. Sahibini arayıp bulmak niyetiyle olması hariç, kaybolan eşyasına dokunulmaz,
0: buyurmuştur. Kureyş anlamıştı, dünya anlamıştı ki, çığ gibi büyüyerek gelen saltanat değil, nübüvvet halkasıdır. Bilindi ki,

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

bir şehri gezmek mümkün mü beş vakitte? Yeter mi bir gün? Kısa bir kış gününde ya da bir baharın tam da çiçeğe durduğu yerde nasıl bakmalı şehre? Kent kaybeder insanı içinde kılavuz minareleri olmasa. Ezan seslerinin planladığı bir gezi düşündünüz mü hiç? Vakit bu kadar kıymetliyken gezmek de bundan payını almalı mı demeliyiz yoksa? Yoksa bu kent bize bu kıymetli vaktinden bir vakit ayırmaz mı? Koşarak geçmekten söz etmiyorsak, gezmek eyleminin ev sahibine bakan yüzünde duruyorsak mesela, pencereler, kapılar ve eşikler bize bırakıyorsa zamanın koynunu, zifiri karanlık denen uzun yolculuktan dönerken gün başlar bir şehir, tükenir bir vakit. İşte bu kış sabahından başlamak üzere 13 saatimiz var Kars'ı 5 vakitte gezmek için. Bu vakit aralığında hoş geldin beş gittin değil, bir ezan sesi dağılır gezmenin ufuklarına. Şehir bir anlar, bir daha bırakmaz geceye tuttuğu sesini. Ve sabah.

Kars'ın ilk vakti. Karanlık sabaha yine yenik düşmekteyken avlular dolusu ezanların ardından Ulu Cami'deyiz. Önce şunları bir okuyalım. Bu cami Kars'ta yapılmış en büyük Osmanlı eseridir. 1579 yılında 3. Murat adına yaptırılmıştır. Geçirdiği restorasyonların ardından orijinal kalan mihrabın önünde kılıyoruz sabah namazını. Şöyle geçmiyor değil insanın içinden. Sadece bu mihrap kalmış olsa bu camiden, bu cami uludur. Bu mihrap buna delildir. Sessiz bir kış sabahının namazında Evliya Çelebi'nin sabah namazı için Ulu Cami'ye gittiğimde içeride yer bulamadım diye bahsettiği Ulu Cami'ye geliyor aklımıza. Bunları da koyalım şehrin bu vaktinin cebine. Bunlar bir sabah namazında aklımızda restore edilen değil, zamanı tamir eden cami olarak kalsın. Peki ya sonra? Sonrası da biraz buruk aslında. Cami yapılmış ve 200 yıl geçmiş aradan. Kars, Rus işgalinde. Kars'ın önde gelen 280 kişisi bu camide yakılarak şehit edilmiştir. Taşlarından yağ ve kan izleri çıkmamış henüz. Tarihin taştaki deliğiyle sözü bıçak gibi keser ya, kesti işte.

Vakit kış gününü erkenden beyaza boyamaya başlamıştır. Hedefimiz öğle vakti için tekrar Kars merkeze dönmek. İki vakit arasında yaklaşık 6 saatimiz var.

yolculuk nereye? Bu iki vakit arasında ani öğren yerine. Sultan kapısından girmek tabii ki önemli, fakat tam da burada asıl resmi göremiyoruz. Biraz daha sokulmak gerek içeri. O meraklı baş uzatmalar vardır ya hani köşe başlarında, işte onu yaşıyoruz aslında biraz da. Ve gezi planını çıkarmak üzere hemen girişin ardından bir harita çarpıyor gözümüze. Şimdiden karar vermek zorundayız. Çünkü Kars'tan Ani'ye gelmek yaklaşık 50 dakika. Bir o kadar da dönüş yolunu hesaba kattığımızda 3,5 saatlik zamanımız kalıyor Ani'yi gezmek için. Muhtemelen bu yetmeyecektir. Ama başlıyoruz. Ve ilk tabelada bir eleme yapıyoruz bile. Sultan kapısını gördükten sonra gerisine ne hacet tesellisiyle hemen yanımızdaki koca şehrin, hatta ülkenin seyrine dalıyoruz bir vakit. Asıl resim işte şimdi çıktı ortaya. Bu resim için hiç kimseden öznesi ve yüklemi yerinde bir cümle çıkmıyor. Sadece ünlemlerle bir müddet izliyoruz Ani'yi. Demek ki burası bu yüzden kral kapısıymış diyerek nereden başlayacağımıza karar vermeye çalışıyoruz. Güvenlik görevlilerinden aldığımız ipuçlarına göre turlar burayı soldan sağa doğru kesiyorlarmış. Fakat bizim o kadar vaktimiz yok ve o listeye göre Selçuklu Sarayı sonlara kalıyor. Orayı göremeyebiliriz. Bu riski almıyor, sağdan başlıyor, Selçuklu Sarayı'nı ilk sıraya alıyoruz. Yolculuk başlamış olsun ve biz şunları bir okuyalım öncelikle. Türkiye-Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehri'nin batısında, tamamı Türkiye topraklarında volkanik arazi üzerine kurulmuş ortaçağ kentine Ani denir. Ani ören yeri, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Antik kentin zenginliği de buradan gelmektedir. Ören yerinin en eski tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Tarih öncesi dönemde ören yerindeki yerleşim, Bostan Deresi olarak bilinen vadideki volkanik oluşumlu mağaralardan oluşmuştur. Tam da burada, Selçuklu Sarayı'nın koca vadiye açıldığı yerdeyiz. Selçuklu Sarayı'nın "İşte ben buradayım, bu taç kapıyla her nerede görseniz tanırsınız" dediği yerdeyiz. Saraydan fiziki olarak sadece restore edilmiş duvarları kalmış olsa da vadinin karşısında dimdik Anadolu'yu seyretmesi kalıyor aklımızda.

Ardından vadinin sırtlarını ezerek devam ediyoruz yolculuğumuza. Bir kalıntı daha çıkıyor karşımıza. Tabelasını görmeden bir şey söylemek pek mümkün değilken yine aynı taç kapıyla karşılaşıyoruz tabelasının hemen yanında. Bu bir Selçuklu kervansarayıdır. Buyurun.

Ta ilk girişten bu yana tam ortada ve karşıda gördüğümüz yapıyı o Anadolu'nun ilk camii, Ebu'l-Manüçehr Camii olarak kazıyoruz aklımıza. Kervansaray'ın hemen ardından hızlı adımlarla devam ediyoruz o yöne doğru.

Merakla dolaştığımızda etrafını, bunun bir kilise olduğunu görüyoruz. Bu resimden ayırıp gözlerimizi, peki ama neresi o zaman Ebu'l-Manuçehr Camii sorusunun cevabını arıyoruz. Tekrar Ani'ye döndüğümüzde yüzümüzü sağ kolumuzun üzerinde, işte o adımlarımızı karlar üzerinde hızlandıran, bizleri koşar adım yanına çağıran camiyi görüyoruz. Camiye giderken soluk soluğa geçtiğimiz iç kaleden şöylece bahsetmiş olalım. Buyurun. Bugünkü Ören yerini oluşturan iç kale, milattan sonra 4. yüzyılda Kars şehrine ismini veren Karsaklılar tarafından yaptırılmıştır. Bir şehrin iç kalesinin dar sokaklarından bir medeniyetin yeni yurdunun ilk mabedine çıkıyoruz. Bir de bu camide şunları da bir bilelim. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan Ani'yi fethettikten sonra şehrin yönetimini Selçuklular adına sürdürmesi için Emir Ebu'l-Manuçehr'e bırakır. Selçuklu emiri Manuçehr, Ulu Cami olarak 1071-1072 yılları arasında bu camiyi inşa ettirir. Anadolu'da Büyük Selçuklu mimarisine bağlanan bu ilk cami, Ani'nin Şehristan bölümünde kalır. Hemen altında Türkiye-Ermenistan sınırını yıllardır çizen Arpaçay akmaktadır.

Ve şimdi o iki kırık dökük görünen ayaklar var ya, işte onlar aslında tarihi bir yolun, İpek yolunun Anadolu'ya girdiği köprüdür. Bu resim bize bir vaktin nasıl geçtiğinin binlerce delilidir. Az ileride görünen katedrali de gördükten sonra ekibi ikiye ayırarak öğle vaktine Kars merkeze yetişmeye çalışacağız. Ve katedral. Bizler bir katedrali de görüp öyle devam ederiz fikrindeydik. Önündeki Fethiye Camii ibaresini okuyana dek. Evet, yıl 1071. Sultan Alparslan Anadolu'ya girmiş. İlk cuma vaktidir günlerden. Fetihten sonraki ilk cuma namazı işte bu camide kılınmış. Şimdi bir de böyle bakmalı buraya diyerek devam ediyoruz Kars'a doğru.

Ve öğlen vaktinde Evliya Camii'ndeyiz. Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri hemen caminin yanında. Öğle ile ikindi vakitleri arasında 3 saatten az bir zamanımız var. İkindi vaktinde Kale Camii'de olmayı hedefliyoruz. Önce cami ile ilgili şu bilgileri bir okuyalım. Evliya Camii, Ebu'l-Hasan Harakani Hazretlerinin Kars Merkez Kaleiçi Mahallesi'ndeki türbesi, Orta Çağ'ın sonlarına kadar Kars ve Doğu Anadolu'da geçen siyasi mücadele ve savaşlar sebebiyle zamanla unutulmuştur. Ancak 1579 yılında Osmanlı Padişahı 3. Murat, Doğu sınırlarındaki siyasi istikrarsızlığa son vermek için Lala Mustafa Paşa komutasında gönderdiği 100 bin kişilik Osmanlı ordusu Kars'ı eyalet merkezi yapmıştır. Kars'ta başlatılan imar çalışmaları sırasında bu Anadolu Evliyası'na ait kabir bulunarak Ebu'l-Hasan'ın ismine izafeten Evliya Camii Lala Mustafa Paşa tarafından aynı sene inşa edilmiştir.

Şimdi Ebul Hasan Harakani Hazretlerini ziyaret vaktidir. Peki kimdir Harakani Hazretleri? Şuradan okuyalım, buyurun. Ebul Hasan-ı Harakani Hazretleri 963-1033 yılları arasında yaşayan Ebul Hasan-ı Harakani Hazretlerinin asıl adı Ali bin Ahmet Cafer'dir. Bugünkü İran'ın Horasan bölgesinde Bistam kasabasına bağlı Harakan köyünde doğmuştur. Ebul Hasan küçük yaşlarında Harakan köyünde çobanlık yapmış, daha sonra çiftçilikle uğraşmıştır. Gençliğinde kervanlara yük taşıyıcılığı da yapan Ebul Hasan, Bayezid-i Bistami Hazretlerinin ruhaniyetinden terbiye görmüştür. Üveysi olarak tasavvufta yükselen Ebul Hasan, daha sonra çağının en büyük manevi şahsiyetlerinden biri olmuştur. Türkmenistan'dan Anadolu'ya 11. yüzyılda Selçuklu akınları sırasında 1018-1021 yılları arasında geldiği anlaşılan Ebul Hasan, 1033 yılında Kars'a 15 kilometre uzaklıktaki Yahni Dağı'nın eteğinde Bizans ordusuyla yapılan bir savaşta yaralanarak Kars'ta şehit olmuştur. Şehadet mertebesine erişen ilk Anadolu evliyalarından biri olan Ebul Hasan için 1064 yılında Sultan Alparslan'ın Kars'ı fethetmesinden sonra bugünkü Kaleiçi mahallesinde bir türbe yaptırılmıştır. Yüzyıllar içerisinde türbe bazı değişikliklerle günümüze kadar ulaşmış. Bu resmin içinden çıkası gelmiyor insanın. 4 bir yanımızı kuşatıyor adeta Kars. Beyaz, yani kar bile Kars'a boyanıyor işte bu vakit. Bir taraftan bu şehre 5 vakitte yetişmenin telaşıyla kaleye doğru çıkmaya başlıyoruz. Öğle ve ikindi vakitleri arasında 2 saat 45 dakika var. 45 dakikamız burada geçiyor. Kale içinse 2 saatten az bir süremiz kaldı. Daha şimdi başlamışken yolculuk sağda kilise mescidi durduruyor bizi. Kilise mescidi ilk olarak 10. yüzyılda Kars ve civarında hüküm sürmüş, Bagratlı Krallığı döneminde kilise olarak inşa edilmiştir. Bu yapı bir ibadethaneden ziyade 12 havarileri anma münasebetiyle yapılmış. Daha sonra 1064 yılında Müslüman egemenliğine geçen yöredeki bu kilise camiye dönüştürülerek Kümbet Camii adını almıştır. Artık adımlarımız biraz daha hızlanmalı. İkindi namazına Kale Mescidi'ne gidip oradan da Sarıkamış'a yetişmeye çalışacağız. Bütün şehir ve o siyah beyaz Kars resimleri ceplerimize dolarak çıkıyoruz yukarıya. Girdik kale kapısından ters bir ışıkta. Bizim de bir yudum gölgemiz uzadı kalenin taş kapısından içeri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge,

0: kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Evet, Sarıkamış'ta önce şehitlikleri ziyaret ettik. Şunları hatırlatmak gerek Sarıkamış için. Sarıkamış Harekatı. 1. Dünya Savaşı içinde Kafkas cephesinde Türk-Rus muharebesinin Sarıkamış yakınlarında geçen safhası 22 Aralık 1914'te başlar. Enver Paşa'nın gerçekleştirdiği bu harekat 15 Ocak 1915'te sona erer. Sarıkamış Harekatı neticesinde Türk ordusunun en seçme birliklerinden meydana gelen 90 binden fazla evladı Allahu Ekber dağlarında donarak şehit olmuştur. Ve sonunda bugün çocuklar dizilir soğuktan kızarmış yüzleriyle Sarıkamış sokaklarına. Bu şehitlikler arasında kar gibi bembeyaz nesiller yetişir. İlk kar topunu biz atarız, başlar çocuk gülümsemeler. İkindi ile akşam arasında Sarıkamış'ta bize 2 saat 20 dakika kalıyor. 20 dakikasını burada geçirdik. Hemen karşıdaki Katerina Köşkü'nü ilk sıraya alıyoruz. Bir yerde yol biter. Bazen bir taşa gelir dayanır, bazen kardan bir duvara. Ve bir yol bazen ilk defa çiğnenir ve yol olur. Kurdun kuşun ayak izinden başka bir iz düşer beyaz örtüye. Katerina Köşkü'ne bu cümlelerle tırmanıyoruz. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Katerina Köşkü 1896 yılında yapılmıştır. Yekpare ağaçtan çivi kullanılmadan oluşturulmuş köşk şu an hala özelliğini korumaktadır. Çar 2. Nikola döneminde yapılan bu köşk, halk arasında Katerina'nın köşkü olarak bilinmektedir. Çökecekmiş gibi geliyor üstümüze. Buranın düşündürdükleri o kadar sessiz ki bizim için. Karşı yakadan Sarıkamış'ı bölen tren sesi çığlık gibi geliyor bize.

Burada kurulmuş film setleri, karargahlar, savaşlar, hastaneler, bir av dönüşü verilen akşam yemekleri, işte o trenin sesine binip uzaklaşıyor bizden. Vakit akşama dönecek. Sadece bir saatimiz kaldı. Teleferikle çıkalım bugüne kadar düştüğümüz şehir çukurlarından.

iyice sarınıp sarmalanalım bir battaniyenin altında kışı. İsteseler bu uzmanlar daha alçak yapamazlar mı teleferikleri? Bu kadar yüksekten gitmese ne olur, ne kaybederiz diye düşündürüyor soğuk ve yanına eklenen yükseklik korkusu. Bu güzel manzarayı kaybederiz. Bu sarı çamlardan dökülüp sökülüp çıkamayız o zaman, değil mi? Aşağı inerken, yani kendi şehirden çukurlarımıza dönerken gidiyor gün. Bundan sonrası sıcak bir sobanın etrafını düşünmekle geçiyor. Şömine de olur. Hatta odun ateşinde bir bardak çay da kalır.

akşam vaktini bir başka Fethiye Camii'nde bekliyoruz. Bu Kars'ta gördüğümüz ikinci Fethiye Camii. Bir diğer ismiyle Kazım Karabekir Camii. Meydanda ezanı beklerken abdestli olmanın Kars'ta bir başka önem arz ettiğini anlıyoruz. Sular donduğu için başka camiye gitmeyi planlarken yine o sıcak Anadolu insanı buyur ediyor bizleri. Artık hazırız ve ezan okunuyor.

Ve Kazım Karabekir Camii için şunları söylemeden geçmemeli. Kazım Karabekir Camii, Sarıkamış'ın 40 yıl süren Rus işgalinde Rus Çarı 2. Nikola tarafından kilise olarak inşa ettirilmiştir. Yanık Kilise ismiyle tanınan yapı, Rusların 1917'de Sarıkamış'ı terk etmeleriyle Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa adına sonraları camiye çevrilmiştir. Yatsı vaktini Kars merkezde nerede beklemeli sorusunun cevabı aslında zor değil. Zaten çok fazla vaktimiz yok. Sadece 1 saat 20 dakika. Sarıkamış'tan Kars'a dönüş yaklaşık 1 saat kadarını söküp alıyor. Geriye yarım saat kadar bir süre kalıyor. Onları da yöresel lezzetlere ayırmanın vaktidir. Afiyet olsun.

ve vakit Kars'a veda vaktine geliyor. Ve bir Fethiye Camii daha çıkıyor karşımıza. Kars il merkezinde bulunan Fethiye Camii, 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra Rusya'nın Kars'ı işgali sırasında kilise olarak yapılmıştır. Bu tarihten kısa bir süre sonra Kars'ın tekrar Osmanlı hakimiyetine girmesiyle yapı camiye çevrilmiştir. Kars'ta 5 vakit geçirdik. 5 vakitte şöyle çizdi yol haritasını Kars bizlere. 3 Fethiye Camii gördük bu surdan ve kardan şehirde. Bu Serhat şehirde her Fethiye Camii'nde bir döneme konuk olduk aslında. Ani'deki Fethiye Camii 1071 Anadolu'ya giriş. Komutan Alparslan ve ilk cuma namazında yine aynı Alparslan. Kars merkezdeki Fethiye Camii, Osmanlı'nın Kars'ı fethi. Sarıkamış'taki Fethiye Camii ise İstiklal Harbi'nin fethinin camii. Bunu veda cümlesi seçtik. Yeni bir şehirde 5 vakitte görüşmek dileğiyle.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın. Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er.

Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Molla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Şimdi mutlu musunuz sultanım?
1: Evet Hatice, çok mutluyum. Onu gördüm ya, şu bahçedeki ağaçlar gibi bana da bahar geldi.
0: Ben size boşu boşuna vehme kapıldığınızı söylemiştim.
1: Haklıymışsın gerçekten. İyi ki de haklıymışsın.
0: Nasıl anladınız haklılığımı?
1: Çünkü aynı eskisi gibi bakıyordu bana. Hala biraz çekinerek, kaçamak bakışlarla bakıyor.
0: Yani sizin korktuğunuz gibi olmamış. Hızır Reis değişmemiş değil mi?
1: Evet.
0: Gözünüz aydın.
1: Tabii senin de gözün aydın. Az dinlemedin benim ağlayıp sızlanmalarımı.
0: Biz arkadaşız efendim. Olur mu öyle şey?
1: Biliyor musun Hatice, artık biz evlenemeyecek miyiz diye üzülmekten de vazgeçtim.
0: Neden ki?
1: Çünkü ona o kadar güveniyorum ki imkan olsa hemen gelip beni alırdı. Demek ki olmuyor. Denizler Hızır Reis'i bırakmıyor da gelemiyor.
0: Tabii ki, insan sevdiğine güven duymadan nasıl yaşar ki zaten?
1: Haklısın, çok azap verici oluyor. Acaba gelmeyecek mi, oyalıyor mu, unuttu mu diye düşünmek.
0: Anlıyorum, çok yorucu olsa gerek.
1: Öyle gerçekten, ama çok şükür bitti.
2: Hızır Sultan Muhammed'in sarayından çıkınca doğruca Halkutvat Limanı'na gitti. Murat, Aydın ve İskender'le görüşüp onlara talimatlar verdi.
3: Aydın.
4: Buyur reis.
3: Geminin son durumu nedir?
4: Ambarlar çeyrek dolu. Onarımlar yapıldı. Direk tamir edildi. Dümen değiştirildi reis.
3: Ambarları yarıla. Yedek yelken bul.
4: Tamam reis.
3: Benden talimat almadan hiçbir şekilde limandan ayrılmayın.
4: Baş üstüne reis.
2: Oruç Reis açık denizde fazla kalmamış ve Temmuz ortalarında Tunus'a gelmişti. Sultan Muhammed'in Cerbe Adası'nı kendilerine bırakmakla beraber daha geniş planlar uygulayacağını biliyordu. İslam memleketlerini Haçlı istilasından kurtarmak ve büyük bir devlet kurduktan sonra İstanbul'a gelerek bu ülkenin himayesini ve idaresini Büyük Türk Hükümdarı Yavuz Sultan Selim'e bırakmak bu planlardan bazılarıydı. Taht ve taç sevdasına kapılmış bir adam değildi. Yegane emeli Batı ülkelerini Osmanlı toprağının içinde görmekti. Oruç Reis onun bu vatanperverliğini çok takdir ediyordu. Bu yüzden Hızır Reis'in Cerbe Adası'nın komutasını almak konusundaki tereddütünü desteklememişti.

0: Neden bize vermek istiyor dersin Celbi Adası'nı?
1: Nedeni var mı? Çünkü devlete aliyenin iyiliğinden başka bir şey düşünmeyen bir adamdı ondan.
0: Emir Şahap'a özel bir garezi mi var?
1: Daha neler. Sadece adayı iyi yönetebilecek insan olduğunu düşünmüyor, o kadar. Sultan Muhammed bana hayallerinden bahsetti.
0: Ya neymiş hayalleri?
1: Haçlı tehdidi altında olmayan memleketler birliği düşünüyormuş.
0: Nasıl yani?
1: Yanisi var mı kardeş? Haçlı istilalarına tehdit kabul etmeyecek kadar güçlenmek.
0: Ya da Haçlıların saldırmaya cesaret bile edemeyeceği kadar güçlenmek.
1: Elbette.
0: İnşallah.
1: Amin, amin.

0: Tunus ve Cezayir kuvvetle müdafaa edilmez ve Haçlı istilası 1-2 yılda durdurulamazsa Endülüs'ün başına gelen korkunç felaket buralara da en kısa zamanda gelir.
1: Allah muhafaza.
0: Öyle öyle de hazır kardeşim. Bir şeyler yapmak icap eder.
1: Ne gerekiyorsa sultanım.
0: Sahil şehirleri birer birer elden

0: gitmekte.
1: Portekizliler Kyoto'yu almışlar.
0: Ya, ya.
1: İspanyollar Marsel Kebir'e girmişler.
0: Maalesef.
1: Cezayir limanı önünde bulunan adacıklara bir kale inşa etmişler.
0: Sorma Hızır Reis, sorma. Esasen Cezayir İspanya tacına bağlanmış gibi.
1: Allah muhafaza.
0: İşte bu sebeplerden sana ve abine Cerbe'nin muhafazasını veriyorum. Bunu hediye olarak da değil, görev olarak veriyorum.
1: Anlıyorum sultanım. Baş üstüne.
2: Durum aynen Hızır'ın Sultan Muhammed'e özetlediği gibiydi. Elbette sultan da bunları biliyordu ama Hızır anlattıkça ilk kez duyuyormuş gibi yüzünü ekşitiyor, ağlamaklı bir ifadeye bürünüyordu. Cezayir Sultanı İspanyol krallığına haraç vermeye mecbur tuttu. Becaiye Sultanı birkaç bin berberiyle beraber dağlara çekilmiş ve mücadeleden vazgeçmemişti. Fakat bu mücadeleden hiçbir netice alamamıştı. Pedro de Navarro'nun sahilde inşa ettirdiği kaleyi yıkmadan veya ele geçirmeden Becaiye'nin kurtulmasına imkan yoktu.

0: Şöhreti bütün mağribe yayılan Barbaros kardeşlerden yardım istemeye karar veren Becai Sultanı Abdurrahman, Tunus'a elçiler gönderdi. Tekrar hükümdar olduğu takdirde ünvanlar ve servetler vaat etti. Oruç Reis'in ünvana ihtiyacı yoktu. Abdurrahman'ın vereceği servetin birkaç mislini küffar yakasına ufak bir baskınla elde edebilirdi. Fakat İspanya ve Balear adalarına ileride yapmayı düşündüğü büyük taarruzlar için Becai çok elverişli ve yakın bir limandı. Bunu düşünerek sultanın yardım talebine müsbet cevap verdi. Becai seferi için süratli hazırlıklara girişildi. Leventlerin sayısı çoğalmıştı ve günden güne de artıyordu. Barbaros kardeşlerin zaferini duyan Türk korsanları gemileriyle beraber Halkutvat limanına gelerek orucun filosuna katılıyorlardı. Bunların arasında denizlerde pişmiş, iyi tanınan Türk korsanları da vardı. Tunus'ta fazla kalmak niyetinde değilim kardeşler.
1: Limanda harekete hazır 4 çektiri bekliyor ağam.
0: 4 çektiriyle şehir fethine çıkmak öyle kolay iş değil ama.
2: Kolay iş ne demek baba Oruç? Bizden başka kim cesaret edebilir böyle bir deliliğe?
3: İçimizde senden başka deli yok Hasan.
0: Deli olsun da böyle olsun.
2: Eyvallah baba.
0: Böyle 100 Levent'le 500 İspanyolun arasına göz kırpmadan dalınır.
2: Eyvallah reis. Duydun mu Danilo?
3: Sadece seni kastetmediğini, senin 100 kişi olamayacağına bakarak da anlayabilirsin.
1: Bizim 4 çekleri bir İspanyol veya Venedik filosuna denktir değil mi evlatlarım?

Leventler az ve gür konuşan Baba Oruç'un iltifatlarına coşkuyla eşlik ederlerken, gürültüyü duyan Salih ve Süleyman reisler de kalabalığın olduğu yerde bitti. Onlar da bu ağız yarışına katıldı.

0: Reis baba, 4 gemi daha katalım derim ben.
1: Hayır, gerek yok.
0: Ama biz sadece 4 çektiriyle mi gideceğiz?
1: Kafirlerden niye korkayım?
0: Fakat İspanya ve Balear adalarına yakın yerlerde güçlü İspanyol donanmalarıyla karşılaşma ihtimalimiz var.
1: Olsun olsun. Cuma günü şafakla birlikte denize açılacağız. Allah bizimle. Hareket etmeden bir gün evvel Tunus Sultanı Muhammed'in 2 veziri ve muhtemet adamı Yahya limana gelerek hükümdarları adına Barbaros kardeşlere cihat yolunda muzaffer olmalarını dilediler. Yahya ayrıca Hızır'ın yanına gelerek ona bir şey verdi.
0: Bu sizin için efendim.
2: Bu nedir?
0: Sizin için bir hediye.
2: Ne yapayım ben bu ipek mendili? Hem kimden hediye?
0: Saraydan gönderdiler beyler.

0: Beyzadem.
1: Sultan Hazretleri mi hediye buyurdu?
0: Hayır beyzadem.
1: Kimden öyleyse?
0: Sultanın kerimeleri hediye ettiler beyzadem.
1: Nezaket buyurmuşlar ama kabul edemeyeceğim.
0: Yapmayınız beyzadem. Çok kırılacaktır.
1: Kırılmasına gerek yok. Kalbi başkasına aitmiş deyiverirsin.
2: Hızır Yahya'nın eline mendili tutuşturup arkasına bakmadan gitti. Yahya elinde mendille kala kaldı. Hızır'ın hem güzel hem de sultanın kızı olmak itibarına sahip bir kızı reddetmesine bir anlam verememişti. Şimdi düşündüğü, Hızır'ın kalbinin gerçekten dolu mu olduğu, yoksa onu ve dolayısıyla Fatma'yı başından savmak için mi böyle söylediğiydi? Şimdi kızcağıza ne cevap vereceğini düşünüyor, bir yandan da Hızır'ın mertliğine hayran oluyordu.

Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 28. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak.

detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı toplumunun yapısını genel manada inceleyecek, Osmanlı'yı tanımlayan ve tamamlayan sosyal hayatı konu edeceğiz. Osmanlı Devleti, başlangıçta doğrudan doğruya Türkler tarafından kurulmuştur. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe, devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görülmeye başlamıştır. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan, çok uluslu bir özellik kazanmıştır. Daha sonraları, Türk ve Osmanlı kavramları, bugünün Türkiye'si de dahil olmak üzere, Osmanlı toplumunu simgelemiştir. Bugün hala devam ettiği gibi, Türk ya da Osmanlı tabiri, etnik kökenin ne olursa olsun, bu toprakların asli milletini oluşturan Müslüman bütünlük için kullanılmıştır. Zira Osmanlı Devleti, toplumunu İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlendirmiştir. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim öğretim işiyle uğraşanlar, müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar, ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezlerdi. Bunun karşılığında devlete bir hizmet görürlerdi. Böylece devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi. Şehir halkı, askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan, nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler, yani yörükler, merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte, yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürdürüyorlardı.

Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında gerçek Osmanlı ailesinin yapısı, tamamen Osmanlı töresi, Osmanlı gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir ve kasabalarda oturan Osmanlı ailelerinde ise İslam hukuku da etkiliydi. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı. Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik

gösterilirdi. Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yatay hareketlilik, fethedilen yerlere doğru yerleşme şeklinde görülür. Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlardaki Müslüman Osmanlı nüfusunu artırmak için yatay hareketliliği teşvik edici uygulamalar yapmıştı. Vakıflar kurarak buraların ekonomik hayatını canlandırmış, insanların buraya yerleşmesini özendirmişti. Fethedilen yerlere yerleşeceklere bir takım vergi kolaylıkları da sağlanmıştı. Lakin toplumdaki bu hareketi tamamen başıboş da bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Duraklama ve çöküş dönemlerinde kaybedilen yerlerdeki Müslüman halk iç kesimlere göç etmek zorunda kalmıştır. Nüfus artışı, ekonomik güçlükler ve eşkıya tehlikesi gibi sebeplerle kırsal kesimdeki halk büyük şehirlere göç etmiştir. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumu her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Bu da yetenek, beceri ve çalışmayla olabiliyordu. Özetle bir sınıftan başka bir sınıfa geçmek veya bulunduğu sınıf içinde daha yüksek mevkilere gelmeye dikey hareketlilik denilir. Ortaçağ Avrupa'sının sınıflı toplumlarında ve Hindistan'daki kast teşkilatının katı sınıfsal yapısında dikey hareketlilik yoktur. Çünkü buralardaki sınıflar kan bağına dayanmaktadır. Örneğin baron, dük, kont, lord olabilmenin şartı bu kimselerin soyundan gelmektedir. Osmanlı Devleti'nde kan bağına dayanan sınıfsal bir yapı olmadığından dikey hareketlilik yoğun bir şekilde görülür. Reaya denilen yönetilenlerden bir kişinin yönetenlerden saydığımız seyfiye, ilmiye ya da kalemiyeye geçmesi mümkündür. Padişah olmanın dışında her kademeye yükselebilmek manasına gelen dikey hareketlilik için sadece Müslüman olmak, eğitim ve öğretim görmekten oluşan başlıca iki şart vardı. Malumdur ki, reaya içindeki Müslüman olmayanların çocukları devşirme yoluyla devlet hizmetine alınırdı. İçlerinden Müslüman ve kabiliyetli olanlar, kapı kulu sistemi içinde eğitimlerini tamamlayarak devletin önemli kadrolarında görev alırlardı. Mesela 1453-1566 yılları arasında görev yapan 24 vezir-i azamın 20'si devşirmedir. Osmanlı Devleti toplumu etnik yapılara göre değil, inançlarına göre düzenlemişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bunların başında devletin kurucusu olan Türkler geliyordu. Bundan sonra Araplar, Boşnaklar, Arnavutlar ve Gürcüler diğer belli başlı Müslüman gruplardı. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu iki kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi dini yönetim merkezi vardı. Toplum, saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu gruplar arasında yaşayış açısından benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Toplum içinde insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış olan ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma

yardım esası üzerinde kurulmuştur. Sosyal hayatın tanzimi, kişi ve toplumun güvenliğini sağlama bakımından ahiliğin bazı prensipleri şunlardır. Kişiyi eğitip üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu topluma layık olduğu en uygun yere ulaştırmak. Ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamını oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak. Karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.

Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan AHİ teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeamet ve tımar toprakları miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devleti temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimattan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler, yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, 13. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden çok uzun ömürlü bir siyasal kuruluş, bir cihan devletidir. Bu uzun sürecin klasik dönem olarak isimlendirilen devresinde Osmanlı toplumunda halkın sosyal güvenliğinin nasıl sağlandığı, devlette sosyal güvenlik teknikleri olarak nelerin yer aldığı ve modern sosyal güvenlik anlayışının hangi noktasında bulunduğu hususları hep merak edilmiştir. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bağlı bulunduğu İslam dininin gereklerine göre bir hukuk sistemini ve toplum yaşantısını esas almış, sosyal güvenlik alanında da bu dinin etkisi fazlasıyla hissedilmiştir. Genel olarak Müslüman topluluklarda devletin, memleketteki fakirleri gözetmek, muhtaçları korumak ve işi olmayanlara da yardım elini uzatmak gibi görevleri vardır. Devletin bu gibi pek çok görevi olmasına rağmen, bu görevlerini yerine getirmede vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları devlete yardımcı olmuşlar, onun görevlerini hafifletmişlerdir.

Sosyal ve güvenlik kelimelerinden oluşan sosyal güvenlik kavramı, toplumu ilgilendiren yani içtimai güvenlik anlamında kullanılır. Sosyal güvenlik tehlikesi ya da riski denilen olaylar, insan iradesi dışında başa gelen ve başa gelince onu çalışma gücünden ve dolayısıyla kazançtan

mahrum eden ya da ne zaman gerçekleşeceği bilinmemekle beraber, ileride gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan ve buna maruz kalan kişinin mal varlığında eksilmeye sebep

belli sayıdaki risklere karşı güvende tutan bir kurum veya kurumlar bütünü olarak kabul edilmektedir. Bunu kısaca, kişilerin ekonomik güvencelerini sağlayan önlemlerin bütünü şeklinde anlamakta mümkündür. Sosyal güvenlik sistemleri hem sosyal korumanın amaçlarını hem de bu amaçlara ulaşmak için oluşturulan özgün hukuki teknikleri kapsar. Sosyal güvenliğin amacı, kendi iradeleri dışında meydana gelen hastalık, işsizlik, kaza, yaşlılık veya ölüm gibi sebeplerden dolayı çalışma gücünü sürekli veya geçici bir şekilde kaybeden kişilerle, bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere, kazançlarının kesilmiş veya önemli derecede azalmış olmasından dolayı, kamu önlemleriyle yeterli bir geçim düzeyi yanı sıra sağlık garantisi de sağlamaktadır. Sosyal güvenliğin ana faaliyet alanı, yaşlılık, işsizlik, hastalık veya kazalar sebebiyle meydana gelen iş göremezlik, uzun süren rahatsızlık yahut sürekli mağluliyet gibi sebeplerle muhtaç hale gelenlere ve bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere sağlanan geçim garantisiyle çok çocuklu ailelere, dullara ve yetimlere ödenen ivazlar ve doğum ve cenaze masraflarını karşılamaya yönelik yardımların yapılmasıdır. Genel itibariyle sosyal güvenlik, ilgilinin mali katkısını gerektiren sosyal sigortalarla sadece resmi, yarı resmi veya bağımsız kuruluşlar tarafından finanse edilen sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden oluşur. Sosyal güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, sosyal ve siyasi yapı ve koşulların bir ürünüdür. Avrupa'da bugünkü anlamıyla sosyal güvenlik sistemlerinin oluşabilmesi için, sanayi devriminin ve buna bağlı olarak sosyal koruma gereksinimi içinde olan bir işçi sınıfının ortaya çıkmasını beklemek gerekmiştir. Türkiye'de ise ekonomik ve siyasi koşullar çok farklı bir gelişim seyri izlemiş, Osmanlı Devleti'nin sanayileşme sürecine girmemiş olması, gerçek anlamda bir sosyal politikanın oluşumunu engellemiştir. Sınırlı ve dağınık sosyal koruma önlemleri de modern anlamdaki sosyal güvenlik sistemine dönüşememiştir. Bu açıdan Osmanlı Devleti'nde sosyal politika tedbirleri çok kısa ve sınırlıdır.

devletin bir sanayileşme dönemi yaşamamış olması, sosyal mevzuatın doğmamış bulunmasının başlıca sebebini oluşturmuştur. Bu açıdan devlet içinde modern anlamda ve düzenli bir sosyal güvenlik sisteminden söz etmek çok kolay değildir. Öte yandan daha Orhan Gazi zamanında, günün gerek ve koşullarına göre tımar, zehamet, yurtluk ve ocaklıklarla, ihtiyaç sahibi şahıslara, dul ve yetimlere bazı kayıt ve şartlarla sosyal haklar tanınmış ve bu hakların karşılanabilmesi için bazı esaslar konulmuştur. Osmanlı Devleti'nde, Batı'da olduğu gibi, sosyal güvenlik düşüncesi, karşılıklı yardımlaşma anlayışıyla başlamış ve gelişmiş, emeğiyle geçinenlerin sosyal güvenliği, esas itibarıyla 3 esasa dayandırılmıştır. Bunlar aile içi yardımlaşma, meslek teşekkülleri çerçevesinde yardımlaşma ve sosyal yardımlar şeklinde isimlendirilebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse, devlet fonksiyonlarından siyasi nitelikte olan ve otoriteye ihtiyaç gösteren vatan savunmasıyla kamu güvenliği gibi hizmetler, hükümet eliyle yürütülmüş, bunun dışında kalan geniş alandaki kamu hizmetleri ise yardım vakıfları aracılığıyla yerine getirilmiştir. Bu tesislerin bazılarından toplumun bütünü, bazılarındansa yalnızca düşük gelirli ihtiyaç sahipleri yararlanmışlardır. Osmanlı toplumunda halkın sosyal güvenliği temel olarak aile içi yardımlaşmalarla sağlanmaya çalışılmıştır. Bir nevi üretim ve tüketim birliği niteliği taşıyan aile, kişinin sosyal risklere karşı korunması bakımından çok önemli bir rol oynamış, aile üyelerinden birinin hastalık, kaza ve ölümü halinde ortaya çıkan boşluk, gene aileye dahil öteki üyelerin katkı ve yardımlarıyla giderilmiştir. Bu sistem özellikle tarıma dayalı kesimde etkin olmuş, ancak el sanatları alanında

alanında yapılan çalışmalarda da kendini göstermiştir. El sanatları alanında çalışanlar, doğal olarak tarım alanında çalışanlara oranda sosyal risklere karşı daha az güvenliğe sahiptir. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde mevcut zorunlu esnaf birlikleri Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir takım dayanışma sandıkları kurmuşlar ve mensuplarına bir takım risklere karşı belirli ölçüde bir güvenlik sağlamaya çalışmışlardır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Osmanlı Devleti'nde esnafın ilk karşılıklı yardımlaşmaları, başka bir ifadeyle dayanışma sandıkları, birer meslek kuruluşu olan başta ahilik ve bunu takip eden loncalar içinde başlamıştır. Ahiler, bir sanat ve meslek topluluğu olmakla beraber, asıl iktisadi niteliklerinden ziyade dini, sosyal ve politik değerleri özünde toplayıp bir araya getirme ve cömertlik, muhtaçlara yardım, zulüm görenleri koruma gibi yönleriyle tanınmışlardır. Ahilik teşkilatının başlıca amacı, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma düşüncesinin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasıdır. Yoksula, yabancıya, garip ve misafire sofra kurup onu beslemek, ahiliğin temel kurallarındandır. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardım sağlayan bir başka kurumsa, lonca adı verilen meslek kuruluşlarıdır. İlk esnaf kuruluşları olan ahilik şeklinde teşekkül eden esnaf zaviyeleri, 14. yüzyıldan itibaren azalmaya başlamış, onların yerini zamanın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek özellikler taşıyan loncalar almıştır. Loncalar

kurdukları orta sandığı veya teavün sandığı adı verilen yardım ve dayanışma sandıklarıyla üyeleri ve aile bireyleri için hastalık, evlenme, doğum, iş kurma, işsizlik, ölüm gibi bir takım sosyal risklere karşı aynı ve nakdi olarak sosyal yardımlar yapmışlardır. Her esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur, loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu. Dükkan açma hakkına gedik denilirdi. Gediğe sahip olmak için çıraklık, kalfalık yapıp ustalık belgesini almak gerekirdi. Üye sayısını, üretilen malların kalitesini ve fiyatını belirlemek, esnaf arasındaki haksız rekabeti önlemek, esnafla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek ve üyelerine kredi vermek, loncaların başlıca görevleri arasındaydı. Her loncada yaşlılardan meydana gelen 6 kişilik ustalar kurulu vardı. İçlerinden en yaşlısı başkan olur ve ona şeyh denilirdi. Osmanlı Devleti'nde din eksenli sosyal yardımlarda, sosyal güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bunlar genellikle bireysel olarak din kurallarına göre yapılan sosyal yardımlarla, vakıfların yaptığı sosyal yardımlar olarak kendini göstermiştir. İslam dininin emrettiği zekat, fitre, kurban kesme, adak ve kefaretlerle, diğer bağış ve sadakalar şeklinde dar gelirlilere ve muhtaçlara yapılan yardımlar, bireysel nitelikli sosyal yardımlardır. Bunun dışında insanlara hayır ve iyilik yapmak amacıyla kurulan vakıflar gibi bir takım sosyal yardım kurumları da bulunmaktadır. Vakıf, varlıklı kişilerin özellikle taşınmaz mallarının gelirlerini, dini ve sosyal amaçlı hizmetlerin görülmesi için kurmuş oldukları kurumların finansmanına tahsis etmeleri, bu amaçla bu malların mülkiyetini de sözü edilen kurumlara devretmeleri olarak ifade edilebilir. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımlar, genel itibariyle bugünkü gibi özel hukuk kurumu olmayan vakıflar aracılığıyla yapılmış ve vakıflar sosyal güvenlikle ilgili olarak çeşitli somut amaç ve faaliyet alanlarında da yönelmişlerdir. Vakıflar kendilerinden yararlanma açısından biri aynından yararlananlar, diğeri gelirinden yararlanılan olarak ikiye ayrılmıştır. Birinci grup, müessesat-ı hayriye yani hayır kurumları olarak isimlendirilir ve içine camiler, medreseler, imaretler, hastaneler, kütüphaneler, hanlar gibi kurumlar girer. İkinci grubun en güzel örneği ise avarız vakıflarıdır. Özellikle mahalle veya köylerdeki fakir hastaların tedavisiyle, hastalık yüzünden kazan sağlayamayanların bakımlarını ve kimsesizlerin korunmasını amaç edinmiştir. Avarız vakıfları, geliri bir köy veya mahalle ahalisinin beklenmedik ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere kurulmuş olan vakıflardır ve bu vakıflardan yararlanmada din ayrılığı gözetilmemiştir. Vakıflara ait hastanelerde Müslüman veya gayrimüslim, zengin veya fakir ayrımı yapılmaksızın herkes ücretsiz olarak muayene ve tedavi olunduğu gibi, gerekli hallerde hastalar taburcu edilirken kendilerine bir takım elbiseyle bir aylık geçimini sağlayacak miktarda para yardımı da yapılmıştır. Vakıfların herkesin karşı karşıya gelebileceği yaygın fiziki ve sosyal riskler yanında, bazen son derece tali risklere karşı da kişileri korumayı hedef aldıkları görülmüştür. Vakıflar, hayat şartları bakımından insanlar arasında büyük ölçüde adaletin sağlanması ve farklılıkların kaldırılması açısından önemli bir role sahiptir. Bilhassa Osmanlı Devleti'nin sosyal refah düzeyini en iyi biçimde gösteren imaret sistemi, vakıf müesseselerinin en dikkate değer olanıdır. Bu tesislerde vakıf hizmetlilerine, mektep ve medrese talebelerine, fakirlere ve yolculara, durumuna göre 3 öğüne kadar yemek verilmiştir. Müslüman olsun olmasın, bütün insanlığa tahsis edilmiş hastanelerde ise bedeni ve ruhi hastalıkların tedavisi yapılmıştır. Yine fakir, vergilerini ödeyemeyecek kişiler için kurulmuş avarız vakıfları da

Görülüyor ki doğuş ve gelişimlerini İslam dininin insanlara hayır, iyilik ve yardım çağrısına borçlu olan vakıflarla, sosyal yardım gayesi güdülmüş ve büyük halk kitlelerinin birçok mesleki ve içtimai tehlikeleri, riskleri bunlar sayesinde önlenmiştir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında sosyal yardımlarda dolayı ve dolaysız olarak görevli müesseseler arasında hastanelerle Darül Aceze, Darül Eytamlar ve Kızılay gibi kurumlar da önem kazanmıştır. Şu kesindir ki vakıf müessesesi Osmanlı Devleti'nde de diğer İslam devletlerinde olduğu gibi büyük önemi olan sosyal ve iktisadi hayat üzerinde derin etkiler bırakan dini ve hukuki bir kurumdur. Osmanlı Devleti'nde vakıflar, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatında son derece önemli bir role sahip olmuş, devlet, eğitim, sağlık, sosyal yardım, şehircilik, belediye ve bayındırlık gibi kamu hizmetlerini vakıflara gördürmüştür. Askeri ve dini hizmetlerle değişik yardım amaçlı vakıfların kurulduğu da bilinmektedir. Vakıflara bırakılan hizmetlerin görülmesi amacıyla özel kişiler yanında, başta padişah olmak üzere diğer devlet büyükleri de vakıflar kurmuş, vakıflar vergi muafiyetiyle ve başka yollardan devletçe de desteklenmiştir. Öyle ki 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'ndeki taşınmaz malların büyük bir kısmının vakıfların elinde bulunduğu, toplam taşınmazlar içinde vakıfların payının 4/3 oranına ulaşmış olduğu bildirilmektedir. Hatta batılı bazı sosyal siyasetçiler 16. yüzyılda Osmanlı Devleti için vakıf cenneti ifadesini kullanmışlardır. Kısaca Osmanlı Devleti'nde yönetime katılmayan, geçimini tarım ve sanayi alanında üretim yapmak ve ticaretle uğraşmak yoluyla sağlayan ve devlete vergi veren halka reaya deniliyordu. Reaya çeşitli din, dil ve ırklara mensup topluluklardan oluşuyordu. Osmanlı Devleti'nde millet kavramı günümüzdeki anlamından farklıydı. Aynı din ve mezhepten gelen topluluklar bir millet sayılıyordu. Buna göre Müslümanlardan başka üç temel millet daha vardı. Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudiler. Türkler, Araplar, Acemler, Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman milletini oluşturuyorlardı. Ve Osmanlı ya da Türk diye de anılan Müslümanlar tek millet kabul ediliyordu. Ortodoksların devletle ilişkileri Fener Patrikhanesi ve Patrik tarafından yürütülüyordu. Patrik vezir seviyesindeydi. Seçimle ve padişahın onayıyla başa geçiyordu. Ermeniler monofizm denilen bir öğretiyi benimsemişlerdi. Ortodoks kilisesi tarafından dinsizlikle suçlanıyorlardı. Onların ayrı bir patrikliği bulunmaktaydı. Osmanlı nüfusu içinde sayıları pek fazla olmayan Musevilere de bir millet olarak kendi işlerinde örgütlenme imkanı tanınmıştı. Bunlar ticaret, bankacılık gibi işlerle uğraştıkları için kısa zamanda zenginleştiler. Musevilerin devletle ilgili işlerinden İstanbul'daki Hahambaşı sorumluydu.

Rusya'nın 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Osmanlı Ortodokslarının koruyucusu olarak ortaya çıkması ve Osmanlıların iç işlerine karışması, Fransız İhtilali'nin Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslim toplumlarda milliyetçilik duygusunu uyandırması, Batılı devletlerinde milliyetçilik hareketlerini desteklemesi, Batılı devletlerin sık sık Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmesi sonucu, Osmanlı Devleti'nin Tanzimat ve Islahat Fermanı ile meşrutiyeti ilan etmesi, Osmanlı'da millet sisteminin değişmesine sebep olmuştur. Tanzimat Fermanı ile gayrimüslim tebaaya geniş haklar verilerek, yurttaşlar arasında farklılık yasaklandı. Eyaletlerde kurulan meclislere gayrimüslimler de katıldı. Avrupa devletlerinin Hristiyanlara verilen hakların genişletilmesi konusundaki baskıları sonucu, Kırım Savaşı

başından sonra ıslahat fermanı ilan edildi. Islahat fermanı ile Hristiyanlar askerlik hizmetine, okullara ve memurluklara alınacaktı. Haraç vergisi kalkacaktı. Tanzimat ve ıslahat fermanı ile Hristiyanlara verilen haklar, Müslüman halk üzerinde hoşnutsuzluk uyandırdı. Hristiyanlarda ise milliyetçilik duygusunun daha da yayılmasına sebep oldu. Gayrimüslimlerin devlete sadakati kalmadı ve bu sebeple Osmanlı toplumu içten ve dıştan ölümcül yaralar almaya başladı. Bütün bilgiler ışığında Osmanlı'nın sosyal hayatı bir de padişahların dönemleri olarak incelendiğinde görülecektir ki her padişahın dönemi aynı incelikteki ayrı ayrı hassasiyetle inşa etmiştir. Sadece son yıllarda incelemeye sunulan 2. Abdülhamit Han dönemi, sicil defterleri ve 2. Abdülhamit Han özel olarak yaptırılan ve bu defterlerin saklandığı dolaplar görülmeye değerdir. 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan bu dolabın kapaklarının altına haşerattan korumak ve hava dolaşımını sağlamak için tel örüldüğünden binlerce belge o günden bugüne kadar bozulmadan saklanabilmiştir. Evlenen, ayrılan, yeniden evlenenlerden sokakların temizlenmesine, tütün ve içki yasağından atlara fazla yük taşıtılmamasına, görüntüyü bozan inşaatların yasağından, tayin, yangın, deprem ve kuraklığa kadar, padişahın özenle muhafaza ettirdiği binlerce belge, Osmanlı dönemi toplum hayatını geniş ve detaylı bir şekilde açıklıyor.

Araştırmacılarımıza göre Osmanlı Devleti döneminde bütün sosyal ve iktisadi olaylar şer'iye mahkemelerince kayıt altına alınmıştır ve şer'iye sicilleri Osmanlı Devleti'nde sosyal hayatla ilgili incelenebilecek en geniş ve detaylı kaynaktır. Ayrıca İstanbul'un 27 şer'iye mahkemesinde yazılmış olan 9872 adet sicil defteri, 1892 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından koruma amacıyla tek çatı altında toplanmıştır. Şer'iye sicilleri içinde maruzlar, ilanlar, hüccetler ve vakfiyelerle ilgili detaylı bilgilerin yanı sıra vergi ve cizyenin toplanması, müderris, yiğitbaşı, kethüda gibi görevlilerin tayinine ilişkin kayıtlar da bulunur. Yine uzmanlarımıza göre günümüzde noterlerin yapmış olduğu her türlü işlem, vekalet, kefaret, mukavele ve borçlanma akdi, merkezden gönderilen fermanlarda bu sicillerde yer almaktadır. Tütün ve içki yasağı, ordu sefere çıktığında konaklama yerlerinin tayini, yangın, zelzele, kuraklık gibi olayların kayıtları da bu belgelerde bütün detaylarıyla mevcuttur. Dolayısıyla Osmanlı'da sosyal ve iktisadi hayatla ilgili her ne varsa, her biri şer'iye sicilleri arşivi içerisine kaydedilmiştir. Örneğin bu arşivde, Osmanlı dönemi toplum hayatında çok önemli bir yer tutan vakıflarla ilgili 10 bin adet kayıt bulunmaktadır. Osmanlı'da bir vakıf kurulacağı zaman, vakfı kuran şahıs vakfiye metnini hazırlardı. Şahitleriyle birlikte kadı huzuruna giderdi. Kadı vakfiye metnini inceler, eksikleri varsa onları tamamlar ve şahitlerin huzurunda metni sicillere kaydederdi. Vakıf resmi olarak kurulmuş olurdu. Vakfiye metinlerinin bir tanesi şer'iye sicilleri içerisinde bulunur, bir tanesi de vakfı kuran şahsın elinde olurdu. Vakfı kuran şahıstaki belge kaybolsa bile şer'iye sicillerinden rahatlıkla bulunabilirdi. Sadece İstanbul'da bu şekilde tutulan 10 bin adet vakfiye kaydı vardır. Bu kayıtlar sicillerin içinde çok önemli bir miktar oluşturmaktadır ve ayrıca bu belgeler Osmanlı'da ne kadar vakıf kurulduğunun envanterinin tutulması açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Bu sicillerde şehir hayatına ilişkin kurallar da yer almaktadır. Bugün belediyelerin yapmış olduğu işlemler 1850'lere kadar kadılar tarafından yapılıyordu. Şehrin düzenlenmesi, sokakların temizliği ve esnafın denetlenmesine kadar bütün işlemler de kayıt altında ve şer'iye sicilleri içinde bulunmaktadır.

Hatta şehir planlamasıyla ilgili olarak kayıtlar vardır. Bu düzenlemelere göre yapılan eve komşu evi rahatsız edecek şekilde pencere açılamaz. Görüntüyü bozan inşaatlar yapılamaz. Ayrıca Nur-u Osmaniye Camii'nin yapımında kullanılan malzemeler ve inşaatıyla ilgili de kayıtlar vardır. Aynı arşivde çevre koruma ve sokakların temizlenmesiyle ilgili de birçok belge yer almaktadır. Bunlardan biri 1724 yılına ait yaya kaldırımlarında satıcı tezgahlarının kurulmaması ve yayalara zarar vermemesiyle ilgili bir belgedir. Bir başka belgeye göre Tophane ve Fındıklı'da cami yakınlarında halkın geçtiği yerlere manavlar tarafından tezgahlar kuruluyormuş. Bunların kaldırılmasıyla ilgili bir ferman yayınlanmış.

Osmanlı döneminde hayvan hakları alanında da düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin 1766 yılına ait İstanbul katılığına kayıtlı bir sicilde, yük taşınan atlara fazla yük taşıtılmaması ve atlar yükünü boşalttıktan sonra da sahibinin üzerine binmemesi için ferman çıkarılmıştır. Osmanlı'da münakihat ve mufarakat defterleri adı verilen defterlerde evlilik ve boşanmalar da kayıt altına alınmıştır. Osmanlı'da münakihat ve müfarakat defterleri dediğimiz bu evlilik ve ayrılık defterleri, İslam'da imam nikahı dışında resmi kayıt tutulmadığına dair görüşleri tersine çevirmektedir. Osmanlı döneminde evlilikler ve boşanmalar da sicillere kaydediliyordu. Hatta dul olanlar için ayrı, yeni evlenecekler için ayrı defter tutuluyordu. Sicil defterlerinin saklandığı dolaplar, Yıldız Sarayı'nın marangozhanesinde Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yapılmıştır. Bu dolaptaki en eski belge 1510 yılına aittir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın özel gayret ve hassasiyetiyle buradaki 9872 adet sicil defterin %90'ından fazlası günümüze sapasağlam ulaşmıştır. Yıpranan az bir kısmı da restorasyon bölümünde aslına uygun olarak tamir ettirilmiş ve bütün kayıtlar sayfa sayfa dijital ortama aktarılmıştır. Bu belgelere yerli araştırmacıların yanı sıra en çok Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den gelen yabancı araştırmacılar ilgi göstermektedir. Osmanlı Devleti daima dostlarının ve düşmanlarının araştırma konusu olmuştur. Bünyesindeki birçok incelik hala sırrını korurken, birçoğu da hayret ve hayranlıkla karşılanarak özel ve genel başlıklarla araştırılmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Şu da takdiri ilahinin tefekkür etmeye değer, garip bir cilvesidir ki, ne hikmetse Osmanlı tebaası olup da propaganda ve tahriklerine kapılarak Osmanlı'ya ihanet eden kavimlerin hiçbiri bugüne kadar huzur yüzü görmemiştir ve onlar geçen zamanı hayıflanarak mirasçılarından daha gür bir sesle hala adeta tarihçilerimizden Mustafa Armağan'ın şu sözünü haykırmaktadır: "Geri gel ey Osmanlı."

oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve

0: Zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Gülistan.

Sevgili dinleyenler, Gülistan programına hoş geldiniz. Asr-ı Saadet'in gül bahçesinden yine sizlere seslenmeye çalışıyoruz bugün de. Sevilen her ne varsa dünyada, onda gülden bir emare, bir iz bulunur. Aşıkların vuslata ermeyen hasretleri, kan kırmızı ve kar beyazı güllerle ifade edilir. Üzerlerinde uçan sevda kuşları hep bu hicranla örtüşürler. Baharda açan çiçekler vardır. Ömürleri kısadır ama hiç unutulmazlar. Bize kainatın Hay ismiyle seslenen Yüce Rabbi hatırlatırlar. Karda açan çiçekler vardır. Tozlarda, taşlarda açan çiçekler vardır. Sanki açtıklarına pişman gibidirler de kırları, dağları, yaylaları özlerler, sükuneti, huzuru ararlar. Bir de açmadan solan çiçekler vardır. Kim bilir hangi sevgilinin yasını tutmaktadırlar? Hangi ayrılığın hüznüyle solmuşlardır? Yağmurlar düşer üzerine de yine de can bulamaz. Ama sevgilinin bir tek dokunuşu onları hayata döndürür. Hepsinden önemlisi kalpte açan çiçekler vardır. Gıdaları aşktır, adı güldür onların. Kalpten başka bir yerde yetişip büyüyemezler. O güller ki aşkın sedasıdır. O güller ki kalbin meyvesidir. O güller cennetin aynasıdır. O güller Muhammed rayihasıdır. O güller Asr-ı Saadet'in gül bahçesinde yetişen hanım sahabelerdir. O güller ki sevgilinin aynasıdır. Kainatın sevgilisinin aynası olan ashab-ı kiramın gül kokan hayatlarıdır. Değerli dinleyenler, bugün anlatmaya çalışacağımız hanım sahabelerden ilki Sümeyra binti Kays radıyallahu anha. Uhud savaşında Resulullah'ın şehit edildiği haberi Medine'ye ulaştığında cepheye giden kadınlardan biridir. Allah Resulü'nü öyle sever ki o sağ olduktan sonra

sabra her musibet hiç gelir diyerek Uhud meydanında Resulullah'ı arar. İkinci hanım sahabe ise ağzı dualı ve şifaya vesile olan bahtiyar bir hanımefendi Şifa binti Abdullah radıyallahu anhadır. Üçüncü hanım sahabe ise Ümmü Atiye radıyallahu anha Müslüman hanımların cenazelerini yıkama hizmetiyle tanınan ashab-ı kiramın fakihlerinden sayılan ilim erbabıdır. Sümeyra binti Kays radıyallahu anha Uhud Savaşı'nda Müslümanların mağlubiyeti ve Resulullah'ın şehit edildiği haberi Medine'ye ulaştığında cepheye giden kadınlardan biri de Sümeyra binti Kays'tır. Uhud Savaşı'na Sümeyra binti Kays'ın babası, kocası, kardeşi ve oğlu da katılmıştı. Fakat o bunlardan ziyade Resulullah'ı merak ediyordu. Sümeyra binti Kays radıyallahu anha Uhud'da gösterdiği örnek davranışıyla unutulmayan bir hanım sahabi. Söylediği en güzel sözlerden biri Resulullah için "O sağ olduktan sonra her musibet hiç gelir bana" diyebilen bir iman eri. Uhud günü Allah Resulü'nü dünya gözüyle görebilmek için çırpınan ve bir an önce ona sağ olarak kavuşabilmek hasretiyle yanan bahtiyar bir hanım. O, Dinaroğulları kabilesine mensuptur. Hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte onun tek bir hareketi bile bizlere ne kadar engin bir iman ve heyecan vermektedir. Gönlümüzdeki muhabbeti artırırken ufkumuzu yüceltmekte ve kendimize şöyle sorular yöneltmek fırsatını doğurmaktadır. Müslümanda Resulullah sevgisi nasıl olmalıdır? Gönüllere yerleşen Resulullah sevgisi nasıl gösterilmelidir? Peygamber sevgisinin kalpte çoğalması neyin işareti sayılır? Hazreti Peygamber'i sevmek her mümin için en gerekli taatlerden biridir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettikleri bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Sizden birinize ben, annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığı müddetçe tam iman etmiş olamaz. Allah Resulü'nü gören ashab bunu yapmıştı. Onu malından, mülkünden ve canından da çok sevmişti. Hazreti Ömer bir gün Allah Resulü'ne, "Ey Allah'ın Resulü, sen bana nefsim hariç her şeyden daha fazla sevimlisin" demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise ona, "Hayır ey Ömer, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki sen beni nefsinden de daha fazla sevmedikçe gerçek iman etmiş olamazsın" buyurmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh da ona, "Vallahi şimdi sen bana nefsimden de daha fazla sevimlisin" dediğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer" demiştir. İşte böyleydi ashab-ı kiram sevgili dinleyenler. Mekke'nin, Medine'nin hanımları içinde en cesur ve yürekli olanlarından Sümeyra Hatun'un Uhud günü gösterdiği örnek davranış, gönüllerde oluşan peygamber sevgisi nasıl olmalıdır suallerine bir cevaptır. Onun söylediği şu söz, "O sağ olduktan sonra her musibet hiç gelir" sözleridir. İşte sevgi ve Resulullah için açılan bir kalbin coşkusu. Onun bir hanım olarak o çileli günlerde ortaya koyduğu sabır, metanet ve muhabbet kıyamete kadar gelecek müminlere bir meşale olacaktır. Kendi şehitlerinin acılarına aldırış etmeden ısrarla Resulullah Efendimiz'i araması, sorması, peygamber sevgisine dair en güzel örnek olarak zikredilecektir. Onun ibret dersleri veren bu güzel davranışı şöyle nakledilmektedir. Sümeyra Hatun, Uhud Savaşı'nda Müslümanların mağlubiyet haberini alınca çok üzülmüştü. Resul-i Ekrem Efendimiz hakkında da bir takım şayialar duymuştu. Merak içerisinde, kalbinin derinliklerinde Resulullah'ın sevgisi onu yerinde durduramaz olmuştu. Durdu, durdu, duramaz oldu ve Resulullah Efendimiz hakkında sağlam bilgi alabilmek için hanım sahabilerden bir grupla Uhud'a koştu. Sümeyra Hatun savaş meydanına girince babasının, kocasının, kardeşinin ve oğlunun şehit olduğunu öğrendi. Hatta ok ve kılıç darbeleriyle paramparça olmuş cesetlerini bir bir gördü. Sahabiler Sümeyra Hatun'a başsağlığı diliyor, sabır tavsiyesinde bulunuyorlardı. Bu şekilde onu teselli etmeye çalışıyorlardı. O ise metanetini bozmadan vakur bir şekilde ısrarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i soruyordu.

etmiyordu. Gözü onu görmeden gönlü rahat etmiyordu. O tek bir cümle söylüyordu. O sağ olduktan sonra her musibet hiç gelir. Resulullah'ın sağlığı, sıhhati hakkında bilgi almak istiyordu Sümeyra binti Kays. Kendisine sabır dileyen sahabilere, "Resulullah ne yapıyor, nasıldır?" diye sorular yöneltiyordu. Ashab-ı kiram onun acısını paylaşmak istiyor, o ise bir an önce Resulullah'ı görmek istiyordu. Sümeyra Hatun'un bu engin muhabbetine hayranlıkla şahit olan ashab-ı kiram onun suallerine şöyle cevap veriyorlardı. "Allah'a hamdolsun o iyidir, senin istediğin gibidir. Fakat bütün bu gayretler onun kalbindeki ıstırabı bir türlü dindirmiyordu. Bizzat kendisi sevgili peygamberimizi dünya gözüyle görmek istiyordu. Gözleri savaş meydanında hep onu arıyordu." Sümeyra Hatun kendisini teskin etmeye çalışan ashab-ı kirama adeta yalvarırcasına "Onun bulunduğu yeri bana bildirin, onu bana gösterin de ona bir bakayım," dedi. Sahabiler iki cihan güneşi Efendimizin bulunduğu tarafı işaret edince Sümeyra Hatun koşarak hızlı bir şekilde oraya gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağ olduğunu görünce Allah'a şükretti ve "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen sağ olduktan sonra her türlü musibet hiç gelir bana," diyerek gönlündeki derin muhabbet ve hasreti dile getirdi. "Sen sağ olduktan sonra" sözüyle dünyada her şeyin, her acının, her üzüntünün önemsiz olduğunu bu örnek davranışlarıyla göstermiş oldu. "Sen sağ ol yeter" diyordu asr-ı saadetin gül bahçesinde yetişen Sümeyra Hatun. İşte onlar Resulullah'ı böyle sevmişti. Resulullah da ashabını öyle sevmişti ki gökteki yıldızlara benzetmişti. Ashabı yıldızlaştıran, erişilmez yapan sır da bu değil miydi? Ne derin bir muhabbet ki ne hasretle bezenmiş, ne sabır ki teslimiyetle pişmiş. Ne güzel bir hayat. Allah'ım bizlere de o aşk ve muhabbeti lütfeyle. İmanımızı kavi, davranışlarımızı güzel eyle. Allah ve Resulullah sevgisini gönlümüzde daima önde tutabilmeyi kolay eyle. Ashab-ı kiramın bu tür örnek davranışlarından hisseler alabilmeyi nasip et. Sümeyra Hatun radıyallahu anhanın şefaatlerine cümlemizi nail eyle. Amin. Şifa binti Abdullah radıyallahu anha. Hicretten önce Mekke'de Müslüman olup ilk muhacirlerden ve Peygamber aleyhisselama ilk biat edenlerdendir. Zeki ve alim bir kadındır. Asıl adı Leyla olmakla birlikte yaptığı tedavilerle pek faydalı ve başarılı olmasından dolayı Şifa Hanım diye meşhur olmuştur. Aynı zamanda okuyarak bazı hastalıkları tedavi eden, ağzı dualı ve şifaya vesile olan bahtiyar bir hanımefendi. O, Mekkeli olup Kureyş kabilesinin Adi koluna mensuptur. Babası Abdullah İbni Abdişems, annesi de Fatıma binti Vehb bin Amr'dır. İslam'ın ilk yıllarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat ederek İslam'la şereflenmiştir. O, Ebu Hayseme İbni Huzeyfe ile dünya evine girmişti. Bu evlilikten Süleyman ve Merzuk adında iki oğlu oldu. İlk çocuğuna nispet edilerek kendisine Ümmü Süleyman künyesi verildi. Şifa binti Abdullah radıyallahu anha akıllı, zeki, bilgili, görgülü bir hanımdı. Araplar arasında yazı yazmanın az olduğu bir sırada Arapça yazı yazardı. Hizmeti çok sever, feraset sahibi bir hanımdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evine teşrif ettiğinde oturması ve istirahat etmesi için hususi bir minder ve yer yatağı hazırladığı da bilinmektedir. Şifa radıyallahu anha Medine'ye hicret edince Fahri Kainat Efendimiz onu oğlu Süleyman'la birlikte mescide yakın bir mahalleye yerleştirdi. Onu sık sık ziyaret ederdi. İki cihan güneşi Efendimiz öğle namazından sonra Şifa radıyallahu anha'nın evine kaylule için giderdi. Kaylule için giderdi. O da evine şeref verdiğinde bu minderi ve yer yatağını sererdi. Allah Resulü'ne olan gönlündeki sevgisini bu şekilde göstermeye çalıştı.

taşırdı. Onun aziz hatırasını hayatı boyunca sakladı. Vefatından sonra bunlar çocuklarına kaldı. Daha sonra bu kıymetli, manevi değere sahip eşyalar Emevi hükümdarlarından Mervan'a intikal etti. Şifa radiyallahu anha ağzı dualı bahtiyar bir hanımdı. Okuyarak şifaya vesile olduğu hastalıklardan biri de cahiliye devrinde siircik denen bir hastalıktı. Vücuda çıkan kabarcıkların ateşli ve bulaşıcı bir nevi sivilcelerin iyileşmesi için okurdu. Allah Teala da şifasını verirdi. Onun evi bu gibi hastalığa tutulanların ocağı haline gelmişti. İslam'la şereflendikten sonra bu iş için Efendimiz'den izin istemek üzere huzuruna vardı. Hazreti Hafsa radiyallahu anha annemiz de yanındaydı. Gönlünü tırmalayan bu durumu Efendimiz'e anlattı. İki cihan güneşi Efendimiz onun bu hizmete devam etmesine işaret etti ve Ahmet bin Hanbel'in bize aktardığı üzere Şifa binti Abdullah radiyallahu anha dedi ki, bir gün ben Hafsa'nın yanındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve bana, şu Hafsa'ya yazı yazmayı öğrettiğin gibi insanın böğürlerinde çıkan karınca şeklindeki yaraların duasını da öğretsen ya buyurdu. Kendisi tedavi sırasında, ey bütün insanların Rabbi olan Allah'ım, hastalık ve rahatsızlığı, zarar ve ziyanı sen gider şeklinde dua etmiş ve hastalara da aynı duayı yapmalarını tavsiye etmiştir. Şifa radiyallahu anha kendisine müsaade edilince bu hizmete gönül huzuru içerisinde devam etti. Bu tedaviyle ilgili bilgileri Hazreti Hafsa radiyallahu anha annemize de öğretti. Şifa radiyallahu anha nezaket sahibi, hassas yürekli ve müttaki bir hanımdı. Karşılaştığı bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir gün soru sormak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Namaz vakti olduğundan bana özür beyan etti ve namaza başladı. Ben de oradan çıkarak Surah bin Hasene ile evli olan kızımın evine gittim. Namaz vakti olmasına rağmen Surah evdeydi. Ona hitaben, namaz başladı, sen hala evdesin dedim ve epeyce şeyler söyledim. Surahsa, teyzeciğim beni ayıplama, çünkü benim bir elbisem vardı. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelip ödünç elbise istedi. Hemen onu verdik. Başka elbisemiz olmadığından dışarı çıkamadım dedi. Ben de, anam babam sana feda olsun, ben senin bu durumunu anlayamadım diyerek özür diledim. Şifa radiyallahu anha, görüşlerinden faydalanılan, bilgili, görgülü ve hürmete layık bir hanımdı. Hazreti Ömer radiyallahu an, herhangi bir görüş alma konusunda onu başkalarına tercih ederdi. Onun zeki ve fazilet sahibi bir hanımefendi olduğunu bilirdi. Onun görüşlerinden istifade eder ve pek memnun olurdu. Aynı zamanda Şifa radiyallahu anha, Hazreti Ömer radiyallahu an döneminde Medine pazarını kontrol için müfettiş tayin edilmişti. Şifa radiyallahu anha, bir gün yavaş konuşan ve ağır ağır yürüyen, riyakar tavırları olan bir takım kimseler gördü. Onları göstererek, bunlar kimlerdir diye sordu. Kendisine, bunlar zahitlerdir diye cevap verildi. Bunun üzerine Şifa radiyallahu anha şöyle mukabelede bulundu. Allah'a yemin olsun ki Hazreti Ömer radiyallahu an Allah hakkı için bir söz söylediği vakit işitir. Yürüdüğü vakit hızlı yürür, dövdüğü zaman acıtırdı. Bununla birlikte o hakkıyla abid ve zahitti dedi. Şifa binti Abdullah radiyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den birkaç hadis rivayetinde bulunduğu nakledilir. Bir tanesi şudur. Kendisi şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir?'' diye sordum. Fahri Kainat Efendimiz bana şöyle cevap verdi. Allah'a iman, onun yolunda cihat ve makbul bir hac buyurdu. Özellikle cilt hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşan Şifa Hanım, hicretin 20. yılında vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Rabbimiz cümlemizi Şifa radiyallahu anhanın şefaatine nail eylesin.
onun ahlakından

Sevgili dinleyiciler, Gülistan programından tekrar hepinize merhabalar. Şimdi sizlere hanım sahabelerden Ümmü Atiye radıyallahu anhanın hayatını anlatmaya çalışacağız. Asıl adı Nesibe binti Ka'b'dır. Diğer bir künyesi de Ummu Umare'dir. Ümmü Atiye radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle 7 gazvede bulunma şerefine eren kahraman bir hanım sahabi. Müslüman hanımların cenazelerini yıkama hizmetiyle tanınan, ashab-ı kiramın fakihlerinden sayılan ilim erbabı bir hanım. Sevgili Peygamberimizin ilk kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anhanın cenazesini yıkama vazifesini yerine getirmekle o hizmetin kendisine verilmesinden büyük şeref duyan bir bahtiyar hizmet eri. O Medinelidir sevgili dinleyenler. Asıl adı Nesibe binti Haris'tir. Nesibecik anlamında Nusaybe binti Haris diye de telaffuz edenler vardır. Ümmü Atiye onun künyesidir. Hadis rivayetlerinde bu künyeyle tanınmıştır. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretinden sonra İslam'la şereflenmiştir. Efendimiz Medine'ye yerleşince kendi isteğiyle bizzat gidip huzuruna varıp biat etmiş hanımlardandır. Sevgili Peygamberimizle 7 gazveye katılan Nesibe radıyallahu anha bu savaşlarda çok yararlılık göstermiştir. Müslüman askerlerinin hizmetinde bulunmuştur. Mücahitlerin yemeğini pişirmiş, hastalarıyla yakından ilgilenmiş, şefkat ve merhametle elinden gelen hizmeti esirgememiştir. Onların yaralı olanlarının iyileşmesi, tedavisi için bütün gayretiyle çalışmıştır. Ümmü Atiye radıyallahu anha bu hizmetlerine dair bilgileri kendisi şöyle nakleder. Ben 7 savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulundum. Onlara yemek yapar, geride kalanların eşyalarını toplardım. Yaralıları tedavi eder, hastalara bakardım. Ümmü Atiye radıyallahu anha dini emirlere bağlı, samimi ve ihlas sahibi olgun bir hanımdı. Şefkat ve merhamet dolu bir gönle sahipti. Allah Resulüne sadakatinden dolayı bir ana gibi sevilirdi. O sadece savaş meydanlarında darda kalmış insanlara değil, geniş zamanlarda sulh dönemlerinde dahi herkese hizmet etmeyi sevmişti.

Muhabbet aşkıyla gönlü muhabbetle dolmuştu. Öyle ki asabın hayvanlarına bile göz kulak olurdu. Akşam olup da gece dışarıda kalmış hayvanata varıncaya kadar şefkat ve merhamet gözüyle bakardı. Allah ona öyle bir güzellik vermişti ki onlara Allah'ın mahluku yarattığı nazarıyla bakar, kaybolmalarını istemezdi. Bir komşunun veya tanıdığının hayvanıysa onları kendi

Göz kulak olmak, herkese hizmet ederek gönüllerde sevgiyi yeşertmek, toplumda sevgi ve saygının yer edeceği örnek davranışlar göstermek. İşte asr-ı saadetin gül bahçesinde yetişen ashabın gül kokan ahlakı değil mi bu? Hizmetle yakınlık sağlayarak gönüller fethetmek. Allah'ım bizlere de samimi davranışlar ve güzel hizmetler lütfet. Amin. Ümmü Atiye radiyallahu anha bilgili, becerikli, hizmet ehli bir hanımdı. Her işi severek yapardı, güler yüzü eksik olmazdı. Sağlam bir itikada ve geniş bir İslami bilgiye sahipti. Medine-i Münevvere'de Müslüman hanımların cenazelerini yıkamakla meşhur olmuştu. Sevgili Peygamberimizin ilk kızı Biricik Zeynep'i vefat edince cenaze gasil ve defin hizmeti ona verilmişti. Bu onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz katındaki dini mevkiini göstermesi bakımından dikkat çekiciydi. Bu hizmetiyle ilgili olarak kendisinden rivayet edilen hadis-i şerif şöyledir. Ümmü Atiye radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep radiyallahu anhayı yıkayan kadınlara şöyle buyurdu. Sağ tarafından ve abdest organlarından başlayın. Zeynep radiyallahu anha bu tür hizmetlerine ölene kadar devam etti. Hicretin 8. yılında vefat etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biricik kızının cenazesini yıkayan Ümmü Atiye radiyallahu anha ve ona yardım eden diğer hanım sahabilere yıkamaya sağ taraftan ve abdest organlarından başlamalarını söyledi. Bir başka hadislerinde ise Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ümmü Atiye radiyallahu anhaya ayrıca şu tavsiyelerde bulunduğu nakledilmiştir. Sevgili kızını bol suyla ve o devirde yaprakları sabun yerine kullanılan sidr adlı bitkinin yapraklarıyla 3, 5 hatta gerekirse daha fazla yıkamalarını istedi. Sonuncu defa yıkarken kafur veya benzeri güzel bir koku kullanmalarını söyledi. İşleri bitince haber vermelerini tembih etti. Yıkama işinin tamamlandığı söylenince izarını onlara vererek "Bunu kızıma iç gömleği yapınız." buyurdu. Kızına karşı kalbinde beslemiş olduğu sevgiyi bu şekilde göstermiş oldu. Veda anında bile biricik kızına sevgisini eksik eylemedi. Şefkat gömleğine sararak onu ebedi aleme uğurladı. Ne sevgi ki merhamet ve şefkatle süslü. Allah'ım bizlere de o sevgi, şefkat ve merhamet pınarından doyasıya içmeyi nasip et. Ümmü Atiye radiyallahu anhanın ahlaki güzellikleri bambaşkaydı sevgili dinleyenler. Metanet sahibi bir gönül, savurlu bir hanımdı. Ölüler için matem tutmazdı. Arkasından feryâ-ı figan ederek ağlamazdı. O, kendi oğlunun vefatından 3 gün sonra koku sürünerek halkın içine çıkmıştı. Bu hareketini garip karşılayanlara Efendimiz'den naklen şu haberi vermişti. Bir kadının kocasından başka bir kimse için 3 günden fazla matem havasına bürünmesine müsaade edilmemiştir diye söylemiştir. Ümmü Atiye radiyallahu anha, ashab-ı kiramın fakihlerinden sayılmış ve 40 kadar hadisi şerif naklettiği rivayet edilmiştir. Hepsi Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Musafaha yani tokalaşma konusundaki hadisi şerifte kadınla yabancı erkeğin tokalaşmasına müsaade edilmediği belirtilir. Hadis şöyledir. Hazreti Peygamberimiz Medine'ye gelince ensar kadınlarını bir evde topladı ve sonra onlara Ömer'i gönderdi. Ömer kapının yanında durup selam verdi. Kadınlar onun selamını aldılar. Sonra Resulullah'ın bir elçisi olarak geldiğini söyledi. Kadınlar Resulullah'a ve onun elçisine merhaba dediler. Sonra kadınlarla biatı bildiren ayeti okudu ve biat istedi. Kadınlar evet dedi. Biz ellerimizi evin içinden uzattık, Ömer ise evin dışından uzattı. Sonra Allah'ım şahit ol dedi. Hanım olarak bizler cenazenin peşini takipten men olunduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beyat yaparken feryat ederek ağlamamak üzere bizden söz aldı. Sevgili dinleyiciler, Ümmü Atiye radiyallahu anha Yemame Savaşı'nda elini kaybetmiş, Hazreti Ebubekir radiyallahu anh döneminde de vefat

etmiştir. Allah ondan razı olsun. Rabbimiz bizleri şefaatine nail buyursun. Amin. Değerli dinleyenler, bu haftaki Gülistan programımızın da böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saadet Asrı'nın hanım sahabelerinin örnek hayatlarını sizlere sunmaya çalıştık. Programımızı Mevlana'nın bir beytiyle noktalayalım. Hazreti Mevlana şöyle der: "Sen düşünceden ibaretsin, gerisi sadece et ve kemik. Gül düşünürsen gülistan, diken düşünürsen dikenlik olursun."

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Allah kabul etsin amcacığım.
0: Amin. Cümlemizinkine inşallah. Gençliğinizin kıymetini bilin evladım. Bak insan ihtiyarlayınca namazı bile zor kılıyor. Ah.
1: Maşallah amcacığım. Sizin yaşınızdaki birçok kişi namazını oturarak ya da yattığı yerde kılabiliyor ancak. Siz gayet sağlıklı ve dinç görünüyorsunuz. Bunun için Allah'a şükretmelisiniz, öyle değil mi?
0: Vallahi ne yalan söyleyeyim evladım. Bazen çok ağrım sancım oluyor da şükretmeyi bile unutuyorum.
1: Hiç olur mu amcacığım? Şükrün hakikati ihsanda bulunanı, ihsanını zikrederek methetmektir. Bu aynı zamanda Allah'ın nimetlerine karşı memnuniyet göstergesidir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde şükredenlerden övgüyle bahsedilmiştir. Şüphesiz biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Eğer şükrederseniz nimetimi ziyadeleştiririm buyurmuştur. Şeytanın hilelerinin gayesinin insanları şükürden uzaklaştırmak olduğu ve şeytanın bundan çok zevk aldığı yine Kur'an'da anlatılmaktadır.
0: Doğru söyledin evladım. Şeytan insana şükrü bile unutturuyor. Madem ki Allah övmüş şükredenleri, daha sık şükretmeli. Zaten ne kaldı ömrümüzden? Cahillik işte bizimki, bilmezlik.
1: Şükür bir ibadettir aynı zamanda.

0: şükür gerek dil, gerek beden ve gerekse kalple olsun, nimete karşılık olan iyilikten ibarettir. Kalple şükürse insanın kendisinde bulunan bütün nimetlerin, kabiliyetlerin ve hallerin Allah'tan geldiğine inanmasıdır. Başına gelen her hale, sağlığa, hastalığa, gençliğe, ihtiyarlığa, hayra ve şerre şükür göstermek insanı Rabbine yaklaştırır.
1: Hay Allah senden razı olsun be evladım. Şükrün bol olsun. Madem ki bu cahil adama birkaç dakikada bir ömür öğrenemediğini öğrettin, şükürler olsun. Hadi kal sağlıcakla.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kabusname'den öğütler. Kabusname 1082 yılında Kühistan Sultanı İskender bin Kavuş tarafından Farsça olarak kaleme alınmıştır. Muhatap oğlu Gilan Şah'tır. Fakat aradan 9 asırdan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen öğütler halen canlılığını devam ettirmektedir. Tarih boyu pek çok padişah, sultan ve devlet başkanı tarafından birçok dünya diline çevrilir. Birçok edebi, tarihi ve ahlaki eserlere kaynak teşkil eder. Eser Osmanlılar zamanında ilk defa Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat'ın dikkatini çeker. Milletin değer yargılarını alt üst eden fetret ve kargaşa döneminden yeni çıkılmıştır. Edep, ahlak, emniyet ve nizamda yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Babası Çelebi Mehmet'in devlet otoritesini temininden sonra

lisede, manevi sahada bir teşkilatlanmayı üstlenmiştir. Kabusname, ahlaki sahadaki eğitim ve yapılanmayı temin eden eserlerden biridir. Eserin mütercimi Mercimek Ahmet, bir gün padişahın elinde kitabı görür ve neden bahsettiğini sorunca padişah meseleyi şöyle ifade eder. Hoş kitaptır. İçinde çok faydalı şeyler ve öğütler vardır. Ama Farsçadır. Bir kişi Türkçe'ye tercüme etmiş ama anlaşılır değil. Açık söylememiş. Bundan dolayı hikayesinden tat bulamayız. Ama bir kimse olsa bu kitabı açık ve anlaşılır bir şekilde çevirse, ta ki anlamından gönüller haz ala. Bunun üzerine Mercimek Ahmet, emir buyurursanız ben tercüme edeyim diye tercümeye talip olunca hemen tercüme eyle buyruğunu alır. Mercimek Ahmet bin İlyas şair, edip ve alim bir kişidir. Tercümeye telif kadar emek verir ve 1432 tarihinde tamamlayarak üzerine düşen görevi bitirir. Kabusname üzerinde Cumhuriyet döneminde bir hayli incelemeler yapılır ve eser yeniden tercüme edilerek Tercüman Binbir Temel Eser serisinde yayınlanır. Bu öğütlere gönül kulağını açık tutmanız dileğiyle.

Ey oğul, bilmiş ol ki artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. Ölüm mektubunu elime sundular. O mektup sakalın ağarmasıdır. Adamın sakalı ağardığında Allah tarafından bir ses gelir. Ey kulum, hazırlan. Bu dünyayı bırakıp öbür dünyaya geçeceksin. Şimdi ey ciğer köşem, ölmeden önce seni iyilik yoluna ve iyi kimselerin izine yönlendirmek istiyorum. Tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüdü sana yadigar olarak bırakıyorum. Bu öğütlere uyarak hareket edersen her muradına erersin ve iyi isim kazanırsın. Zamanın elinden sille yemezsin. Çünkü baba şefkati oğlunun zamanın elinden azar yemesini istemez. Öyleyse sen de gönül kulağını bu öğütler için açık tut. Sonra pişman olmayasın. Gerçi zamanımızda her oğul babasının sözünü tutmuyor ama inşallah sen kabul edersin. Ey oğul, gençler kendi bilgilerini yaşlıların bilgisinden üstün görürler. Bu kanaatin yanlış olduğunu bildiğim halde sana yol göstermek için susarsam doğru olmaz. Bütün tecrübelerimi yazdım ama az ve öz yazdım. Çünkü her şeyin azı ve özü faydalıdır. İnsanların bir adeti vardır. Değerli bir malları olursa onu değerli birine vermek için saklarlar. İşte benim bu dünyadan elde ettiklerimin en değerlisi bu öğütlerdir ve en değerli kimsem de sensin. İşte son günlerimde bu öğütleri sana veriyorum. İnşallah sana faydası dokunur. Öğüt, aklın süsüdür. Ey oğul, akıllı ol ve kendi soyunun itibarını iyi gözet. Ta ki şerefini kaybedenlerden olmayasın. Gerçi yüzüne ne zaman baksam akıl ve hüner görürüm. Ama öğüt, aklın süsüdür. Benim yapacağım onu sana hediye etmektir. Muhafaza etmezsen yine sen kaybedersin. Sonra bilmiş ol ki benim ölümüm yakındır. Benim ardımca senin de gelmen yakındır. Öyle çalış ki bu dünyada bir azık hazırlayasın. O yola da yardımcın olsun. Çünkü bu dünya öteki dünya.

dünyanın ekinliğidir. Kendini öyle ver ki senin yerine başka biri ekmesin. Çünkü başkasının ektiğinden senin yararın olmayacak. Ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştir. Ey oğul, bu ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştirmeye gayret et. Bu dünyada iyi kişiler aslan gibidir. Kötü kişiler ise köpeğe benzer. Çünkü köpek ne avlarsa avını avladığı yerde yer. Aslan ise avını kendi inine götürür, sonra yer. Bunun anlamı şudur. Köpek nefsinin esiridir. Ne avlarsa burada yer. Aslan akıl sahibidir. Burada ne avlarsa o aleme tutar, götürür. Gayret et ki avın iyilik olsun. Öbür alemde lazım olur. İyilikten murat ibadettir. Kul için ibadetten daha iyi av yoktur. Çünkü ibadet yoluna girenler ateşe benzer. Ateşi ne kadar alçak yerde yaksalar, alevi o derece yükselir. İbadet yoluna varmayanlar da suya benzer. Suyu ne kadar yukarı akıtırlarsa akıtsınlar, aşağı düşer. İbadeti boynunun borcu bil, ta ki alevin daima yükselsin. Allah 5 türlü ibadet buyurdu. Ey oğul, Allah'ın emri gereğince şükredersen, az olan şükrün çok yerine geçer. Nitekim Allah din içinde 5 türlü ibadet buyurdu. Eğer gece gündüz çalışsan, acizlikten başka bir şey elde edemezdin. Ama o ölçüyle 5 türlü ibadet buyurdu. Onun ikisini zenginlere, kalanını da bütün halka verdi. Bunlardan biri Allah'ın birliğini ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini dil ile söylemektir ve gönülle inanmaktır. Diğeri 5 vakitte namazdır, öbürü de yılda 1 ay oruç tutmaktır. Şehadet sözü batıl şeylerden Allah'a sığınmaktır. Namaz o kabullenişin hakikatini kulluğunda kaim olmaktır. Oruç tutmakta o kabullenişin ve kulluğun hakikatini Allah'a bildirmektir. Madem ki Allah'a kulunum dedin, öyleyse o kullukta sağlam durman gerek. Namaz ve oruç Allah'ın has nimetidir. Onları has kullarına nasip kılmıştır. İkisini de yerine getirmekte kusur etme. Eğer bu ikisinde kusur edersen avamdan olursun. Seçkinlerden olmazsın. Ey oğul! Sakın bu söylediklerim hakkında gönlünden kötü düşünceler geçmesin. Yani namaz kılmakta eksiklik olabilir deme. Din açısından gözetmezsen bari akıl yoluyla bak. Ne kadar faydalı olduğunu gör. Evvela namaz kılanın bedeni ve elbisesi devamlı temizdir. Namaz kılan kişide büyüklenme olmaz. Çünkü namazın aslı tevazudur. Sen kendini tevazuya alıştırırsan bedenin de sana uyar, tevazu kazanır. Sen bu şekilde tevazuyu gözetince Allah makamını yüceltir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

Ey oğul, oruç tutmak yılda bir ay olan bir ibadettir. Yılda bir ay olan kulluğu dahi eksiklikle geçirme. Akıllı olan namert olmayı kendine reva görmez. Orucun gayesi kulun ağzını Allah'ın mühürlemesidir. Bu mührü bütün bedenine vurmalısın. Yalnız ağzına mühür vurunca diline, gözüne, ayağına, eteğine de vurmalısın ki oruç senden razı olsun. Oruç tutmanın faydası odur ki sabahleyin yiyeceğini bir yoksula veresin. Ta ki açlık zahmetini çekmenin sana faydası dokunsun. Ey oğul! Şahsiyetini ananın, babanın verdiği adla değil de kendi gayretinle kazanmaya çalış. Çünkü anan ve baban sana bir ad verdi. Ya Ahmet, ya Mahmut, ya falan ya da filan. Oysa senin kazandığın ad ya bilgin, ya bilge, ya üstad, ya öğretici, ya da becerikli olacaktır. Böyle olunca öteki adın babanın ve ananın yanında makbul olduğunun alametidir. Bu sonraki adlar da halk arasında makbul olduğunun nişanıdır. Ey oğul, tatlı dille konuşmayı alışkanlık haline getir. Nitekim demişler, her kimin dili tatlı olursa dostları çok olur. Ne kadar tatlı söylersen söyle, sözün yerini bilmedikçe söyleme. Çünkü yerinde söylenmeyen söz, tatlı ve güzel de olsa acı ve çirkin görünür. Seni sıkıntıya sokacak sözü söyleme. Bu durumda susmak daha iyidir. Halka güzel sözler söyle ki güzel cevaplar işitesin. Ey oğul, kimsenin üzüntüsüne sevinme.

Böylece kimse de senin üzüntüne sevinmez. Senden aşağı olanlara zulmetme. Adalet göster. Böylece sen de senden büyük olanlardan zulüm görmezsin. Adalet bulursun. Ey oğul! Çorak yere tohum ekme ve ağaç dikme. Çünkü ürün vermez. Yani nankör kişiye iyilik etme. Çorak yerde tohum nasıl boşa giderse, nankör kişiye yapılan iyilik de öyle boşa gider. Fakat iyiliği layık olandan esirgeme. Elinden iyilik etmek gelmezse, bari halkı iyiliğe yönelt. Demişlerdir ki, bir kişi bir kişiyi hayra yönlendirirse, o hayrı işlemiş gibi olur. Ey oğul! Yaptığın iyilikten dolayı pişman olma ve kötülükten çok sakın. Çünkü iyiliğin ve kötülüğün karşılığı ölmeden sana erişir. İyilik ettiğin kişinin gönlü ne kadar rahat olursa senin de gönlüne o kadar rahat erer. Bir kişiye kötülük edersen o kişinin gönlüne ne kadar sıkıntı ererse senin de gönlüne o kadar sıkıntı erer. Belki tasası ve ağırlığı sende daha da çok olur. Ey oğul, yüzünü değiştirmeyesin. Yani buğday gösterip arpa satma. Yani halka kendini iyi gösterip gizlice yaramaz işler işleme. Bu ikiyüzlülük nişanıdır. İkiyüzlülük nişanını vurulmamak için bütün gayretini göster. Ey oğul, İnsanın iki hali vardır. Hiçbir zaman bu iki halden birinden uzak değildir. Biri sevinçlilik, öteki üzüntülük. Sakin ol. İster üzüntülü, ister sevinçli ol. Üzüntünü ve sevincini öyle birisine söyle ki, üzüldüğün zaman o da seninle birlikte üzülsün. Sevindiğin zaman o da seninle birlikte sevinsin. Ey oğul! İyiliğe ve kötülüğe çabuk sevinme ve üzülme. Bu çocukların işidir. Olmayacak şeyle kendinden geçme. Yani olur olmaz şey için kendi durumunu değiştirme. Çünkü akıllı kişiler olur olmaz şey için kendilerinden geçmezler ve değme yer ile deprenmezler. Söz gelimi sana bir üzüntü geldi. Sen sevinçliydin, hemen üzüldün. Akıllı kişiler bu hali hoş görmezler. Sana gelen sevinç hali için hemen sevinme. Çünkü elbette onun üzüntüsü vardır. Her üzüntü içinde hemen üzülme. Çünkü sonunda sevinci vardır. Ummadığın bir yerden ne gelebilir diye umudunu kesme. Ve bir şey umduğun yerden de sakın umutlu olma. Çünkü kişiye gelirse çoğunlukla ummadığı yerden gelir, umduğundan değil. Ey oğul, hayatın müddetince hakkı münkir olma. Yani bir kişi bir şey hakkında iyi dese, o dediği şey gerçekten de iyi olsa, sen ona kötüdür deme. Kötüdür derlerse, sen de kötü olduğunu biliyorsan, ona iyidir deme. Münkirlik böyle olur. Ama iyiye iyi, kötüye kötü dersen hak tanır olursun. O halde hak tanır olmak, hakkı münkir olmaktan iyidir. Ey oğul, öfkelenenlerden olma. Eğer bir kimse sana öfkelenip söylerse, sen ona yavaşlıkla cevap ver. Ama ahmaklara susmaktan başka cevap verme. Nitekim derler, cevabul ahmakıl es sükut, yani ahmak kişiye verilecek cevap susmaktır. Ey oğul, üzerinde emeği olan bir kişinin emeğini elden çıkarma. Eğer o emeğin karşılığını ödemiyorsan bari nankör olma. Hele senin için emek çeken hasmın olursa, ne kadar elinden gelirse o kadar hasımlarına iyilik eyle. Ey ciğer köşem, birkaç iyi iş vardır. Kişi onları adet edinip sürdürürse, hem insanların katında

de Allah katında itibar görür. İlim, edep, tevazu, zahitlik, doğruluk, sözde ve fiilde dini temiz tutma, namusluluk, halkı incitmemek, halkın güçlüğünü götürmek. Bunların hepsinin sermayesi hayadır. Nitekim Peygamberimiz buyurur, ne zaman haya varsa iman da var. Ne zaman

iyi kişilerle sohbet et. Çünkü iyilerin sohbeti yüzünden senin de adın iyi olur. Görmez misin ki şırlağan bir yağdır, aslı susamdır. Ne zaman gülle hem sohbet olur, artık ona susam yağı da şırlağan demezler, gül yağı derler. Eğer menekşeyle hem sohbet olursa menekşe yağıdır derler. O iyi adlıların sohbetlerinin bereketi yüzünden 40 gün onlarla düşüp kalkınca susam ve şırlağan adı unutuldu, gül ve menekşe adı anıldı. Onun için Peygamberimiz buyurur, her kim bir kavimle 40 gün düşüp kalkarsa onlardan olur. Ey oğul! İyilerin işini inkar edici olma ve onların iyiliğini unutma. Senden bir şey umana sitem edip, benden bir şeyler umuyorsun diyerek başına kalkma. Çünkü senden umudu olana sitem etmek, ben de umucuyum demek olur. Böylesi himmetsizlik olur. Ondan sonra iyi huyu ve iyi kişiliği meslek edin. Yaramaz huylardan ırak ol. Kimseye zararın ve azarın değmesin. Zarar verici olmak iyi değildir. Çünkü zarardan eksiklik doğar ve eksiklikten şerefsizlik. Öyleyse halk içinde şerefsiz olmak iyi değildir.

Ey oğul, seni akıllı kişiler övsün, cahil kişiler övmesin. Çünkü akıllılar ileri gelenlerdir, cahiller ayak takımıdır. Bu iki grup birbirinin zıttıdır. Akıllının bilgilice işini cahil beğenmese gerek. Cahilin bilgisizce işini akıllı zaten hiç beğenmez. Çünkü akıllı olan kendi mizacına uygun olarak bilgilice iş görür, seni onun için beğenir. Cahil de kendi mizacına uygun olarak iş görür, seni onun için över. Cahilin övdüğü işten sakınmak gerek. Ta ki akıllıların eğlencesi olmayasın. Çünkü sıradan kişilerin katında övülen insan, ileri gelenlere maskara olur. Kimseyi incitme. Birisi seni incitse de sen onu incitme. Büyüklüğün nişanı budur. Tecrübeli, şefkatli dostların sana öğüt verirlerse öğütlere kulak ver. Öğüt veren böylesi dostların yanına yalnız olarak git ve öğütlerinden nasibini al. Çünkü faydalı öğüt yalnızken verilir. Halk arasında öğüt kulağa girmez olur. Hem de sitem gibi olur. Ey oğul! Bir konuda bilgin tam olsa da bilginle gururlanma. Ne zaman sana bir iş düşse iyice bilsen ki sen o işi başarabilirsin. Buna güvenme. Bir akıllı kişiye danışmadıkça o işe başlama.

kendi görüşünü beğenenlerden olma. Bir bilene akıl danışmayı ayıp sanma. Görüş benim görüşümdür, başkası bana elverişli olanı ne bilir deme. Kendi bildiğine gitme. Çünkü kendi görüşüyle iş tutan kişi sonra pişman olur. Öyleyse akıllı yaşlılarla ve şefkatli insanlarla istişare et, sonra o işe el at. Ey oğul, bir gözle görmek, iki gözle görmek gibi olmazsa, iki kişinin görüşü de bir kişinin görüşü gibi değildir. Bir doktor hastalansa kendi kendini tedavi edebilir mi? Ne zaman hastalığının arttığını görürse, tedavi olmak için hemen bir doktordan yardım ister. Bilgisi ve tecrübesi ne kadar fazla olsa da, o sırada kendisine bir faydası olmaz. İhtiyacı olan birisi senin yanına gelecek olsa, onun için çalış, çabala. Emeğini ondan esirgeme. Bu insan düşmanın veya seni çekemeyen biri olsa da farklı davranma. Ola ki o düşmanlık dostluğa dönüşe. Ey oğul, iyi konuşan ve söz anlayan kişiler sana gelecek olsalar, onlara hürmet et ve iyi davran. Çünkü onların sana gelmeleri seni ağırladıkları içindir. Sen de onları ağırlarsan, bu kez sana gelmeye daha istekli olurlar. Ama şahsiyetsiz adamın yanına kimse gelmez. Ey oğul, sözün doğrusunu söyle. Sakın yalan söyleme. Yalancı olma. Sözünün doğruluğuyla tanınmış biri olarak bilinmeye çalış. Eğer mecbur olarak bir kez yalan söylesen de gerçeğe geçsin. O halde ne söylersen doğru söyle, yalan söyleme ve yalana benzeyen gerçeği de söyleme. Çünkü bir gerçek ki yalana benzer, o anda yalan olmuş olur. Ey oğul, sözü yerine uygun olarak söyle. Uygunsuz söz söyleme. Çünkü beğenilen sözün hem söyleyene yararı var, hem de işitenin canına can bağışlar. Uygunsuz söz ise söyleyene zarar verir. İşitenin de gönlüne hoş gelmez. Ey oğul, sözünün başına ve sonuna dikkat et. Birisine bir şey söyleyecek olursan yüzüne karşı söyle. Arkasından konuşma. Böylece sözü bilerek söyleyenlerden olursun. Çünkü lafını bilmeden konuşan kişi açık ve anlaşılır konuşan papağana benzer. Papağan sarf ettiği sözden habersizdir. Papağan gibi olanlara konuşur fakat konuşmasını bilir demezler. Öyleyse konuşan ve konuşmasını bilen odur ki konuştuğu zaman kim olursa olsun ondan bir şey anlasın. Böyle olmayana insan demezler. Çünkü böyleleri insan suretinde olmakla birlikte insan sayılmaz. Ey oğul, söz yüce bir şeydir. Sen de sözü yüce bil. Çünkü söz gökten gelmiştir, onun için azizdir. Bu aziz sözün yerini bulunca bildiğinden sakınma. Ve yeri değilse sözü harcama. Ta ki sözün zayıf olmasın, aklına ve bilgine zarar gelmesin. Yok yere anlamsız iddiada bulunma. Bir ilimden habersizsen o ilimle ilgili iddiada bulunma. Dilediğini o bilmediğin ilimle elde edemezsin. Ama bildiğin ilimle ne gerekse elde edersin. Ey oğul, bilmenin sana ne yararı ne zararı olmayan sırrı öğrenmeye heveslenme. Ve sırrını kimseye de söyleme. Birkaç kişi bir yere toplanıp otursa orada biriyle fısıldaşma. İyi dahi konuşsan halk kötüye yorar. Kim bilir ne boş söz ki fısıltıyla söylüyor derler. Çünkü halkın birbirine olan kuşkusu kötüdür. Öyleyse sözü açık söyle.

Ama ne söylersen kendi değerince söyle. Kendinden büyük söyleme. Ey oğul, birisinden işittiğin sözü dinle, fakat o sözle çabuk hareket etme. Ne söylesen önce düşün, sonra söyle. Ta ki o sözünden sonra pişman olmayasın. Çünkü derhal söylemenin bir şekli var. Ya yarar ya zarar. Ama düşünüp söylemek iki şekildir. Birisi budur ki o sözün zararlıysa düşünmekle anlarsın. O zararlı işten sakınırsın. Birisi de budur ki yararlısını doğru bilirsin, çekinmeden o yararlı şeyi elde etmeye gayret edersin. Ey oğul, nerede olursan çok bilgili ve az sözlü ol. Demişlerdir ki, susmak ikinci sağlıktır. Çünkü çok kişi sağ yürürken sözü yüzünden hasta olur. Az söylemek ve öz söylemek akıl nişanıdır. Çok söylemek bilgisizlik nişanıdır. Çünkü bir kişi ne kadar akıllı ve kamil olsa da, ne zaman çok sözlü olursa, sözleri hep yerinde olsa bile ayak takımı arasında adı beyinsiz olur. Eğer cahil ve sıradan biri de olsa, ne zaman susmuştur ve konuşmaz, sıradan kişiler onu akıllı ve hünerli kişilerden sayarlar. Ey oğul, ne kadar temiz gönüllü, ne kadar iyi kalpli isen de kendini övücü olma. Kişi kendine iyiyim diye şahitlik ederse şahitliği geçmez. Çünkü şahitliği kendin için yaparsan onu dinlemezler. Çalış ki seni başkaları övsün. Kendi kendini övme. Ey ciğer köşem! Gücün yettikçe söz dinlemekten ürkmemeye çalış. Çünkü halk söz dinlemekle söz ehli olur. Buna delil şudur. Bir çocuk doğunca yer altında bir kubbede besleseler, süt emzirseler ve anasıyla dadısı yanında hiç konuşmasalar, o çocuk büyüdüğü zaman dilsiz ve sağır olur. Ama orada iki çocuk olsa ve hiçbir söz işitmeseler, ikisi birbiriyle konuşmakla bir dil oluştururlar ve o dili de ancak ikisi bilir, başkaları bilmez. Öyleyse halkın sözünü işit ve kabul et. Özellikle geçmiş beylerin ve bilgelerin sözlerini can kulağıyla dinlemek ve itimat etmek gerek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. İstanbul Evliyası'nın büyüklerinden. İsmi Mehmet Emin bin Hasan bin Ömer Nakkaş Tokadi, lakabı Cemalettin, künyesi Ebul Emane ve Ebu Mansur'dur. Aziz Mahmud Ermevi dervişlerinden bir zatın oğludur. 1664 tarihinde Tokat'ta doğdu. 1745 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Şerifi, un kapanına inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğukkuyu Piri Paşa Medresesi kabristanındadır. Mehmet Emin Efendi, ilim tahsiline memleketinde başlayıp bir müddet ilim öğrendikten sonra 1698 senesinde İstanbul'a geldi. Şeyhülislam, Mirzazade Muhammed Efendi'den uzun müddet ders alıp ilim öğrendi ve çok iyi yetişti. Sonra Mekke'de Ahmet Yekdest Cüryani Hazretlerinden tasavvuf ilmini öğrenip tasavvufta talebe yetiştirebilecek duruma geldi. İkinci Hicaz seferinde hadis alimlerinden Ahmet Nahli'den hadis ilmini öğrenip icazet aldı. Ayrıca İstanbul'a ilk geldiğinde ilim tahsili sırasında hat yani yazı sanatını Yedikuleli Hattat Abdullah Efendi'den öğrendi. Değişik hat çeşitlerinde maharet sahibiydi. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a ilk geldiğinde birkaç ay Piri Paşa Medresesi'nde ikamet etti. Bu sırada başruz nameci, günlük gelir ve masrafların defterini tutan ayniyat kaydı amiri, Ali Efendi adında bir zatın oğluna ders vermeye başladı. Ayrıca kendisine Reisül Küttab, hariciye vekili makamının yazı işlerinde katiplik vazifesi de verildi. Bu vazifedeyken başruz nameci Ali Efendi kendi evinde bir yer ayırıp kalması için davet etti. Bunun üzerine rüznameci Ali Efendi'nin evinde kalmaya başladı. Hem kaldığı bu evde hem de Şehzade Camii'nde talebelere ders vermeye başladı. İstanbul'da bulunan meşhur ailelere mensup kimseler de onun derslerine devam etti. Ali İzzet Paşa ve yeğen Muhammed Paşa bunlardandır. Etrafında çok talebe topladı. Üstün ve olgun

0: hallerini görenler ona Arif-i Muhlisi lakabını verdiler. Katiplik vazifesine ve talebelere ders vermeye bir müddet devam ettikten sonra Baş Rüznameci Ali Efendi'nin 1702 senesinde vazifeli olarak Edirne'ye gönderilmesi üzerine onunla birlikte Edirne'ye gitti. Orada ileri gelen birçok kimseyle görüşüp sohbet etti. Edirne'de bulundukları sırada ders vermekte olduğu Baş Rüznameci Ali Efendi'nin oğlu vefat etti.
1: Ey kıymetli oğul! Daha dün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldeydin. Genç, sıhhatli ve kuvvetliydin. Malın vardı, rahattın. Şimdi şu bir yığın toprağın altında çaresiz bir haldesin. Yarın bizler de senin gibi bu fani dünyaya elveda diyeceğiz. Öyle ümit ediyorum ki sen genç yaşta fazla günah işlemeden gitmenin huzuru içerisindesin. Ya bizim gibi ömrünün her anı gaflet, malayani ile geçen, her hali hata ve kusur olanlar ne yapacak? Allah-u Teala bizlere ölümünden ibret almak, sana da rahmet nasip eylesin. Bütün haklarımı helal ettim. Ya Rabbi, onu affet. Haddini aşarak talebe olmadan mürşid olmaya kalkan şu aciz kulun emini de affet. Bana dostlarının kapısında hizmetçi olmayı nasip et. Her türlü işimi terk ederek hacca gitmek istiyorum. Sonumu hayırlı eyle. Bana yol göster ya Rabbi.

0: Bunun üzerine ders vermekten vazgeçerek bulunduğu vazifeden de ayrılıp hacca gitmeye karar verdi. Mehmet Emin Efendi bundan sonra birkaç gün içinde bütün dostlarıyla vedalaşıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İstanbul'a ulaşınca hacıları götürecek gemiye bindi. 10 günde Kahire'ye vardı. Oradan da bir kafileyle Mekke'ye hareket etti. Mehmet Emin Efendi'nin hayatının önemli bir safhası Mekke'ye bu ilk gidişiyle başladı. Çünkü orada madde ve mana ilimlerinde yükselmiş, büyük rehber ve zamanının en kıymetli alimlerinden biri olan Ahmet Yekdes Cüryani'yi tanıyıp ona talebe oldu. Derslerine ve sohbetlerine 3 yıl devam edip kemale ulaştı. Bu hususta o zattan icazet, diploma aldı. 1702 senesi hac mevsiminden 1705 senesi hac mevsimine kadar 3 sene Ahmet Yekdes Cüryani Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetlerinde bulundu. Nihayet 1705 senesinde hacıların dönmesi sırasında hocasının izni üzerine İstanbul'a döndü. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, hocası Ahmet Yekdes Hazretlerinin sohbetlerinde yetişip tasavvufta yüksek derecelere ulaştıktan sonra İstanbul'a dönünce hocasının talebelerinden Muhammed Kumul Efendi'nin evine yerleşti ve İstanbul'da 5 sene daha kaldı. Bu sırada Nakşibendi, Kadiri, Şazili, Şettari yollarında yetişmiş bulunuyordu. İstanbul'da kaldığı bu 5 sene müddetince Şehzade Camii'nde ve Sultan Mahmut Camii'nde talebelere ders verdi.
1: Kardeşlerim, beni iyi dinleyin. İnsanların gidecekleri yol iki türlüdür. Biri dalalet yolu, öbürü ise hidayet yolu. Dalalet yolu insanı ebedi felakete sürükler. Hidayet yolu sırat-ı müstakimdir. Ebedi saadete götürür. Evlatlarım, sizler doğru yoldan ayrılmayın. Dalalet yolu dünyaya düşkün, zevke düşkün olanlarındır. Tatlı, çekici görünür ama sonu karanlıktır. Hidayet yolu çileli görünse de sonu aydınlıktır. Molla Yahya.
2: Buyurun efendim.
1: Gel, yanıma gel. Bana biraz su getirir misin?
2: Tabii efendim. Buyurun efendim.
1: Bismillah. Elhamdülillah. Su ne büyük ne aziz nimettir. Sağ olasın evladım. Bu içtiğimiz leziz suyu İstanbul'a Sultan Süleyman Han getirmiştir. Ama nasıl biler misiniz? Binlerce kuyu.

0: bastırmış. Fakat bir türlü muvaffak olamamıştır. Bunun için üzülüp dururken bir zat ancak bir Allah dostunun duasını almakla bu işin mümkün olacağını söylemiştir. Süleyman Han Hazretleri de bir velinin duasını alınca su İstanbul'a gelebilmiştir. Mübarek padişah çok hayra sebep olmuştur. Hoca efendi, sizleri dersinizden almayayım. Bana müsaade ediniz. Yahya evladım, bana asamı getirir misin?
1: Yahya evladım, bu zat kimdir bilir misin?
2: Hayır, bilmem hocam.
1: Bu zat Tokatlı Emin Efendi'dir. Allah'ın evliya kullarından olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. Hatta sana hiç görmediği ve tanımadığı halde isminle hitap etmedi mi? Bunun bir hikmeti vardır elbet. İnşallah neticesini görürsün.
2: İnşallah.
3: Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Muhammed Kumul Efendi, Mevlana Hace Ziyauddin, Halveti büyüklerinden Mevlana Şeyh İsa-i Mahvi ve Sümbüliye meşhurlarından Seyyid Nurettin Sümbüli ile sohbet etti. Sonra Muhammed Kumul Efendi ile önce Habeş eyaletine, sonra Kudüs'e gitti. Oradan da Mekke ve Medine'ye gitti. Bu esnada hocası Ahmedi Yekdest Hazretleri vefat etmiş ve 4 sene geçmişti. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri 6 sene süren bu seferi esnasında Kudüs'te Ahmet Nahli'den hadis ilminden icazet aldı. Medine-i Münevvere'de Abdurrahim Buhari ve Beşir Ağa ile sohbetlerde bulundu. Ayrıca Şeyh Ahmet el-Benai Dimyati'den, Mevlana Hüseyin Alemi er-Rufai'den de hadis rivayeti icazeti aldı. Remle şehrinde Kutbül Ebdal Şeyh Cuma Hazretleri ile de sohbette bulundu. 1717 senesinde Hicaz'dan İstanbul'a döndü. İstanbul'a dönünce Muhammed Kumul Efendi'nin evinde 3 sene daha ikamet etti. Bundan sonra Muhammed Kumul Efendi'nin vefatı üzerine Fil Yokuşu'nda bir ev kiraladı ve evlenip orada oturdu. İlim ve mağfiret yaymaya devam etti. Bir ara Ebu Eyyubi Ensari Hazretlerinin türbesinde türbedarlık yaptı. Bu sırada alim, fadıl ve salih zatlar onun sohbetine koştular. Hattat Muhammed Rasim Efendi anlatır. Cennet Mekan 3. Ahmet Han'ın vefatından sonra şöyle bir rüya gördüm. Geniş bir sahrada orduyu Hümayun kurulmuştu. Bir tepe üzerinde de sultanlara mahsus bir çadır, çadırın etrafındaysa büyük bir kalabalık vardı. Kalabalıktan bir kişiye yaklaşıp, "Bu ordunun kumandanı kimdir?" diye sordum. O da, "Ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır." dedi. Cehenneme götürülecek bazı isimler bu büyük çadırda götürülüyor. Buradan şefaat edilirse cehennemden kurtuluyordu. Yine birisine, "Peygamber Efendimiz nerede bulunuyor?" diye sorduğumda, "Tepedeki büyük çadırda." dedi. Hemen çadırın yanına koştum. Çadırın kapısına vardığımda, Mehmet Emin Tokadi Hazretlerini çadırın kapısında gördüm. Şefaat isteyenleri çadırın içine götürüp getiriyordu. Çok şaşırdım. "Biz bu zatı anlayamamışız." diye çok üzüldüm. O anda elleri bağlı birini çadırın kapısına doğru getirdiklerini gördüm. "Bu kimdir?" diye sorduğumda, "Sultan Ahmet'tir." dediler. Sonra çadıra yaklaşıp Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine teslim ettiler. O da önüne düşüp çadırın içine girdiler. İçeride Peygamber Efendimiz kendisine iltifat buyurdu. Çadırdan çıktıklarında Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, "Şefaat buyurulup affolundun, müjde olsun." diye bağırdı. Dışarıda sultanlara mahsus süslü bir at duruyordu. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri sultanı tazim ve hürmetle çadırdan çıkarıp bekleyen süslü ata bindirdi. Etrafındakilerin tebrikleri arasında süratle oradan uzaklaştı. Bu rüyayı gördükten sonra ertesi gün talebelere hat dersi veriyordum. Mehmet Emin Efendi bazı günler teşrif ederdi. O gün de dershanemizi teşrif etti. Hemen karşılayıp elini öptüm. Bu sırada bana, "Hoca Efendi, akşamki seyrana ne dersin?" buyurdu. O gece gördüğüm rüyayı hatırlayıp ağlayarak ellerine kapandım. Mehmet Emin Efendi de ağladı. Sonra şükredip bana, "Ben hayattayken bu gibi ilahi sırları yayarak bizim halimizi teşhir etmene rıza göstermem. Vefatımdan sonra anlatmanda bir mahsur yoktur." buyurdu. Vefatına kadar bunu kimseye anlatmadım. Vefatından sonra güzel vasıflarını ve üstünlüğünü yad etmek bakımından yeri geldikçe nakleder oldum.

Talebesi Seyit Yahya Efendi şöyle anlatır. Babam Yeniçeriler Ocağı'na mensup olduğundan Mora Yarımadası'nın fetih tarihi olan 1715'te Kapıkulu talebelerine katıldım. Sonra da İslam askerlerinin Belgrad'dan dönüşünde İstanbul'da katiplik vazifesini yapmama izin vermeleri üzerine sabah Hocam Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin huzurundan ayrılıp A kapısına girip ikindiden sonra dönüyordum. Bu hal üzere devam etmekteydim. 1745 senesi Recep ayında Hocam Mehmed Emin Efendi'nin göğsünde küçük bir sivilce çıkıp rahatsızlanmasına sebep oldu. Bunun üzerine bizim evi teşrif edip bir hafta müddetle dostlarımızla kaldı. Göğsünde çıkan sivilceye bazı merhemler sürerek tedavi etmeye çalıştık. Fakat gün geçtikçe ağırlaştı. Sonra kendi evlerine döndüğünde bir sivilce de omuzlarında çıktı. Tabipleri getirip gösterdiğimizde o sivilcenin şir pençe olduğu anlaşıldı. İhtimamla, dikkatle tedavi etmeye başladık. Aradan 40-50 gün geçti. Fakat bir türlü iyileşme alameti göremedik. Nihayet bu haldeyken vefat etti. Vefatını işiten büyük zatlar toplandı. Mehmed Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a ilk geldiğinde bir ay Piri Paşa Medresesi'nde kalmıştı ve orayı sevmişti. Ne zaman bu medresenin önündeki mezarlığın yanından geçse durup orada metfun bulunanların ruhuna Fatiha-i Şerif okurdu. Vefat edince kendisi de oraya defnedildi. Alnı açık ve nurlu, kaşları yay gibi ve araları açık, gözleri iri, parlak ve elaydı. Burnu düzgün ve doğru, yanakları ne etli ne de zayıftı. Bıyıklarıyla kaşları aynıydı. Sakalı yuvarlak ve beyazdı. Uzuvları düzgün, yürüyüşü Resulullah Efendimizin sünnetine uykundu. Konuşması tatlı ve tesirli, sesi gür olup Davudi'ydi. Şefkati çok, yetişmiş ve yetiştiren büyük bir mürşidi kamildi. Son derece mütevazı davranır ve hallerini daima gizlerdi. Talebeleriyle yakından ilgilenir, müşkillerini çözüp teselli ve ferahlık verirdi. Meclisinde herkesin anlayışına göre konuşur, her ilmin, her fennin hakikat ve inceliklerinden de bahsederdi. Kıymetli tesir kitaplarından söz açılınca, kitaba bakmadan ibareyi aynen okurdu. Buhari ve Müslüm kitaplarındaki hadis-i şerifleri de böylece ezberden okurdu. İbadet ve taatlerini son derece gizlemeye çalışırdı. Kendisinden nasihat isteyenlere daima önce şunu iyi bilmelidir. Müminlere önce lazım olan, ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bildiklerini aynı şekilde itikat etmedir. Çünkü doğru itikat herkes için temeldir. Temel olmayınca bina olmaz. Doğru itikat her şeyden önce geldiği için önce onu söylüyoruz. Ehli sünnet ve cemaat, ashab-ı kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'in efendilerimiz, müçtehit imamlar ve kıyamete kadar onlara tam olarak tabi olanlardır, buyurdu. Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin Arapça, Türkçe ve Farsça eserleri vardır. Emin veya Arif-i Mahlasıyla manzumeler yazan Hazret'in çoğu, Nakşibendiye tarikatine dair küçük risalelerden ibaret eserlerinin bazıları şunlardır. İşadüs Salikin'in Risaletül Evtar, Şerh-i Kaside-i Askalani, Tuhvetüt Tullab, Hulasa-i Tarikat, Silsile-i Hacigan-ı Tarikat-ı Nakşibendiye. Mehmed Emin Efendi talebelerinden birine yazdığı bir mektupta şöyle buyurdu. Bu aleme niçin geldiğini, asıl maksadının Allahu Teala'ya kulluk olduğunu bilmelidir. Can bedendeyken marifetullahı isteyip dünya ve ahiret saadetine mazhar olmalıdır. Dünya dostu, mal dostu, güzellik dostu ve diğer şeylerin dostu çoktur. Allah dostu iksiri azam gibi nadir bulunan çok kıymetli bir şeydir. Bir nefeste iki nimet vardır. Bunun için her nefese iki şükür lazımdır. 24 saatte her saate 1000 nefes ve her nefese 2 şükür olmak üzere 48.000 şükür olur. Bir insan bütün işlerini bıraksa, şükür şükür diyerek Allahu Teala'ya hamd ve şükretse yine şükrünü hakkıyla eda edemez. Malum oldu ki Allahu Teala'ya şükrün binde birini eda edemez. Allah Teala şefaatlerini nail eylesin.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Fussilet Suresi 1. ayetten 45. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve Peygamberimizle olan münasebetleri.

0: Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.
1: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Ebu Ubeyde Ebu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. MİT terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti yapılanmasına yönelik kritik bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında örgütün medya ve propaganda faaliyetlerinde kilit rol oynayan Ahmet Kazancı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den illegal yollarla Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek DAEŞ'in Horasan vilayeti yapılanmasına katıldığını ve örgüt kamplarında aktif görev aldığını tespit etti. Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Kazancı'nın daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DAEŞ'in sözde Türk medya sorumlusu Ebu Yasir El Turki Kod adlı Özgür Altun'la yakın faaliyet yürüttüğü belirlendi. Özgür Altun'un yakalanmasının ardından Ahmet Kazancı'nın Altun'un tüm örgütsel sorumluluklarını devraldığı ve örgütün yeni sözde Türkiye medya sorumlusu olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. MİT tarafından titizlikle takip edilen Kazancı'nın Pakistan'da DAEŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu belirlendi. Bölgedeki eğitimlerini tamamlayan teröristin illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerini ve eleman kazanım çalışmalarını burada sürdürmeyi planladığı tespit edildi. Bu tespit üzerine operasyon için düğmeye basan MİT, Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet Kazancı ifadesinde suçunu itiraf ederek örgüt içindeki faaliyetlerine dair detaylı bilgiler verdi. Kazancı ifadesinde Özgür Altun'la olan bağını ve Türkiye'den bölgeye yapılan militan aktarım trafiğini nasıl yönettiklerini, DAEŞ kamplarında aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detaylarını, örgütün medya ve propaganda birimindeki görevlerini ve yürüttüğü faaliyetleri tek tek anlattı. MİT'in gerçekleştirdiği bu operasyonda DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik muhtemel eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, örgütün eleman kazanma ağının deşifre edildiği ve kritik dokümanların ele geçirildiği vurgulandı. İçişleri Bakanlığı 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmanın operasyonlarında yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığını bildirdi. 24 ilde 32 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığı, 114'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedilen açıklamada, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Şüphelilerin Erzurum ve Manisa'da silah kaçakçılığı, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla dolandırıcılık, Sakarya ve Sinop'ta ise yasa dışı bahis oynatarak para transferlerine aracılık ettiklerinin tespit edildiği bilgisi de açıklamada paylaşıldı. Açıklamada Antalya ve Konya'da organize şekilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı, Mersin'de baskı, darp ve tehditle bölgedeki işletmelerden maddi menfaat temini, Elazığ'da kamu kurum ve kuruluşları

0: zararına nitelikli dolandırıcılıkla, resmi belgede sahtecilik, Osmaniye'de tütün kaçakçılığı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de ise tefecilik suçlarını işledikleri bildirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyedeki inşaat ve imar işlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı, bir kamu görevlisi, 4 müteahhit ve şirket yetkilisinin bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve çok sayıda belgeye incelenmek üzere el kondu. Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdülati ve Pakistanlı mevkidaşı Dar'la telefonda görüştü. Görüşmelerde, İran'la ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hicaz ve Körfez bölgelerinde alternatif koridorların oluşturulmasının müteahhitlik sektörü için çok önemli bir vizyon olduğunu söyledi. Bakanlığın desteğiyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye etkinliği Ankara'da başladı. Bakan Ömer Bolat burada yaptığı konuşmada özellikle ticaret savaşları ve korumacılığın hız kazandığı süreçte işbirliği ve bölgesel ittifakların öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Dünya ticareti ve ekonomisinin yeniden istikrarlı bir büyüme patikasına yol almasının önemine işaret eden Bolat, bu çerçevede ABD ile İran arasında gelecek Cuma günü imzalanması planlanan barış mutabakatının dünya ekonomisi, siyaseti, ticareti ve en önemlisi dünya halkları için huzur, istikrar ve gelişme getirmesini temenni etti. Bolat, müteahhitlik sektörünün, hizmetler sektörünün en önemli alanlarının başında geldiğini, bunun 250 alt sektöre de kaynaklık ettiğini belirtti. Türkiye'nin hizmetler ihracatının geçen yıl 122.6 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer almaktayız. Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde hizmetler ihracatımızın 40 milyar doları aşmasını tahmin ediyoruz dedi. Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Gökçe Su Beldesi Çakıllar mevkiinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu tahlisi ekipleriyle jandarma arama kurtarma timleri sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kolombiya'nın Cartagena limanında gerçekleştirilen operasyonda kahve sevkiyatına gizlenmiş 2 ton 400 kilogram kokain yakalandı. Ulusal basına göre Cartagena limanından İspanya'nın Valencia limanına gönderilmesi planlanan sevkiyatta kahve çuvalları ve kahve türevleri arasına gizlenmiş kokain ele geçirildi. Zambrano kahveye gizlenmiş kokain Cartagena limanında kahve türevi ürünlerinin içine saklanmış ve İspanya'nın Valencia kentine gönderilmesi planlanan 2 ton 400 kilogram kokain ele geçirdik ifadesini kullandı. Yetkililer kaçakçıların kokaini kimi zaman kimyasal yöntemlerle ürünlere emdirdiğini, kimi zamansa paketler halinde yüklerin arasına gizleyerek sevkiyat gerçekleştirdiğini belirtiyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: hayatın kalbine.
1: Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Humeze suresinin tefsirini işlemiştik. Bugünkü dersimizde Fil suresinin tefsirini işleyeceğiz. Fil suresi de Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. 5 ayet-i kerime kendisinde bulunur. Musannif Hazretleri ön bilgilendirmesinde şöyle buyuruyor. Suratul Fil Mekkiyetun. Fil suresi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Ve hiye tetehaddesu an kıssati ashabil fil. Fil ahalisinin kıssasından bu sure bizlere bahseder. Onlar ki hine kasadu hedemel ka'betil müşerrefe. Müşerref olan Kabe'yi yıkmayı kastettikleri vakit feraddallahu keydehum fi nuhurihim. Allah Teala onların tuzağını onların kendilerine çevirdi. Ve hama beytehu min tasallutihim ve tuğyanihim. Onların sapkınlıklarından ve tasallutlarından kendi beytini yani Kabe'yi muhafaza etti. Ve arsala ala ceyşi Abraha el-Eşrem. Abraha el-Eşrem denilen kişinin ordusuna Allah Teala gönderdi. Eşrem kelimesi burunsuz manasına geliyor. Bu da Abrahe'nin sıfatıdır. Ve cunudihi ve onun askerlerine Allah Teala gönderdi. Ed'afe mahlukatihi yaratılmışlarının en zayıfını. Ve hiyet tayru leti tahmilu fi erculiha ve manakiriha hicareten sagireten. Gagasında ve ayaklarında taş taşıyan bir kuşu gönderdi. Ve lakinneha اَشَدُّ فَتْكَنْ وَتَدْم۪يرًا مِنَ الرَّسَاسَاتِ الْقَاتِلَةِ İnsanların ölmesine sebep olan kurşunlardan daha etkiliydi onların attıkları taş. Hatta اَهْلَكَهُمُ اللّٰهُ وَاَبَادَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ Ta ki Allah-u Teala onlara helak edip köklerini kurutana kadar. وَكَانَ ذَٰلِكَ الْحَدَسِ التَّارِخِ الْهَامِ Fi ami miladi seyyidil kainat Muhammed bin Abdullah salavatullahi ve selamuhu aleyhi. Bu tarihi önemli olan bu büyük olay aleyhissalatu vesselam Efendimizin doğduğu senede cereyan ediyor. Senete 70 ve 500 miladiye. Miladi olarak 570 yıllarında. Ve kâne min a'zamil irhasat eddâlle alâ sıdkı nübüvvetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu olay aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliğinin sadıklığına yani doğruluğuna delalet eden en büyük olaylardandır. Allah Teala sureye başlarken şöyle buyuruyor. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Ey elem yablughuke eyyuhar rasul. Ey Resul, sana ulaşmadı mı? Ve te'lem ilmen yakiniyen, yakini bir şekilde bilmez misin? Ke'ennehu müşahedun bil ayn, sanki o olay gözleriyle görülmüş bir şekilde. Neyi görmez misin? Mâzâ sane'allâhul azîmel kebîr bi ashabil fil. O yüce olan, âli olan, azîm olan Allah Teala'nın fil ahalisine neler yaptığını. Onlar ki, ellezîne kasadul i'tidâ alel beytil haram. Onlar ki Allah Teala'nın beytine saldırmayı kastetmişlerdi. Kâlel müfessirûn, müfessirler olayı bizlere şöyle anlatır. Ruviye rivayet edilmiştir ki, ennel ebrahel eşrem, bu burunsuz olan Ebrahe, melikul Yemen, Yemen'in padişahı, kralı, bena keniseten basına, bi sen'a, sen'a bölgesinde bir kilise inşa etti. Ve arada en yusrife ileyhel hacic, orada normalde her sene insanlar Allah'ın beyti olan Kabe'yi ziyarete gider, hacca giderlerdi. O insan

kitapların hepsini oradan çevirip kendi inşa ettiği kilisede toplamak için öyle bir kilise inşa ediyor. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ كَنَانَ Kenan ehlinden bir adam geliyor. وَتَغَوَّطَ فِيهَ لَيْلًا Gece vakti o yaptığı kilisenin içinde pisliğini yapıyor. وَلَتَّخَ جُدُرَانَهَا بِنْ نَجَاسَةِ اِحْتِقَارًا لَهَا Onun duvarlarını o pislikli pisliğiyle böyle hep pisliğini o duvarlara sürüyor. Orayı küçük göstermek için, onunla alay etmek için. فَخَضِبَ أَبْرَهَا Abraha bu olaya çok sinirleniyor. وَحَلَفَ اَنْ يَهْدِمَ الْكَعْبَ Kabe yıkacağına dair yemin ediyor. وَجَاءَ مَكَّةَ بِجَيْشٍ كَب۪يرٍ عَلَى اَفْيَالٍ Filler üzerinde büyük bir orduyla Kabe'ye doğru, Mekke'ye doğru gelir. يَتَقَدَّمُهُمْ فِيلٌ هُوَ اَعْذَمُ الْف۪يلَ En önlerinde fillerin en büyüğü olan bir fil var. فَلَمَّا وَصَلَ قَر۪يبًا مِنْ Mekke'ye yakın bir yere ulaşınca ferra ehleha ilel cibali. Mekke ehli, Ebrehe'nin geldiğini duyan Mekke ehli dağlara doğru kaçışmaya başlarlar. Havfen min cundihi ve ceberutihi onun o zulmünden ve askerlerinden korktukları için hepsi dağlara doğru giderler. Ve arsalallahu teala ala ceyşi Ebrehe tuyuran suden. Allah Teala Ebrehe ordusunun üzerine siyah kuşları gönderir. Ma'a kulli ta'irin selaset ahcar. Her kuşla beraber üç tane taş vardır. Hacerun fi minqarihi bir tanesi gagasında ve hacerani fi ricleyhi her bir ayağında birer tane taş olmakla beraber iki taş da ayaklarında. Faramathumut tuyur bil hicareti kuşlar taşları onun ordusuna doğru atarlar. فَكَانَ الْحَجَرُ يَدْخُلُ فِي رَأْسِ الرَّجُلِ وَيَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ O taşlar, o kişinin, Ebrehe'nin ordusundaki askerlerin kafasından girer, arkasından çıkar. فَيَرْمِيهِ جُثَّةً هَامِدَةً Onlara o taş isabet ettiği gibi cansız beden olarak, ceset olarak olduğu yere çökerler. Bu şekilde, حَتَّى أَهْلَكَهُمُ اللّٰهُ وَدَمَّرَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ Ta ki, en sonuncusuna kadar Allah Teala bu şekilde onları helak etti. Ve kanet kıssatuhum ibreten lil mu'tabirin. Bu kıssa ibret alabilecek olan kimselere en büyük ibrettir. Kale Ebu Suud rahimehullah Ebu Suud efendi şöyle buyurmuş. Ve ta'liqur ru'yeti bi keyfiyeti fi'lihi celle ve ala keyfe fa'ala la bi nefsihi bi en yuqala alam tara ma fa'ala rabbuka ila ahirih. لِتَهْو۪يلِ الْحَادِسَةِ Diyor ki, burada aleyhissalatü vesselam'a اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ayeti kerimesinde hani görmez misin Rabbinin onlara yaptığı şey diye getirmesi, bu şekilde rü'yeti yani görmeyi o fiilin keyfiyetine bağlaması niçindir? Hadisenin olayın büyüklüğünden dolayıdır. وَالْاِذَنْ بِوُقُعِهَا عَلَى كَيْفِيَةٍ هَائِلَةٍ Ve bir de şunu bildirmek içindir. O zamanki olay büyük bir şekilde meydana gelmiştir. Ve heyetin acibetin insanların alışık olmadığı bir heybet üzerine, bir durum üzerine vaki olmuştur. Çünkü düşünün üstünden kuşlar uçuyor ve her biri üç taş atıyor ve attığı taşların her biri de bir insana isabet edip onları cansız bedenlerini cansız bir ceset gibi yere yığıyor. Dalletun ala izmi kudretillahi teala. İşte bunlar Allah Teala'nın kudretinin azametine, büyüklüğüne delalettir. Ve kemali ilmihi ve hikmetihi. Ve aynı şekilde Allah Teala'nın hikmetinin ve ilminin kemalatına delalet eder. Ve şerefi rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberinin şerefine delalet eder. Fe inne zalike minel irhasat. Çünkü bu Aleyhissalatu vesselam'ın gelişinin habercisi olan büyük olaylardandır. Lima ruviye ennel kıssete vak'at fissenetil leti vulide fihen nebi aleyhissalatu vesselam. Çünkü diyor bu kıssa rivayetlere göre aleyhissalatu vesselam Efendimizin doğacağı yılda gerçekleşmiştir. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Ey elem yuhlikhum ve yec'al makrahum. وَسَعْيَهُمْ Allah Teala onları helak etmedi mi? Onların tuzaklarını ve çabalarını فِي تَخْرِيبِ الْكَعْبَةِ فِي ضِيَاعٍ وَخَسَارٍ Kabe'yi harap etme, yıkma konusundaki çabaları

ve tuzaklarını Allah Teala boş çıkartmadı mı? وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ اَيْ وَسَلَّتَ عَلَيْهِمْ مِنْ جُنُودِهِ طَيْرًا اَتَتْهُمْ جَمَاعَاتٍ. Allah Teala onlar üzerine, onların askerleri üzerine toplu bir şekilde gelen kuşları musallat etti. مُتَتَابِعَةً بَعْدُهَا fi اِثْرِ بَعْدٍ. Hepsi birbirinin peşi sıra giderlerdi. وَاَحَاطَتْ بِهِمْ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ. Bütün her taraftan o kuşlarla onları sarmıştı. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. Ey, تُقْذِفُهُمْ بِحِجَارَةٍ صَغِيرَةٍ مِنْ تِينٍ مُتَحَجِّرٍ. Yani taşlaşmış olan topraktan her birine küçük taşlar atıldı. كَأَنَّهَا رَسَاسَاتٌ ثَاقِبَةٌ. Sanki delici kurşun gibiydi o taşlar. لَا تَصِلْ اِلَى أَحَدٍ اِلَّا قَتَلَتْهُ. O taşlar kime isabet etse onu öldürür. Yani o taşın isabet edip öldürmediği hiç kimse yoktur. فَجَعَلَهُمْ كَعَسْفٍ مَأْكُولٍ. Ey, فَجَعَلَهُمْ كَوَرَقِ الشَّجَرٍ. Allah Teala onları bir ağacın yaprağı gibi kıldı. اَلَّذِي عَسَفَتْ بِهِ الرِّيحِ. O yaprak ki rüzgar onu düşürür. وَاَكَلَتْهُ الدَّوَابِ. Hayvanlar onu yer. ثُمَّ رَاثَتْهُ. Sonra onu dışkı olarak çıkartır. فَاَحْلَكَهُمْ عَنْ بَكْرَةِ اَب۪يهِمْ. Onları o sabahın erken vakitlerinde hepsini helak etti. Aynı bu yaprağın meselesi gibi. وَهَذِهِ الْقِسَّةُ تَدُلُّ عَلَى كَرَامَةِ اللّٰهِ لِلْكَعْبَةِ. Bu kıssa Allah Teala'nın Kabe'ye vermiş olduğu önemi, değeri gösterir. لِاِنْعَامِهِ عَلَى قُرَيْشِ. Bu Kabe'yi Kureyş ehlinin olduğu yerde kılarak Kureyş ehline nimette, onları nimetlendirdiğine delalet eder. يَدْفَعُ الْعَدُوُ عَنْهُمْ. Çünkü Kabe'nin orada olması düşmanları onlardan def eder. فَكَانَ يَجِبُ اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهِ. Onların Allah Teala'ya kulluk etmesi onlara vacip olur. وَيَشْكُرُهُ عَلَى نُعَمَائِهِ. Allah Teala'nın vermiş olduğu nimetlere karşı şükretmelerini gerektirir. وَفِيهَا مَعَ ذَٰلِكَ عَجَائِبُ وَغَرَائِبُ مِنْ قُدْرَةِ اللّٰهِ عَلَى الْاِنْتِقَامِ مِنْ اَعْدَائِهِ. Yine bu olayda Allah Teala'nın düşmanlarına karşı almış olduğu intikamına dair kudretindeki o dehşet verici, hayrete düşürücü bir olay vardır. قَالَ فِي الْبَحْرِ. Bahr kitabında musannifi şu ayette şöyle söylemiş. Kâne sarfu zâlike aduvil azim. Bu büyük olan düşmanın çevrilmesi, yani bozguna uğratılması, âme mevlidihi s-sa'id aleyhissalâtu vesselâm, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu yıldaydı. Yani doğacağı yılda gerçekleşti. İrhasen bi nubuvvetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Nubuvvetini destekleyen büyük olaylardandır. İz meci'u tilket tuyur alel vasfil menkul. Bize nakledilen özelliklerle o kuşların gelmesi, min havarikil adati vel mu'cizatil mutakaddime. Geçmiş olan mu'cizelerden ve adetin dışında, yani alışılmışın dışında gerçekleşen bir olaydır. Beyne eydil enbiya aleyhimusselam, önceki peygamberlerde de onların ellerinde gerçekleşen mu'cizelerdendir. Onların bir benzeridir. وَقَدْ اَحْلَكَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى بِأَضْعَفِ جُنُودِهِ. Allah Teala onları en zayıf askerleriyle, yani kuşlarla helak etti. وَهِيَ الطَّيْرُ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ عَادَتِهَا اَنَّهَا تَقْتُلْ. Yani adetinde öldürme olmayan kuşlarla gerçekleştirdi. Yani olayın her bir aşamasında insanoğlunun ibret alacağı şekilde gerçekleşti. Bu şekilde Fil suresinin tefsirini bitirmiş bulunduk. Sıradaki suremiz Kureyş suresidir. Kureyş suresi de Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Kendisi 4 ayeti kerimeden oluşur. Musannif Hazretleri şöyle buyuruyor. تَحَدَّثَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَنْ نِعَمِ اللّٰهِ الْجَل۪يلَ عَلَى اَهْلِ مَكَّةِ. Bu sure Allah Teala'nın Mekke ehline vermiş olduğu büyük nimetlerden bizlere bahseder. حَيْثُ كَانَتْ لَهُمْ رِحْلَتَانْ. Mekke ehli o dönemde iki sefere çıkardı. رِحْلَتَانْ فِي الشِّتَاءِ اِلَى الْيَمَنِ. Kış vakti Yemen'e doğru sefer ederlerdi. وَرِحْلَتَانْ فِي الصَّيْفِ اِلَى الشَّامِ. Yazın ise Şam'a.

doğru sefere çıkarlardı. Ne için sefere çıkarlardı? Min ecli ticare. Ticaret yapmak için. Ve kad ekremallahu teala Kureyşen bi ni'meteyni azimeteyni min ni'amihil kethire. Allah Teala sayısız, sınırsız olan nimetlerinden iki büyük nimetle Kureyş ahalisine ikramda bulundu. Huma, bu iki nimet nedir? Ni'metül emni vel istikrar, emin ve emanetin ve istikrarın sağlanması ve ni'metül gina vel yesar, zenginlik ve bolluğun yaşanması. Bir önceki surede, Fil suresinde Allah Teala, normalde insanlar zaten o dönemde Allah'ın beyti olduğunu bildikleri için Kabe ahalisine saygılılar. Onlara karşı hürmetkarlar, onlarla savaşmaya cesaret etmiyorlar. Üstüne Ebrehe'nin ordusu, ki o zamanın en büyük ordularından bir ordu, Ebrehe'nin ordusu oraya saldırmayı kastettiği anda başına gelen olaylardan dolayı o Kabe ve çevresi tamamen düşmanlardan emin oldu. Bu Allah-u Teala'nın onlara verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi. Bir diğer nimet ise hem orada yılda bir gerçekleşen o panayır, yani Kabe'den dolayı insanların oraya gelmesi, oraya toplanması, oranın bir ticaret merkezi olması ve ayrıca kış vakti Yemen'e ticarete, yaz vakti de Şam'a ticaret ettiklerinden dolayı oranın ahalisi de zenginleşmişti. Yani Allah-u Teala hem eminlik olarak hem de dünya malı olarak onlara iki büyük nimette bulundu. Surenin ilk ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. لِئِلَافِ قُرَيْشِ اِلَافِهِمْ. Şimdi هَذِهِ اللَّمْ لِئِلَافِ dediğimizde başta bir lam var gördüğünüz gibi. Bu lam مُتَعَلِّقَةٌ بِالْفِعْلِ الَّذِي بَعْدَهَا, daha sonradan gelecek. Yani üçüncü ayette gelecek olan فَلْيَعْبُدُوا fiiline mutealliktir. Yani onunla bağlantılıdır. Aslında bu onun sebebidir. وَمَعْنَا لِئِلَافِ İlafinin manası nedir? İlf kelimesi وَالْاِعْتِيَاتِ kelimesi bunlardan gelir. Yukal şöyle denir. اَلِفَ الرَّجُلُ الْاَمْرَ اِلْفًا وَاِلَافًا وَاَلَفَهُ غَيْرَهُ اِلَافًا. Bu şekilde sözlüksel terimleri bize söyledi. وَالْمَعْنَا manası şöyledir. مِنْ اَجْلِ تَسْهِيلِ اللّٰهِ عَلَى قُرَيْشِ وَتَيْسِيرِهِ لَهُمْ مَا كَانُوا يَأْلِفُونَهُ. Kureyş ehlinin yaptıkları şey, yani kendi aralarında ülfet kazanmış oldukları, yapmak istedikleri şey, Allah Teala onlara kolaylaştırmasından dolayı, nedir onların yapıp da Allah-u Teala'nın onlara kolaylaştırdığı şey? مِنَ الرِّحْلَةِ فِي شِتَاءِ اِلَى الْيَمَنِ, kış vakti Yemen'e sefere çıkmaları, وَفِي الصَّيْفِ اِلَى الشَّامِ, yaz vakti de Şam'a sefere çıkmaları. Kema kâle teâlâ, Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor devamında. Rihleteş şitâi vessayif. Ey, fî rihleteyi şitâ vessayif. Allah-u Teala onlara neyi kolaylaştırdı? Yaz ve kışın yaptıkları seferleri, yani yolculukları kolaylaştırdı. Haythu kânu yusâfirûne litticâreti. Bu Kureyş ahalisi ticaret için yolculuk yaparlardı. Ve ye'etûne bil at'imeti vessiyâb. Dönüşlerinde yiyecek, giyecek şeyler getirirlerdi. Ve yurabbihune fi zihabi vel iyab. Gidiş dönüşlerinde kar elde ederlerdi. Ve hum aminune mutmainnun. Onlar emin bir şekilde, başlarına bir şey gelecek mi, bu korku olmadan, kalpleri mutmain bir şekilde gidip gelirlerdi. La yetearradu lehum ahadun bisu'in. Hiç kimse onlara bir kötülükle gelmezdi. لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ. Çünkü çevredeki insanlar şöyle derdi. هَاُولَٰئِ جِيرَانُ بَيْتِ اللّٰهِ وَسُكَانُ حَرَمِهِ. Bunlar Allah Teala'nın beytinin komşuları ve hareminde oturan ehillerdir. وَهُمْ اَهْلُ اللّٰهِ. Bunlar Allah-u Teala'nın ehlidir. لِأَنَّهُمْ اُولَاتُ الْكَعْبَةِ. Çünkü bunlar Kabe'den sorumlu, Kabe'ye bakan kimselerdir. فَلَا تُؤْذُوهُمْ وَلَا تُظْلِمُوهُمْ. Bu kimselere eziyet etmeyin, onlara zulmetmeyin diye söylerlerdi. وَلَمَّا أَهْلَكَ اللّٰهُ أَصْحَابَ الْف۪يلِ. Allah Teala bir de bunun üzerine fil ehlini helak edince, وَرَدَّ كَيْدَهُمْ ف۪ي نُحُورِهِمْ. Onların o tuzakları boşa çıkınca, اِزْدَادَتْ مَكَانَةَ اَهْلِ مَكَّ فِي الْقُلُوبِ. Mekke ehlinin mekanı kalplerde arttı. وَزْدَادَ تَعْظِيمُ الْاُمَرَاءِ وَالْمُلُوكِ لَهُمْ. O çevrede bulunan emirlikler ve krallıkların onlara karşı olan bakışları, onları büyük görmeleri de arttı. فَزْدَادَتْ تِلْكَ الْمَنَافِعُ وَالْمَتَاجِرُ. Bunun

Yani bunun neticesinde onların kazandığı menfaatler ve ticaretler de artmış oldu. فَلِذَٰلِكَ جَاءَ الْاِمْتِنَانْ عَلَى قُرَيْشٍ Bundan dolayı da eminlik Kureyş ahalisinin üstüne oldu. وَتَذْكِرُهُمْ بِنِعَمِ اللّٰهِ لِيُوَحِّدُوهُ وَيُشْكُرُوهُ Allah Teala bu ayet-i kerimede nimetlerini onlara hatırlatmasının sebebi ise Allahu Teala'ya iman edip Allahu Teala'ya vermiş olduğu nimetleri karşısında şükretmelerini istemesidir. Nitekim devamındaki 3. ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Allahu Teala: "Felyabudu rabbe hadzal beyt." Ey felyabudullahal azimel celil. Yüce olan Allah Teala'ya kulluk edin ey Kureyş ehli. O Allah Teala ki rabbe hadzal beytil atik, bu beytin sahibidir. وَلِيَجْعَلُوا عِبَادَتَهُمْ شُكْرًا لِهَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَلِيلَةِ Ve bu ibadetleriniz size verilen büyük nimetlere şükür olsun diye. Elleti خَصَّهُمْ biha O ki Allah Teala bununla o Mekke ehlini, Kureyş ahalisini has kılmış. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ Müfessirler şöyle buyuruyorlar. اِنَّمَا دَخَلَتْ فَا فَلْيَعْبُدُوا Ayet-i kerimede fa harfi ayetin başına dahil olmuş. فَلْيَعْبُدُوا diye buyuruyor Allah Teala. لِمَا فِي الْكَلَامِ مِنْ مَعْنَ الشَّرْتِ Kelamda şart manası vardır. كَأَنَّهُ قَالَ Sanki Allah Teala şöyle demiş. اِنْ لَمْ يَعْبُدُوهُ لِسَائِرِ نِعَمِهِ Şayet siz Allah Teala'nın size verdiği diğer nimetleri, diğer nimetlere karşı Allah-u Teala'ya kulluk yapmıyorsanız da فَلْيَعْبُدُوهُ مِنْ اَجْلِ اِلَافِهِمِ الرَّحْلَتَيْنِ Allah-u Teala'nın size vermiş olduğu bu yaz ve kış yaptığınız ticaret yollarının eminliği olarak size vermiş olduğu nimetlere karşılığında bari Allah-u Teala'ya kulluk edin. اَلَّتِي هِيَ مِنْ اَظْهَارِ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ O nimet ki Allah-u Teala'nın vermiş onlara vermiş olduğu bütün nimetler arasında apaçık olan nimettir. لِيَنَّهُمْ ف۪ي بِلَادٍ لَا زَرْعَ ف۪يهَا وَلَا ضَرْعَ Çünkü onlar öyle bir topraklarda yaşıyorlar ki, öyle bir beldede yaşıyorlar ki, orada ne bir ekin ekebiliyorlar, ne de bir hayvancılık yapabiliyorlar. Tek geçim kaynakları ticaret üzerinedir. Mekke'nin kendi içini söylüyorum, çevresinde yoksa yapılıyor. وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ Bundan dolayı Allah Teala devamında şöyle buyuruyor. الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Ey, هَذَا الْاِلَٰهُ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ بَعْدَ شِدَّةِ جُوعٍ Bu Allah Teala ki, bu ilah ki, sizler açken, şiddetli açlıktan sonra sizlere yedirdi. وَآمَنَهُمْ بَعْدَ شِدَّةِ خَوْفٍ Çok korktuktan sonra sizleri emin kıldı. فَقَدْ كَانُوا يُسَافِرُونَ آمِنِينَ Öyle bir hale geldiniz ki, güvenli bir şekilde yolculuk yapıyorsunuz. La yetearrad lehum ahad. Sizin üzerinize hiç kimse tasallut olmuyor, kimse size saldırmıyor. Ve la yughiru aleyhim ahad. Hiç kimse size saldırmıyor. La fi seferihim ve la fi hadarihim. Ne yolculuğa çıktığınızda size saldırıp düşmanlık ediyorlar, ne de Mekke'deyken size kimse saldırıp düşmanlık etmiyor. Ve zalike bi bereketi da'veti ebihimul halil İbrahim aleyhisselam. Bu da İbrahim aleyhisselamın etmiş olduğu duanın bereketiyledir. حَيْثُ قَالَ رَبِّ جْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا Ya Rabbi bu beldeyi emin bir belde kıl diye Allah Teala'ya dua etmiş. وَقَوْلُهُ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ O yiyeceklerden, meyvelerden onun ehline rızıkta bulun diye Allah Teala'ya dua etmiş. اَفَلَا يَجِبُ عَلَى قُرَيْشِ اَنْ يُفَرِّدُ بِالْعِبَادَةِ Kureyş ehline bunlar hepsi varken Allahu Teala'yı tek görüp yani ona şirk koşmadan ona ibadet etmeleri onlara vacip değil midir? Hazal ilahel celil bu yüce olan zata bu yüce olan Allahu Teala'ya ibadet etmeleri vacip değil midir? Ellezî et'amehum min cu'in ve âmenahum min havf O Allah Teala ki açlıktan sonra onlara yedirmiş ve korkudan sonra onlara eminlik vermiştir. Tembih yani bu surenin sonunda şöyle bir not var. قَالَ الْاِمَامُ الْفَخْرِ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Fakhr şöyle buyurmuş. اِعْلَمْ اَنَّ الْاِنْعَامَ عَلَى قِسْمٍ Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetler iki kısımdır. اَحَدِهِمَا دَفْعُ دُرِّنْ Bir nimet zararı def eder. وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ف۪ي سُورَةِ الْفِيلِ O da Fil suresinde zikredilendir.
Yani ashabul fil.

diye Allah Teala'nın helak etmesi. Ve sani ikincisi ise celbun nef'i, menfaat elde etmek nimetten. Ve huve ma zekerehu fi hadihi sure. O da bu surede geçendir. Ticaret yapıp menfaat elde etmeleri. Ve lemma defa'a anhumud dur. Allah Teala onlardan zararı def ettiğinde ve celebe lehumun nef'a ve onlara fayda verdiğinde ve huma ni'metani azimetani, bu da iki büyük nimettir. Bunların neticesinde emerahum bil ubudiyeti ve eda'i şükri. Onlara kulluğu emretmiş ve şükürlerini eda etmelerini emretti. Bu şekilde Kureyş suresinin tefsirini bitirmiş bulunduk. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Çizdiği haritalarla tanınmış büyük Türk denizcisi, Amir Ali ve dünya haritasını 500 sene önce çizen, coğrafya bilgini olan Piri Reis, 1465'te Gelibolu'da doğmuştur. Karamanlı Hacı Mehmet Bey'in oğludur. Piri Reis, eşsiz bir kartograf ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, Osmanlı deniz tarihinde izler bırakmış bir kaptandır. 10 yaşlarına geldiğinde, dönemin bütün Akdeniz'de nam salmış ünlü korsanı olan, sonradan devlet hizmetine giren amcası Kemal Reis'in seferlerine katılmaya başladı. Onunla birlikte Endülüs Müslümanlarının İspanyollardan kurtulmasına yardım etmiş, Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katılmıştır. Dünya haritaları ve denizcilik kitabıyla tanınan Osmanlı denizcisi ve Osmanlı haritacılığının öncüsü Piri Reis'in asıl ismi Muhiddin Piri'dir.
2: Büyük bir denizci olduğu kadar büyük bir harita bilgini ve denizci müellif olan Piri Reis, açık fikirli, öğrenme arzusuyla doluydu. 1499-1502 yıllarında Osmanlı donanmasının Venedik donanmasına karşı sağlamaya çalıştığı deniz kontrolü mücadelesinde Osmanlı gemi komutanıdır. Piri Reis, Akdeniz'de yaptığı seyirler sırasında korsanlık yıllarından itibaren gördüklerini kağıda dökerek, coğrafya ve harita hakkında ele geçirdiği eserleri tetkik ederek birikim oluşturuyor, kendi geleceği ve Türk denizciliği açısından önemli adımlar atıyordu. Bu suretle topladığı bilgilerle ilim tarihinde, bilhassa ülkemizde yeri ve değeri tartışılamayacak kadar kıymetli İki harita ve ünlü eseri Kitab-ı Bahriye'yi vücuda getirdi.
1: Kitab-ı Bahriye'nin nazımla yazılan ve denizcilikle ilgili tüm bilgilerin toplandığı başlangıç bölümünde, genel açıklamalardan sonra Ege ve Akdeniz adaları tanıtılarak denizle

0: ilgili gözlem ve deneyim önemi vurgulanır. Fırtına, rüzgar çeşitleri, pusula ve haritanın tanımından sonra dünyayı kaplayan denizler ve karaların oranı belirtilir. Portekizlilerin denizcilikteki ilerlemeleri ve keşifleri, Çin Denizi, Hint Okyanusu, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki rüzgarlar, Basra Körfezi, Atlas Okyanusu ayrıntılı biçimde anlatılır.
1: Kitab-ı Bahriye'de Piri Reis'in ön sözü şöyledir. Özellikle güneş gibi parlayan ve ay ışığı gibi ışıldayan, Arap ve Acem sultanlarının sultanı ve Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan Sultan Bayezid Han'ın oğlu, Sultan Selim Han'ın oğlu Sultan Süleyman Han ki, Yüce Allah özellikle kendisinden inayetini esirgemesin, devletini güçlendirsin, ona zaferler versin, dünyanın yıkılacağı kıyamet gününe kadar oğullarına ömürler ve kuvvet bahşeylesin, amin der ve devam eder.
0: Bu kitabın yazılış sebebine gelince, Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın yüce devletine ve mutluluklar bahşeden kapısına, zamanın bilgili kişileri, uğurlu hüdavendigarın sonsuz himmetleriyle isim ve şöhret sahibi olabilmek için çeşitli bilim dallarında eserler vücuda getirmişlerdir. Merhum Kemal Reis'in kardeşinin oğlu olan bu zayıf ve güçsüz Hacı Muhammed'in oğlu Piri Reis de bu ümitle Padişah Hazretleri'nin feleğe benzeyen eşiğine, kudretinin yettiği ölçüde denizcilik ilminden ve gemicilerin sanatından yadigar olmak üzere bir kitap yazdım. Çünkü bu ilimde şimdiye kadar hiç kimse böyle faydalı bir eser bırakmamıştır.
1: Tarihçi Yılmaz Öztuna'nın devrinin aşılmaz bir abidesi olarak değerlendirdiği Kitab-ı Bahriye'de düz yazıyla anlatımın başladığı haritalı bölüm asıl metni oluşturur. Bu bölümde Çanakkale Boğazı'ndan başlayarak Ege Denizi kıyı ve adaları, Adriyatik Denizi kıyıları, Batı İtalya, Güney Fransa, Doğu İspanya kıyılarıyla çevresindeki adalara ilişkin tarihi, coğrafi bilgiler verilerek Kuzey Afrika kıyıları, Filistin, Suriye, Kıbrıs ve Anadolu kıyıları izlenerek Marmaris'te tüm Akdeniz'in havzası noktalanır.
0: Piri Reis'in haritacılıkta uzman olduğu biliniyorduysa da Topkapı Sarayı'nda yapılan genel bir düzenleme sonucunda 9 Kasım 1929'da ortaya çıkan Piri Reis haritaları onun değerini kat kat arttırmıştır. Piri Reis haritaları ile ilgili ilk incelemeyi Alman profesör Paul Kahle yapmış olsa da tarihçi Hammer, Piri Reis'in bıraktıkları arasında Bahriye adını taşıyan iki deniz atlası çok kıymetlidir. Piri Reis bu atlaslardan birini Adalar Denizi, ötekini Akdeniz için hazırlamıştır. Bu eserler yüzeyde ve deniz altındaki akıntıların durumunu belirttiği gibi, demir atılacak yerlerin, koy ve körfezlerin, boğazların, limanların hepsini içine almaktadır diyerek Piri Reis haritalarından bahsetmiştir.
1: Yetiştiği dönem Osmanlı'nın en parlak dönemi altın yıllarıydı. Sadece fetihlerde değil, ilimde, fende, kültürde, dolayısıyla medeniyette doruğa çıkılmıştı. Üç kıtada at oynatan Osmanlı, denizlerde de birçok ülkeyle münasebet halindeydi. 1511'de Gelibolu'ya çekilerek Kitab-ı Bahriye, denizcilik kitabı üzerinde çalıştı ve 1513'te bir dünya haritası çizdi. Kitab-ı Bahriye'nin ilmi değerini anlayabilmek için onu aynı sınıftan bir eserle karşılaştırmak gerekir. Oysa Kitab-ı Bahriye'nin yazıldığı yıllarda Avrupa'da böyle bir eser yazılmamıştı.
0: Kitab-ı Bahriye bu alanda yazılan ilk kitaptır. Ne var ki bu önemli eser yazıldığı yüzyılda basılamamış, ilim dünyasına ve gemicilere ulaştırılamamıştır. Dünya denizciliği kılavuzu niteliğinde yazılan ilk eser olan Kitab-ı Bahriye, 1908'de İngiliz Denizcilik Bakanlığı tarafından çağımızda yazılan eserlerle karşılaştırılmıştır. Ve sonuç olarak Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi bilgi yönünden de hala birinciliğini koruduğunu gösterir. Piri Reis gerek kitabı gerekse haritalarıyla denizcilik alanında silinmez izler bırakmış büyük bir denizci yazarımızdır.
1: Piri Reis 1516 Mısır seferinde Osmanlı'da

0: Donanmasında kaptan olarak savaştı. 1517'de çizdiği ilk haritayı Yavuz Sultan Selim'e sundu. 1521'de Kitab-ı Bahriye'yi tamamladıktan sonra 1525'te Kitab-ı Bahriye'yi yeniden düzenleyerek Kanuni Sultan Süleyman'a sundu. 1528'de çizdiği ikinci haritasını da padişaha armağan etti. 1547'de Kanuni Sultan Süleyman zamanında Hint Kaptanı Deryalığına getirildi. Amiralliğe eş bu makam, Hint Okyanusu, Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki Türk donanmasının en büyük makamıydı.
1: Piri Reis'in Osmanlı donanmasında yaptığı son görev, acı olaylarla biten Mısır kaptanlığıdır. 1528'den sonra Güney Denizlerinde görev yaptı. Portekizlilerin adını alması üzerine Süveyş'teki Osmanlı donanmasına kaptan olarak atanıp 26 Şubat 1548'de adını geri aldı. 1552'de önemli bir Portekiz üssü olan Maskat'ı ve ardından Kişm adasını alarak Hürmüz Kalesi'ni kuşattı. Portekizlilerin Basra Körfezi'ni kapatmak istediklerini duyarak kuzeye yöneldi.
0: Piri Reis, Katar Yarımadası'na, Bahreyn Adası'na egemen olarak Mısır'a geçti. Basra'da tamire ve dinlenmeye muhtaç donanmayı bırakıp ganimet yüklü 3 gemiyle Mısır'a döndüğü için burada hapsedildi. Basra valisi Kubat Paşa'ya ganimetten istediği haracı vermemesi, Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın politik hırsı yüzünden 1554'te hizmette kusurla suçlandı ve Kahire'de idam edildi. Öldüğünde 80 yaşının üzerinde olan Piri Reis'in terekesine devletçe el konuldu.
1: Osmanlı Türklerinde gerçek anlamda haritacılık Piri Reis'le başlar. Batıdaki acemi denizcilik görüntüsünün aksine mükemmel bir çıkıştır. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı kitabı bir Türk'ün meydana getirdiği en önemli denizcilik eseri olarak dünyaca selamlanmıştır. Piri Reis, Amerika kıtasının meşhur keşfinden hayli zaman önce bu coğrafyanın haritasını çizmiş, yerini işaret etmiştir. Dünya haritası ve Kuzey Amerika haritasının çizimlerindeki isabet ve projeksiyon sistemindeki mükemmellik tüm dünyada büyük hayranlık ve hayret uyandırmaktadır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

Canlı Dilden. Batuhan Şengül. Canlı Dilden.

Efendim Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayelerde bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Keramet Göstermek Eksikliktir. Hacı Muhammed Bahaddin Şah'ın Nakşibend Kutlisesi Ruh Hazretlerinin hikayesi. Hikayemiz ise şöyle. Hacı Muhammed Bahaddin hacca gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolda Horasan'a varıp Hacı Müeyyede'nin evine misafir oldu. Akşam yemeğine hazırlık yapılıyordu. Hazreti Şeyh, Horasan'da bir Allah dostu var. Onu da akşam yemeğine kabul buyurur musun diye sordu. Hacı Müeyyede, emir sizindir efendim. Gelebilir deyince biraz sonra Horasanlı derviş Hacı Hazretlerinin huzuruna uçarak geldi. Akşam yemeği yendi. Namazdan sonra adam tekrar uçarak gözden kayboldu. Mürit biraz sonra tekrar uçarak yatsı namazına Hacı Hazretlerinin huzuruna geldiğinde Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruh, bu basit iştir. Allah'ın dostları indinde bu senin yaptığın işler muteber değildir. Cenab-ı Allah bazı kullarına o kadar esrar verir ki bu sırlardan sadece birini halk görse halk mahvü perişan olur buyurdu. Derviş, ben çok yer gezdim, öyle birisini bulamadım. 10 kere Beytullah'ı, 10 kere Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret ettim. Fakat senin anlattığın efsafta bir kimseye rastlamadım. Anlattığın sırlardan bir nebze olsun koklamak nasip olmadı dedi. Hacı Hazretleri, öyleyse bana bir an teslim ol. Nice sırları koklamak nasip olsun ve alemde öyle kimseler olup olmadığını o zaman anlarsın buyurunca, derviş teslim olup üstadın huzuruna diz çöktü. Diz dize oturdular. Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruh Hazretleri, şahadet parmağını dervişin dizine dokundurur dokundurmaz, derviş kendinden geçip bayılıp düştü. Hatta nefesi dahi kesildi. Uzun müddet o hal üzere kaldı. Daha sonra Hacı Hazretleri bu sefer işaret parmağını alnına dokundurunca, derviş kendine gelip kalkıp oturdu. Derviş zamanın hakiki sahibinin kim olduğunu anlamıştı. Cahillik ettim, hamlık yaptım. Sizin huzurunuzda böyle olmayacak sözler söylediğim için beni bağışlayın diye yalvardıktan sonra bu zamana kadar aradığıma yine sizin himmetinizle kavuştum. Şimdi sizden himmet buyurarak beni de mürit diye kabul etmenizi diliyorum dedi. Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruh Hazretleri, bu tadı her zaman tadabilmeniz için Allah dostlarına hizmet etmeniz ve Allah'ın emirlerine mutabat etmeniz lazımdır buyurunca, derviş, her zaman sizin emrinizde olabilirim. Her hizmetinizi görebilirim. Müsaade ederseniz hizmetçiniz olarak sizinle hacca gideyim dedi. Hazreti Şeyh, sen daha evvel 10 kere Beytullah'ı tavaf ettim dememiş miydin diye sorduğunda, evet gittim ama şimdi sizin hizmetinizde gitmek isterim dedi. Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruh Hazretleri dervişin bu isteğini kabul etmeyerek, sana hayırlı olan işi söyleyeyim. Sen doğru Herat'a git. Bize bağlılığına devam et ve rabıtana dikkat et. Bu şekilde her zaman bu tadı tadacak ve Allah'ın veli kullarının himayesinde olacaksın buyurdu. Ve o derviş de şeyhin bu emrine hiçbir itirazda bulunmayıp doğruca Herat'a gitti ve manevi yoluna burada devam etti.

Efendim bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra programımızda alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz konumuz tevekkül. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatlerle Canı Dilden programı devam ediyor. Fakih Ebu Reis Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, Salim bin Ebul Cad radıyallahu anh'tan senetleriyle bize kadar ulaştığına göre o İsa bin Meryem aleyhisselamın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Yarının yiyeceğini bugünden saklamayın. Çünkü yarın rızkıyla beraber gelir. Şu küçük karıncalara bakın. Onların rızkını kim veriyor? Eğer onların mideleri küçük derseniz kuşlara bakın. Eğer onların kanatları var derseniz vahşi hayvanlara bakın. Onları kim besliyor? Kim büyütüyor? Fakih Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle Ebu Mijles rahmetullahi aleyh'ten bize kadar ulaşan bir rivayete göre Hazreti Ömer radıyallahu anh demiştir ki, hoşuma gitsin veya gitmesin, hangi hal üzerine sabaha vardığımı hiç önemsemem. Çünkü benim için hayırlı olanın hoşuma giden şeyde mi yoksa hoşuma gitmeyen de mi olduğunu bilemem. Müttalib bin Hantab radıyallahu anh'tan bize kadar gelen bir rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala'nın sizlere ikram ettiği her şeyi sizlere emrettim, yapmanızı tavsiye ettim. Allah Teala'nın yasakladığı her şeyi sizlere yasakladım. Dikkat edin, Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam benim kalbime vahyetti ve dedi ki, hiçbir nefis kendisi için yazılanı almadan da ölmez. Her kimin kendisi için yazılan şey gelmekte gecikmişse onu güzelce istesin. Çünkü sizler ona karşı yapılan ibadet ve taatin nasıl bir misliyle mükafatlandırılacağını bilemezsiniz. Yine İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadisi şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Her kim insanların en kuvvetlisi olmayı isterse Allah'a tevekkül etsin. Her kim insanların en mükerremi, şereflisi olmayı isterse Allah'tan korksun, takvalı olsun. Her kim insanların en zengini olmak isterse Allah katında olana, kendi elinde olandan daha fazla güvensin. Anlatıldığına göre bir gün Davud aleyhisselam oğlu Süleyman aleyhisselama şöyle demişti. Ey oğlum! Bir adamı takvalı olmaya ancak şu üç şey götürür. Ulaşamadığı, elde edemediği şeyler hakkında güzel bir tevekkül sahibi olmak. Ulaştığı şeyler hakkında

güzel bir rıza göstermek. Kaybettiği şeyler hakkında da güzel bir sabır göstermek. Yine Ebu Muti Belhi rahmetullahi aleyh, Hatemi Esam rahmetullahi aleyhe, bana ulaşan haberlere göre sen yanına hiçbir yiyecek içecek almadan uçsuz bucaksız çölleri sadece tevekkülle geçebiliyor musun dedi. Hatemi Esam rahmetullahi aleyh, hayır, ben oraları yanıma yiyeceğimi ve içeceğimi alarak geçiyorum dedi. Ebu Muti, peki senin azığın nedir diye sordu. Benim azığım şu dört şeydir dedi. Ben bütün dünyayı içindekilerle birlikte Allah'ın mülkü olarak görüyorum. Bütün mahlukatı Allah'ın iyali olarak görüyorum. Bütün sebeplerin ve rızıkların Allah'ın elinde olduğunu biliyorum. Ben Allah'ın hükmünün her yerde geçtiğini biliyorum. İşte bunlar benim azığım dedi. Bunun üzerine Ebu Muti rahmetullahi aleyh, senin azıkların ne güzel azıklardır ey Hatem. Sen bu azıklarla ahiret çöllerini bile geçersin. Dünya çöllerini nasıl geçmeyesin ki dedi. Yine adamın biri Zahid Şakiki Belhi rahmetullahi aleyhin yanına gelerek bana tavsiyelerde bulun dedi. Şakik rahmetullahi aleyh ona dedi ki, şu üç şeyi hatırından hiç çıkarma. Allah Teala'ya ibadet eder, kulluğunu yaparsan seni iman ve sırat üzerine sabit kılar. Allah'ın düşmanlarına karşı savaşırsan sana yardım eder. Allah'a verdiğin sözde sadık olursan o da sana verdiği sözü, cenneti yerine getirir. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki, eğer ilim ehli kişiler ilimlerini korusalar ve onu ehli olan kişilere öğretseler, onlar kendi yaşadıkları zamanda sözü geçen, toplumun önderi olan kişiler olurlardı. Fakat onlar ilimlerini dünyalık elde etmek için dünya ehli kimselere öğretmeye çalıştılar ve gerçek ilim ehline ihanet ettiler. Nitekim ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir defasında şöyle dediğini işittim. Her kimin bütün maksat ve gayreti yalnızca ahiret olursa, Allah Celle Celaluhu onu dünya işlerine kâfi gelir. Her kim dünya işleriyle uğraşmaktan ahireti önemsemezse, Allah Teala da o kimsenin cehennemin hangi vadisinde helak olacağını ve hangi vadide azap edileceğini önemsemez. Rivayet edildiğine göre tahrif edilmemiş olan Tevrat'ta şöyle yazılıymış. Ey Ademoğlu! Elini hareket ettir ki, yani çalış çabala ki ben de sana rızkını vereyim. Sana emrettiğim şeyler hakkında bana itaat et. Benim senin için neleri uygun gördüğümü sen bilemezsin. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh, İslam'ın direkleri şu dört rükündür. Yakin, adalet, sabır ve cihat demiştir. Alimler bu dört maddeyi tefsir etmişler ve demişlerdir ki, yakin iki kısma ayrılır. Birincisi, ihlaslı bir şekilde Allah Teala için çalışmak, ibadet etmek, bunu yaparken de dünyevi menfaat ve insanların hoşnutluğunu beklememek. İkincisi, Allah'ın vaadine yani kefil olduğu rızka güvenmek. Adalet iki kısma ayrılır. Birincisi, eğer bir başkasının kendi üzerinde bir hakkı varsa, o gelip istemeden önce bunu ödemek. İkincisi, başkasının üzerinde kendi alacağı bir hak varsa, bunu isterken gayet nezaketle istemek. Sabır iki kısma ayrılır. Birincisi, Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği farzları eda etmede sabır göstermek. İkincisi, Allah'ın yasaklarından sabırla uzak durmak. Cihat iki kısma ayrılır. Birincisi, gerçek düşman olan şeytandan gafil kalmamak. Çünkü sen ondan gafil kalırsan, o senden gafil kalmaz. O, sürünün içine dalan bir kurt gibidir. Koyunlar ondan habersizdir, ancak o her birini teker teker boğazlar. İkincisi, Ademoğlunun başına gelen fitnelerin, musibetlerin çoğu mal mülk yüzündendir. O halde aza razı ol ki, çok mal seni yoldan çıkarmasın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Canı dilden. Bir gün Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh, Hatem-i Esam rahmetullahi aleyhe, ne zamandan beri yanıma gidip geliyorsun diye sordu. Hatem, 30 senedir dedi. Şakik, peki bu 30 sene içerisinde benden ne öğrendin diye sordu. Hatem, 6 kelime öğrendim. Şayet bunlarla amel edersem, öyle umuyorum ki beni dünyanın fitnelerinden koruyacaklardır, dedi. Şakik, onları bana da anlat. Belki onlarla ben de amel ederim ve ben de kurtulurum, dedi. Hatem şöyle anlattı. Hud suresinin 6. ayeti kerimesinde, yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Bu ayeti kerimeye

ve kendimin de orada bahsedilen Allah Teala'nın rızkını vermeye kefil olduğu canlılardan biri olduğumu gördüm. Şunun kesinlikle farkına vardım ki benim için olan bir rızık mutlaka bana gelecektir. Fil ne kadar büyük olsa da Allah Teala onun rızkını veriyor. Sivrisinek her ne kadar küçücük olsa da Allah Teala onun rızkını unutmuyor. Ben de dünya ile ilgili tüm işlerimi Allah'a havale ettim ve ibadete sarıldım. Bundan başkasına ehemmiyet vermedim. Şakik, ne güzel anlattın. Anladım. Peki ikincisi nedir diye sordum. Hatem şöyle dedi. Hucurat suresinin 10. ayeti kerimesinde bütün müminler kardeştir. Allah Teala'nın bu ayeti kerimesine baktım ve gördüm ki bütün müminler benim kardeşimdir. Kardeşin de diğer kardeşe karşı müşfik olması gerekir. Sonra gördüm ki insanlar arasındaki düşmanlıkların aslı hasetten ileri gelmekte. Çok çalıştım ve nihayetinde kalbimdeki haset duygusunu çıkarıp attım. Öyle bir hale geldim ki şayet doğunun bir ucundaki bir müminin başına bir sıkıntı gelse sanki benim başıma gelmiş gibi oluyordu. Yine batının bir ucundaki bir mümin sevinse sanki o sevinçli durum benim başıma gelmiş gibi oluyordu. Şakik, ne güzel, bunu da anladım. Peki üçüncüsü nedir diye sordu. Hatem şöyle dedi. Baktım ve gördüm ki her insanın bir sevdiği var. Sevenin sevdiği için sevgisini açığa çıkarması gerekir. Ben de sevgimi Allah Teala'ya ibadet ve taatlerde buldum. Çünkü bunun haricindeki bütün sevgiler bir gün benden ayrılacaklar. Allah Teala'ya yapılan ibadetler hariç, çünkü O beni kabirde de olsa, mahşerde de olsa, sırat köprüsünde de olsa yalnız bırakmayacak. Bunun üzerine ben diğer bütün sevgililerden ilişkimi kestim. Allah Teala'ya ibadet ve taat etmeyi kendime sevgili edindim. Şakik, ne güzel, bunu da anladım. Peki dördüncüsü nedir diye sordum. Hatem şöyle anlattı. Baktım ve gördüm ki her insanın bir düşmanı var. Her kişi düşmanına karşı düşmanlık etmeli ve ondan sakınmalıdır. Bense düşmanlarımın Allah'a inanmayanlar ve şeytan olduğunu gördüm. Baktım ki kafirin düşmanlığı şeytana göre daha basit. Çünkü o benimle savaşsa ve beni öldürse şehit oluyorum. Eğer ben onu öldürsem karşılığında mükafat alıyorum. Şeytanın düşmanlığınınsa çok daha çetin olduğunu gördüm. Çünkü ben onu göremediğim halde o beni her zaman görebiliyor. Ve beni kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Ben de yaşadığım gerçek düşmanım olarak onu gördüm. Ve ondan başkasına düşmanlık etmeyi terk ettim. Şakik, ne güzel, bunu da anladım. Peki ya beşincisi nedir diye sordum. Hatem şöyle anlattı. Baktım ve gördüm ki her insanın bir evi var. Her evin imar edilmesi gerekir. Bense gerçek evimin kabir olduğunu gördüm ve onun imarıyla meşgul olmaya başladım. Şakik, ne güzel, bunu da anladım. Peki ya altıncısı nedir diye sordu. Hatem şöyle anlattı. Baktım ve gördüm ki her şeyin bir talibi var. Ben de beni isteyenin ölüm meleği olduğunu gördüm. Onun bana ne zaman geleceğini bilemiyorum. Bu sebeple ben de düğün gecesi bir gelinin kocasının evine gitmek üzere hazırlandığı gibi ölüm için hazırlandım. Çünkü ölüm bana geldiğinde ben ondan ecelimin ertelenmesini isteyemem. Şakik, ne güzel, anladım. Eğer bunlarla amel edersen sen de ben de kurtuluruz dedi. Abdurrahman bin Ebi Leyla radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'ın yanına gelerek, ''Ya Nebiyallah, devemi bağlayıp mı tevekkül edeyim, yoksa salıverip mi tevekkül edeyim?'' diye sordu. Resulullah, ''Deveni bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül et.'' buyurdu. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, ''Allah Teala'nın dostlarının üç güzel sıfatı vardır. Birincisi, her hususta Allah Teala'ya tevekkül edip ona güvenirler. İkincisi, her hususta kendilerini Allah'a karşı muhtaç, aciz bilirler.'' Üçüncüsü, her hususta Allah Teala'ya müracaat ederler. Yine Fuday bin İyaz rahmetullahi aleyh demiştir ki, İnsanların birbirlerine karşı en sevimli olanı, başkalarına muhtaç olmayan ve başkalarından bir şeyler istemeyendir.

İnsanların birbirine karşı en kötü olanıysa birilerine muhtaç durumda olandır. Allah indinde insanların en sevimlisi ise Allah'a muhtaç olan ve istediğini ondan isteyendir. Allah indinde insanların en kötüsü ise kendisini Allah'tan müstağni gören ve ondan hiçbir şey istemeyendir. Anlatıldığına göre Lokman Aleyhisselam vefat edeceği zaman oğluna şöyle demişti. Oğlum, şu zamana kadar sana pek çok tavsiyede bulundum. Şimdi ise sana bir tavsiyede bulunacağım ki öncekilerin ve sonrakilerin ilmi bu 6 şeydedir. Birincisi, dünya ile sadece ömrünün yeteceği kadar meşgul ol. İkincisi, Rabbine muhtaç olduğun kadar ibadet et. Üçüncüsü, ahirette sahip olmak istediğin makam kadar amel et. Dördüncüsü, bütün çalışman, gayretin kendini cehennemden azat etmek için olsun. Bu gayretini cehenneme giremeyeceğin kesin olana kadar devam ettir. Beşincisi, günahları olan cüretin Allah'ın azabına sabredebileceğin kadar olsun. Altıncısı, eğer bir günah işleyeceksen bunu Allah'ın ve meleklerin göremeyeceği bir yerde yap. Hikmet ehli bir zata yakinle tevekkül arasında ne fark vardır diye sorulunca şöyle cevap vermiştir. Yakin, ahirete ait bütün sebeplerle Allah'ı tasdik etmektir. Tevekkül ise dünyevi bütün sebeplere sarıldıktan sonra Allah'a güvenmek, işi ona havale etmektir. Denilmiştir ki tevekkül iki türlüdür. Birincisi rızık hususundadır. Kişi rızkının verileceğine kesinlikle iman etmeli. İkincisi ise amellerin sevabı hususundadır. Allah Teala'nın yapılan amellerin mükafatını mutlaka vereceğine iman edilmelidir. Ancak bu amellerin kabul edilip edilmeyeceği hususunda da endişe içinde olmalıdır. Ata bin Saib rahmetullahi aleyh, sahabilerden Yala bin Mürre radiyallahu anh'tan rivayetle şöyle anlatmıştır. Hazreti Ali keremallahu veçhe'nin yakın dostlarından bir grupla bir araya gelmiştik. Bizler Hazreti Ali'yi korumalıyız. Çünkü o şu an düşmanlarıyla harp halinde. Hain birinin çıkıp ona bir şeyler yapmasından endişe ediyoruz dedik. Bu sebeple nöbetleşerek Hazreti Ali radiyallahu anh'ın evinin önünde beklemeye başladık. Biz böylece onun kapısının önünde nöbet tutarken mescide gidip namaz kılmak için dışarıya çıktı. Bizi kapının önünde görünce "Siz burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu. "Sizi koruyoruz ey müminlerin emiri. Çünkü şu an adeta bir savaş halindesiniz ve başınıza kötü bir şeyler getirilmesinden endişe ediyoruz." dedik. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh, "Sizler beni gökyüzündekilerden, Azrail'den mi koruyorsunuz, yoksa yeryüzündeki düşmanlardan mı?" dedi. "Hayır, şu düşmanlardan koruyoruz. Bizler sizi gökyüzündekilerden nasıl koruyabiliriz ki?" dedik. Bunun üzerine Hazreti Ali keremallahu veçhe şöyle dedi. "Şu yeryüzünde olan her şey Allah Teala'nın semadaki levh-i mahfuzdaki takdiriyledir. Herkes için kaderi gelinceye kadar onu korumakla ve ona ilişmek isteyen zararları def etmekle görevli iki melek vardır. Kişinin kaderi geldiği zaman bu iki melek çekilir ve kaderiyle onu baş başa bırakırlar."

Efendim Canı Dilden programı Semerkant Radyo'da devam ediyor. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan tevekkül konusunu sizlerle paylaşmış olduk böylelikle. Çok önemli nasihatlerdi. Adamın birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek devimi bağlayayım mı tevekkül edeyim yoksa salıverip mi tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah deveni bağla ondan sonra Allah'a tevekkül et buyurdu. Allah'a tevekkül ettik diye her şeyi bırakmamalıyız. İşte rivayet edildiğine göre tahrif edilmemiş olan Tevrat'ta şöyle yazılıymış. Ey Ademoğlu elini hareket ettir ki yani çalış çabala ki ben de sana rızkını vereyim. Sana emrettiğim şeyler hakkında bana itaat et. Benim senin için nelere uygun gördüğümü sen bilemezsin. Tabii ki rızık konusunda da endişeli de olmamak lazım. Tamam çalışmak lazım ama endişeli de olmamak lazım. Yine Şakiki Belhi rahmetullahi aleyh ile Hatemi Esam rahmetullahi aleyhin arasında geçen bir konuşmada işte ne zamandan beri yanımda gidip geliyorsun diye sordu Şakiki Belhi. 30 senedir dedi Hatem. Peki bu 30 sene içerisinde ne öğrendin diye sorunca birincisi az önce bahsettiğim şeydi. Hatem şöyle anlattı. Hud suresinin 6. ayet-i kerimesinde yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerindedir. Bu ayet-i kerimeye baktım ve kendimin de orada bahsedilen Allah Teala'nın rızkını vermeye kefil olduğu canlılardan biri olduğumu gördüm. Şunun kesinlikle farkına vardım ki benim için olan bir rızık mutlaka bana gelecektir. Fil ne kadar büyük olsa da Allah Teala onun rızkını veriyor. Sivrisinek her ne kadar küçücük olsa da Allah Teala onun rızkını unutmuyor. Ben de dünya ile ilgili tüm işlerimi Allah'a havale ettim ve ibadete sarıldım. Bundan başkasına ehemmiyet vermem. İşte biz de bu hal üzere olmalıyız. Az önce de söylediğimiz gibi, ey Ademoğlu elini hareket ettir ki, yani çalış çabala ki ben de sana rızkını vereyim. Sana emrettiğim şeyler hakkında bana itaat et, benim senin için nelere uygun gördüğümü sen bilemezsin. Yine tevekkül öyle bir şeydir ki, Hazreti Ali Keremallahu Veçhe'nin düşmanları vardı ve bir kısım insanlar Hazreti Ali Keremallahu Veçhe'yi evinin önünde korumak istediler ve Hazreti Ali mescide gidip namaz kılmak için dışarı çıktığında onları kapının önünde gördü. Siz burada ne yapıyorsunuz diye sordu. Sizi koruyoruz ey müminlerin emiri. Çünkü şu an adeta bir savaş halindesiniz ve başınıza kötü bir şeyler getirilmesinden endişe ediyoruz dedik. Bunun üzerine Hazreti Ali, siz beni düşmanlarımdan mı koruyorsunuz yoksa Azrail'den mi? Yani beni gökyüzündekilerden mi koruyorsunuz? Hayır, şu düşmanlardan koruyoruz. Bizler sizleri gökyüzündekilerden nasıl koruyabiliriz ki? Dedik. Bunun üzerine Hazreti Ali şöyle dedi. İşte bu kısım çok önemli. Şu yeryüzünde olan her şey Allah Teala'nın semadaki levh-i mahfuzdaki takdiriyledir. Herkes için kaderi gelinceye kadar onu korumakla ve ona ilişmek isteyen zararları def etmekle görevli iki melek vardır. Kişinin kaderi geldiği zaman bu iki melek çekilir ve kaderiyle onu baş başa bırakır. Efendim Canı Dilden programında alimlerimizin yazdığı kitaplardan tevekkül konusunu seçtik. Bu bölümde de bir kısım paylaşımlar yapmış olduk tevekkül konusundan. İşte önemli olan yerleri vurgulamış olduk. Şimdi programımıza sufi kavramlarla devam edeceğiz. Sufi kavramlarda bugün sizler için seçmiş olduğumuz kelimemiz tefekkür. Tefekkür, Arapça düşünmek demektir. Sufilere göre iki türlü tefekkür vardır. Biri iman ve tasdikten doğup istidlal sahiplerine, diğeri ashab-ı şuhuda mahsustur. Her iki halde de sufi Allah'ın zatını değil, nimet ve kudretlerini düşünür. Cürcani tefekkürü, kalbin iyi ve kötüyü ayırt eden lambası olarak görür. Ona göre tefekkür sahibi olmayan kalp, karanlıklar içinde boğulur, kaybolur. Tefekkür, hikmeti yakalayan bir ağ olarak da tanımlanır. Allah'ın yarattığı kainatta, mahlukatta ve olaylardaki hikmetleri düşünmek, onun yarattıklarından ibret almak tefekkürdür. Nitekim Ali İmran suresinin 190. ayetiyle de tefekküre işaret edilmektedir. Ayet-i kerime mealen şöyledir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh herhangi bir konuda hüküm çıkarırken tefekkürden

faydalanın diyerek tefekkürün usul ilmindeki önemine işaret buyurmuştur. Kıssa: eski devirlerde bir adam varmış. Varı yoğu bir somunu ekmekmiş. Fakat sürekli bu ekmeği yersem bir daha bulamam, açlıktan ölürüm deyip duruyormuş. Allah Teala ona bir melek görevlendirmiş. Ve meleğe, eğer bu adam ekmeğini yerse ona yeni rızık ver. Şayet onu yemezse ondan başkasını verme diye emretmiş. Adam ölene kadar ekmeği yanında taşımaya devam etmiş ve ondan bir parça bile yememiş. Adam ölmüş, ekmek de yanında kalmış. Hisse: İnsana rızkını veren yalnızca Allah Teala'dır. Bu sebeple insan rızkından endişe etmemelidir. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seniyye adlı eserinde güzel ahlakın önemi hakkında şöyle buyuruyor: Sofinin ahlak-ı hamide, yani güzel ahlakla ahlaklanması gerekir. Çünkü güzel ahlak kıyamet günü mizandaki en ağır şeydir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den de böyle bir hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Ahlak-ı hamideden bazıları da şunlardır: İffet, tevazu, kalp temizliği, cömertlik, sabır, vefa, kanaat, zühd ve tevekkül.

Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
0: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
2: Haber bültenini sunuyoruz.

Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Ebu Ubeyde Ebu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. MİT terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti yapılanmasına yönelik kritik bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında örgütün medya ve propaganda faaliyetlerinde kilit rol oynayan Ahmet Kazancı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den illegal yollarla Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek DAEŞ'in Horasan vilayeti yapılanmasına katıldığını ve örgüt kamplarında aktif görev aldığını tespit etti. Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Kazancı'nın daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DAEŞ'in sözde Türk medya sorumlusu Ebu Yasir El Turki Kod adlı Özgür Altun'la yakın faaliyet yürüttüğü belirlendi. Özgür Altun'un yakalanmasının ardından Ahmet Kazancı'nın Altun'un tüm örgütsel sorumluluklarını devraldığı ve örgütün yeni sözde Türkiye medya sorumlusu olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. MİT tarafından titizlikle takip edilen Kazancı'nın Pakistan'da DAEŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu belirlendi. Bölgedeki eğitimlerini tamamlayan teröristin illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerini ve eleman kazanım çalışmalarını burada sürdürmeyi planladığı tespit edildi. Bu tespit üzerine operasyon için düğmeye basan MİT, Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet Kazancı ifadesinde suçunu itiraf ederek örgüt içindeki faaliyetlerine dair detaylı bilgiler verdi. Kazancı ifadesinde Özgür Altun'la olan bağını ve Türkiye'den bölgeye yapılan militan aktarım trafiğini nasıl yönettiklerini, DAEŞ kamplarında aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detaylarını, örgütün medya ve propaganda birimindeki görevlerini ve yürüttüğü faaliyetleri tek tek anlattı. MİT'in gerçekleştirdiği bu operasyonda DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik muhtemel eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, örgütün eleman kazanma ağının deşifre edildiği ve kritik dokümanların ele geçirildiği vurgulandı. İçişleri Bakanlığı 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmanın operasyonlarında yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığını bildirdi. 24 ilde 32 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığı, 114'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedilen açıklamada diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Şüphelilerin Erzurum ve Manisa'da silah kaçakçılığı, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla dolandırıcılık, Sakarya ve Sinop'ta ise yasa dışı bahis oynatarak para transferlerine aracılık ettiklerinin tespit edildiği bilgisi de açıklamada paylaşıldı. Açıklamada Antalya ve Konya'da organize şekilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı, Mersin'de baskı, darp ve tehditle bölgedeki işletmelerden maddi menfaat temini, Elazığ'da kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılıkla resmi belgede sahtecilik, Osmaniye'de tütün kaçakçılığı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de ise tefecilik suçlarını işledikleri bildirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyedeki inşaat ve imar işlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı, bir kamu görevlisi, 4 müteahhit ve şirket yetkilisinin bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlarla mücadele şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve çok sayıda belgeye incelenmek üzere el kondu. Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdülati ve Pakistanlı mevkidaşı Dar'la telefonda görüştü. Görüşmelerde İran'la ABD arasında kalıcı barışın tesisi

0: amaçıyla yapılacak tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hicaz ve Körfez bölgelerinde alternatif koridorların oluşturulmasının müteahhitlik sektörü için çok önemli bir vizyon olduğunu söyledi. Bakanlığın desteğiyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye etkinliği Ankara'da başladı. Bakan Ömer Bolat burada yaptığı konuşmada özellikle ticaret savaşları ve korumacılığın hız kazandığı süreçte işbirliği ve bölgesel ittifakların öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Dünya ticareti ve ekonomisinin yeniden istikrarlı bir büyüme patikasına yol almasının önemine işaret eden Bolat, bu çerçevede ABD ile İran arasında gelecek Cuma günü imzalanması planlanan barış mutabakatının dünya ekonomisi, siyaseti, ticareti ve en önemlisi dünya halkları için huzur, istikrar ve gelişme getirmesini temenni etti. Bolat, müteahhitlik sektörünün hizmetler sektörünün en önemli alanlarının başında geldiğini, bunun 250 alt sektöre de kaynaklık ettiğini belirtti. Türkiye'nin hizmetler ihracatının geçen yıl 122.6 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer almaktayız. Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde hizmetler ihracatımızın 40 milyar doları aşmasını tahmin ediyoruz dedi. Bolu'nun Mengen ilçesine özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Gökçesu beldesi Çakıllar mevkiinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu tahlisi ekipleriyle jandarma arama kurtarma timleri sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kolombiya'nın Cartagena limanında gerçekleştirilen operasyonda kahve sevkiyatına gizlenmiş 2 ton 400 kilogram kokain yakalandı. Ulusal basına göre Cartagena limanından İspanya'nın Valencia limanına gönderilmesi planlanan sevkiyatta kahve çuvalları ve kahve türevleri arasında gizlenmiş kokain ele geçirildi. Zambrano kahveye gizlenmiş kokain Cartagena limanında kahve türevi ürünlerin içine saklanmış ve İspanya'nın Valencia kentine gönderilmesi planlanan 2 ton 400 kilogram kokain ele geçirdik ifadesini kullandı. Yetkililer kaçakçıların kokaini kimi zaman kimyasal yöntemlerle ürünlere emdirdiğini, kimi zamansa paketler halinde yüklerin arasına gizleyerek sevkiyat gerçekleştirdiğini belirtiyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Selam ve selametlik sizlerin, bizlerin ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun. Günün Ötesi programına hoş geldiniz. Muhterem dinleyicilerimiz, bir Allah adamının yanında oldukça zengin birinden bahsettiler. Malının mülkünün çokluğundan, parasının pulunun sayısını bilemeyecek kadar fazlalığından dem vurdular. Yaşıyor adam, fani dünyada keyif üzere yaşıyor, dediler. Allah adamı bu söylenenleri sessiz sedasız dinliyor, bir şeyler sormak istiyor gibi bekliyordu.

Bir ara soracağı sual için fırsat buldu ve hemen de sordu. Bu lafını ettiğiniz zengin adam namazını kılıyor mu? Hayır dediler, namazını kılmaz. Arada sırada bayram namazına gittiği olur. Bu adam hacca gitti mi? Zekatını verdi mi? Hayır dediler, hacca gidecek, zekat verecek kadar sağlam itikadı yoktur. Hacca gitmez ama senede birkaç defa Avrupa'ya gider. Oradaki eğlence yerlerinde bolca para harcar. Fakat bu sene Avrupa'nın tadını pek bulamamış. Allah adamı yine sorar. Neden? Çünkü kendisi oradayken fabrikasının işçileri greve gittiler de ondan. Yani işçilere çalışmalarının karşılığını tam olarak alamadıkları için mi bunu yaptılar? Evet. Allah adamı bu defa başını sallayarak konuşur. Deminden beri zenginliğinden dem vurduğunuz bu zavallı, müflisin biriymiş de haberimiz yokmuş meğer. Hazır bulunanlar ciddileşerek adamın durumunu izah ederler. Efendim derler, müflis filan değil, adam kelimenin tam manasıyla serbest sahibi. Kapısında hususi arabası, sahilde yatı, her şehirde fabrikasının bir şubesi var. Adeta bir eli yağda, bir eli balda. Allah adamı gülümseyerek devam eder. Buna rağmen müflistir. Siz benim sözümü yabana atmayınız. Bu zavallı adam cidden müflistir. İsterseniz izah edeyim de görün. Allah adamı bundan sonra şu bilgiyi verir muhterem dinleyicilerimiz. Bir gün Allah'ın Resulü ashabıyla konuşuyordu. Bilir misiniz müflis kime derler diye sordu. Müflis malı mülkü olmayan kimseye derler diye cevap verdiler. Allah'ın Resulü hayır yanıldınız dedi. Müflis malı mülkü parası pulu olmayan kimse demek değildir. Müflis odur ki dünyada milyonların sahibi olduğu halde ahirette haklı hakkını alacağı sırada amel defteri ortaya getirilir. Ufak tefek ne sevabı varsa cümlesi hakkını yediği kimselere verilir. Fakat o kadar çok hak yemiş, o kadar fazla kul hakkı yüklenmiş ki sıraya dizilen hak sahiplerinden birkaçı alacak yerine sevabını alır. Fakat geride kalanlar alacak sevap da bulamadıkları için bağırışmaya başlarlar. Ey Rabbimiz, burada da hakkımızı alamazsak artık bu adamla nasıl hesaplaşacağız? Melekler zengin adamın amel defterini karıştırırlar. Ne namaz, ne oruç, ne zekat, ne de hac sevabı bulamazlar ki bu sevaplardan hakkını yediği kimselere versinler de helal etsinler. Bu defa dünyadayken zulmettiği bu kimselerin günahlarını alıp zenginin amel defterine yazmaya başlarlar. Neden sonra amel defteriyle baş başa kalan bu adam bakar ki ettiği bir iki iyiliğin de sevabı yok olmuş, hiçbir şey kalmamış. Üstelik hak sahiplerinin günahlarıyla dolmuş amel defteri. Ellerini açar. Yok mu beni kurtaracak? İflas ettim, iflas ettim diye bağırmaya başlar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam eder. İşte bu zengin kelimenin tam manasıyla müflistir. Allah'ın kendisine ettiği ihsanların kıymetini bilmediği ve şükrünü eda etmediği için böyle olacaktır. Hazır bulunanlar Allah adamını dinledikten sonra düşünmeye başlarlar. Dini vazifelerini yerine getirmeyen zenginlerin aslında birer müflis olduklarına kani olurlar. Evet,

Böcekler olmasaydı. Evet ya, böcekler olmasaydı aç kalırdık. Rüzgar bizlere küsse, karıncalar bir yıl yuvadan çıkmasa gene hallerimiz haraptı. Ne elma yiyebilir, ne zeytin alabilirdik. Karıncalar, böcekler ve rüzgar biz insanların hizmetinde. Solucanların bile ürün bereketinde faydaları var. Ve kumun ve kilin humusun. Az kumlu toprak suyu derine indirmez ve çatır çatır çatlar. Humus eksikse bitkiler tohuma geçemez, boy veremez. Muhterem dinleyicilerimiz, dönüp bakmadığımız minicik gerçekler hayatın temel taşları. O yüzden yaratılmışların tamamı önemli ve mübarektir. Koyunu düşünsenize. Ilıman iklim hayvanı koyunların o sık ve uzun yapağları kendine fayda sağlamaz. Bol yağlı ve ağır kuyrukları da koyun için ihtiyaç değildir. Koyun da yüce yaradanın insanları armağanı. Varoluş sebebi etiyle, yünüyle, yağıyla biz canlılara hizmettir. Bakmayın siz, zavallı koyunları bayram seyran demeden kesiyoruz diyen kıt ve küt fikirli gevezelere. Onlar ilahi dengelerin farkında bile değil. Bir doğudan bir batıdan esen, gah ferahlatan, gah fırtına olup bizleri ürküten rüzgar, sade yeryüzünde değil, gökyüzünde de görevli. Rüzgarlar bir ay esmeyi unutsa, dünya sıcaktan, yağmursuluktan boğulur. Ve yeşillik alır başını gider de bir daha dönmez. Küçüğü küçümsemeyin, basiti hor görmeyin. En tılsımlı hakikatler detaylarda gizli. Çekecek, firkete, çengelli iğne, düğme, gözlük, ayna, kalem, kapı kolu, sifon, musluk, kağıt, cam, bardak, kaşık, kablo, ampul. Bir an için bunları, bu minicik gerçekleri yok farz edin. Hayat allak bullak olur değil mi? Şirketler çöker, kurumlar batar ve medeniyet biter. Bütün büyükler ve büyüklükler minik gerçeklerin üzerinde duruyor. Aynasız, kapı kolsuz, düğmesiz, anahtarsız, bijonsuz, camsız, ibresiz, göstergesiz bir otomobil düşünebilir, bir uçak hayal edebilir misiniz? Küçükler, dikkate değmez sandığımız minnacık buluşlar, uygarlıkların temel direği. Küçükler güzeldir diyen kafalar haksız mı şimdi? Ama kaba saba yaşayanlar hep kocamanlık peşinde. Erilmesi gereken sırlara uzanamıyorlar. Teferruatın tadına bir varabilsek, işte matematik orada başlıyor. Sanatla estetik de orada, teferruatta filizleniyor. Dahası sosyoloji, tarih, tıp, musiki, turizm, mutfak, ağız tadı, parfümler, kuaförler bize hep detaylar arasından sesleniyor. Detaya merak, küçüğe, daha da küçüğe ilgi bir hayat emridir. Küçücüğü, minnacığı yakalayabilenler, madde ve mana dünyasının erişilmez yıldızlarıdır. Küçükler gerçekten önemli. Siz hiçbir papatyayla selamlaştınız mı? Deredeki çakıl taşıyla merhabalaştınız mı? Bir çeşmeyle dertleştiniz mi? Hayır mı? Öyleyse bari şu rüzgarı dinleyin.

Bir zamanlar Avcı Ahmet adında biri yaşarmış. Avcı Ahmet hasa avcıymış. Turnayı göğsünden, ceylanı dizinden vururmuş. Vururmuş dediysek keskin nişancı olduğunu anlatmak içindir. Yoksa Ahmet hiçbir zaman ihtiyacı olmadıkça av vurmaz, hiçbir hayvana eziyet etmezmiş. Avcı Ahmet'in nişancılığı kadar sohbeti de meşhurmuş efendim. Her gün av dönüşünde köye varır, köy odasında biraz dinlenir. Bu dinlenme anında da en güzel sohbetlerini çevresindekilere dinletirmiş. Öyle ki onu tanıyanlar, sohbetine katılanlar tiryakisi olmuşlar. Her akşam acaba Avcı Ahmet ne zaman dönecek diye yolunu gözler dururlarmış. Ve Avcı Ahmet de onları bu zevkten mahrum etmezmiş. Günlerden bir gün Avcı Ahmet yine ava gitmiş. Dağ bayır dolaşmış, uçurumlar aşmış, lakin bir ava rastlayamamış. Yorgun argın bir derenin kenarına oturmuş. Maksadı biraz dinlenmek ve vakit girince de abdestini alıp namazını kılmakmış. Gözleri derenin kenarındaki kamışlarda düşünceye dalmış. Birden kamışların kıpırdadığını fark etmiş. Merak edip bakmış, birkaç adım atmış, bakmış ki bir çirkin kara yılan, çok güzel, benekli bir ak yılanı sıkıştırmakta. Ak yılan bir türlü bu çirkin kara yılanın elinden kurtulamamakta. Avcı Ahmet sadağından bir ok çekmiş, yayına yerleştirmiş, germiş kirişi ve yaydan çıkan ok gidip ak yılana saplanmamış mı? Avcı Ahmet neye uğradığını şaşırmış, vah demiş, yüreğinin yağı erimiş. Onca nişancılığına rağmen kara yılanı vurmak isterken

kurtarmaya çalıştığı ak yılanı vurduğuna öyle üzülmüş, öyle üzülmüş ki gayrı o kadar olur. Kara yılan da ak yılan da çalıların arasında süzülüp gözden kaybolmuşlar. Ahmet'in elinden ne gelir? Üzgün, bezgin, tutmuş köyünün yolunu, gelmiş köy odasına. Köylüler hemen etrafını sarmışlar. Anlat bakalım Avcı Ahmet demişler. Bakalım bugün neler gördün, neler anlatacaksın bize. Zavallı Avcı Ahmet de anlatacak mecal mi kalmış? Bir iki hımık demiş, sonra da başlamış anlatmaya. O anlata dursun, biz gelelim yılanlara. Meğer ak yılan, yılanların şahı olan Şahmara'nın kızıymış. Kara yılansa Şahmara'nın kızına gönül koyan kara vezirmiş. Saraya gelen ak yılan yaralı halde babasına gitmiş. Şahmara'na babacığım demiş, durum böyleyken böyle. Kara vezir beni rahat bırakmıyor. Ama beni bu hale getiren kara vezir değil, bir insanoğlu. Adı da Avcı Ahmet. Şahmaran hemen emir vermiş. Kara veziri lime lime yapın. Ondan sonra da en zehirli iki yılan yeryüzüne çıksın ve Avcı Ahmet denen insanoğlunu öldürsün. Şahmaran'ın emri üzerine önce kara yılan öldürülmüş. Sonra da zehirleriyle ünlü iki yılan yeryüzüne çıkmış. Doğruca köy odasına gelmişler. Avcı Ahmet'in çarıkları kapının önündeymiş. Her biri bir çarığın içine girerek çöreklenmişler. Ahmet çarıkları giyer giymez sokarak öldüreceklermiş. Zavallı Avcı Ahmet bütün bu olup bitenlerden habersiz başından geçen bu olayı anlatıyormuş. Sesi öylesine ağlamaklı, öylesine pişman, öylesine perişanmış ki yılanlar bile ilgilenmeden edememişler. Dinledikçe durumu anlamışlar ve çarıklardan süzülüp geri dönmüşler. Şahmara'nın sarayına gelip huzura çıkarak durumu bir bir anlatmışlar. Demişler ki aman sultanım, az daha bir yanlışlık yapacaktık. Bu da sizin adaletinize gölge düşürecekti. Durum böyleyken böyle. Avcı Ahmet, kızınızı vurmak şöyle dursun, onu kara vezirin elinden kurtarmak için oku ona atmış. Lakin o gelip kızınızı bulmuş. Bir çare Avcı Ahmet, bir anlatıp bin yaş döküyor. Gayrı ben yayı oku bırakacağım diyor. Şahmaran gönderdiği yılanlardan bu haberi duyunca derin bir düşünceye dalmış. Sonra da yılanlara demiş ki, İyi ki böyle akıllı davrandınız. Yoksa ölünceye kadar vicdan azabı çekerdim. Ama madem ki bu insanoğlu bize bir iyilik yapmış, iyiliğine karşılık vermeliyiz. Gidin onu alıp buraya getirin. Şahmaran emir verir de yılanlar durur mu? 8-10 kadar boğa yılanı yeryüzüne çıkmışlar. Avcı Ahmet'i yatağında uyurken bulup sarıp sarmalayarak yerin altına indirmişler. Neye uğradığını şaşıran Avcı Ahmet kendini milyonlarca yılanın arasında bulmuş. Bir süre korkudan dili tutulmuş ama bir gün önce vurduğu ak yılanı karşısında görünce aklı başından gitmiş. Ak yılan, Şahmaran sarayındasın Avcı Ahmet demiş. Korkmana gerek yok. Çünkü misafirimizsin. Bu yılanların üzerine basarak geç. Onlar bizim hizmetkarlarımızdır. Benim için yaptığınız iyiliğin karşılığını almak üzere buradasın. Gerçi bilmeden beni yaraladın ama niyetin kötü değilmiş. Olur böyle şeyler. Senin iyiliğine karşılık ben de sana bir iyilik yapmak istiyorum. O kadar iyi yüreklisin ki eğer ben bir insan olsaydım ya da sen bir yılan olsaydın seninle evlenirdim. Ancak bu mümkün değil. Sen şimdi babamın huzuruna çıkacaksın.

sana dile dilediğini, vereyim muradını diyecek. Sakın şaşırmayasın, dileğim senin sağlığındır diyesin. Babam ısrar edecektir, o zaman madem bunca ısrar ediyorsun, o halde ağzıma tükür diyesin. Gayri bir şey demeyesin. Avcı Ahmet pek bir anlam verememiş ama ak yılana güvenmekten başka çaresi de yokmuş. Şahmaranın huzuruna çıkarılınca ezbelemiş gibi ak yılanın söylediklerini tekrarlamış Şahmaran da "Sen bunu bilmezsin ama sana bunu öğretene ne diyeyim?" demiş. Ve Avcı Ahmet'in ağzına çatal dilini çıkararak değdirmiş. Sonra da "Var şimdi git, sakın kimselere bundan söz etme. Eğer söz edecek olursan bu senin sonun olur." demiş. Şahmaran'ın teşrifatçı yılanları Avcı Ahmet'i yeryüzüne kadar uğurlamışlar. Ahmet yeryüzüne çıkar çıkmaz cümle çiçeklerin, kuşların seslerini duymuş. Kimi hangi derde deva olduğunu söylerken, kimileri de kendi aralarında sohbet ediyorlarmış. Ahmet'in aklı bu işi alamamış ama cümle hayvan ve bitkilerin dilinden anladığını da hayretle öğrenmiş. Hayvanlarla, bitkilerle konuşmaya başlamış. Cenab-ı Allah'ın izni olursa neler olmaz ki, değil mi? Avcı Ahmet gayrı avcılığı bırakmış, namı günden güne yayılan bir hekim olmuş. Bütün çiçekler hangi derdin ilacı olduklarını ona söylüyorlarmış. Kuşlar da alıp getiriyorlarmış. Avcı Ahmet'in birdenbire böyle namlı bir hekim olmasına kimseler bir anlam veremiyormuş. Arada bir kendini bilmesin biri çıkıp da "Yahu Avcı Ahmet, sen birdenbire nasıl böyle her derde deva bir doktor olup çıktın? Bundaki sırrı söylemeyecek misin?" diye sorduğu zaman aklına Şahmaran'ın sözü gelen Ahmet bir süre sustuktan sonra anlamlı gülerek "Cenab-ı Allah'ın hikmetinden sual mi olunur? Yüce Mevlam izin verdikten sonra yılanlardan bile iyilik gelir," diyormuş. Evet, bazen yaydan çıkan ok gidip bir yılana saplanır. Kim demiş ki rakamlar alt alta hesaplanır?

0: Bugün de sizlerle olan birlikteliğimizin sonuna geldik. Hoşçakalınız. Günün ötesi. Günün ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.
2: Aliço, Koca Mustafa Pehlivan'ı yanına çağırdı, kendini nasıl hissediyorsun diye sordu. Koca Mustafa durumu çoktan kavramış bulunuyordu. Yakup Pehlivan'ın başına bu iş geldikten sonra bu belalı pehlivanla tutmak sırasının kendisine geleceğini pek güzel tahmin ediyordu. Çekinmeden de cevabını verdi. İyiyim usta.
3: Cuma günü şu Osman denilen pehlivanla sen tutulacaksın.
2: Hazırım usta.
3: Hazırım demekle, iyiyim demekle iş bitmez pehlivan. Yakup pehlivanın başına gelen işi biliyorsun.
2: Evet, idmandan düşmüş. Bütün gece uyumadı. Hırsından ağlamamak için kendisini zor tutuyordu.
3: Neye yarar? Sen de böyle idmandan düşmek diye bir şey yok ya ha?
2: Hayır usta, çok iyiyim.
3: Yani kendine güveniyorsun. Osman pehlivanı yeneceğinden eminsin. Değil mi?
2: Bundan şüphe mi ediyorsun usta?
3: Hayır, şüphe etmiyorum. Zaten onda pehlivanlık kuvvet diye bir şey yok. Sadece dikkat ettim, nefesli bir pehlivan. Bir de kolları uzun. Bundan faydalanarak hasmını yanına sokmuyor.
2: Ben ona ne yapacağımı, onu nasıl yeneceğimi biliyorum.
3: Aferin sana. Ben de senden bu cevabı bekliyordum.

Günler arka arkaya geçiyordu ve Ali Ço, koca Mustafa Pehlivan'a bizzat idman vermekle meşgul oluyordu. Sonunda güreş günü geldi çattı.

Padişah cuma selamlığından döndükten yarım saat sonra güreş yapılacak yerdeki koltuğuna oturmuş bulunuyordu. Misafirler de yerlerini almışlardı. Az sonra iki pehlivan soyunmuş ve yağlanmış oldukları halde Aliço'nun arkasından çıka geldiler. Padişahı usulünce

0: dikildi, sonra da perşeve başladılar. Bu işte saray pehlivanının üstünlüğü açık idi. Pamukçulu Osman'ın çıkarmış olduğu peşrev çok daha sönük kalmıştı. Peşrevden sonra da kapıştılar. Pamukçulu padişahın huzurunda ikinci defa güreş tutuyordu. Buna rağmen heyecanlıydı. Bu havaya alışılabilmesi için daha bir hayli vakit geçmesi gerekiyordu. Durumu ancak müdafada kalmakla idare edebilecekti. O da müdafaya geçti. Koca Mustafa Pehlivan'ın işi elensiye dökeceğini ve kendisini yıpratmaya çalışacağını tahmin ediyordu. Aldanması da bundan oldu. Saray pehlivanı bir iki elense çeker çekmez birden ani olarak çapraza girmiş ve Pamukçulu Osman pehlivanı üstelik padişahın oturmakta olduğu tarafa sürmeye başlamıştı. Böyle bir şey beklemeyen Pamukçulu fena şaşırmıştı. Arka arkaya rahat kaçabilmesine de imkan olmadığından bir saniye bile kaybetmeden dönüp kendisini yüzü koyun yere attı. Bu durum karşısında koca Mustafa pehlivan da kendisini rahatça bastırmaya muvaffak oldu. O zaman Sultan Abdülaziz sol yanına oturduğu Reşat Paşa'ya döndü. Ne oluyor bu kadar övdüğüm pehlivana? 2 dakikada yenecek galiba onu Mustafa.
1: Mümkündür sultanım. Kafile avlandı.
0: Yakup'u nasıl yenmiş buna aklım ermedi.
1: İdmandan düşmüş. Ali çok öyle dedi.
0: İşte kündeye geçti bile. Böyle giderse güreş 5 dakika sürmeyecek.
1: Toparlanır belki sultanım.
0: Evet, padişah doğru söylemişti. Pamukçuluğu bastıran koca Mustafa pehlivan hemen künde aramaya başlamıştı. Pamukçuluğu zor bir durumda bulunuyordu. Hasmı künde ararken o da kendisini müdafaya geçmişti. Koca Mustafa pehlivana aradığı kündeyi de vermek istemiyor, vermiyordu da. Sonra kendisini yüzü koyun yere yaydı. Saray pehlivanı o zaman paça kasnağa geçti. Ne var ki sarf ettiği bunca gayrete rağmen paça kasnak oyununu da bir türlü alamıyordu. Pamukçulu paçalarını o kadar sıkı bağlamıştı ki parmakları da biraz kalın olan koca Mustafa bir türlü paçayı istediği gibi kavrayamıyordu. Bu sırada Pamukçulu hasmına kurt kapanını gösterdi ve saray pehlivanı bu oyunu almak üzere Pamukçulu Osman pehlivanın üstüne yayıldığı anda kılçığı yedi. Kılçığı yer yemez de havalandı. Pamukçulu biraz daha şanslı olsaydı belki daha bu dakikada saray pehlivanını açık düşürecekti ama olmadı. Koca Mustafa pehlivan yan tarafa düştü. Bunu gören Pamukçulu da hemen üzerine dolanıverdi. Oyun o kadar güzel taktik edilmişti ki Sultan Abdülaziz bile takdirini belli etmekten kendini alamadı. Yine Reşat Paşa'ya döndü. Güzel bir kılçık attı senin pehlivan. Aferin.
2: Evet sultanım. Ama az kalsın yeniyordu da.
0: Doğru. Mustafa'yı ağırlığı kurtardı. Koca Mustafa'nın yüreği ağzına gelmişti. Ne büyük bir tehlike atlatmış olduğunu pek güzel de anlamıştı hani. Bununla beraber kendisini çabuk toparladı ve hemen ayağa kalkabilmek için harekete geçti. Pamukçulu da bunu bekliyordu. Onu altında rahatça tutabilmek için bir anda sağdan sarmayı da vurdu. İki pehlivan arasında şimdi şiddetli bir mücadele başlamıştı. Koca Mustafa ayağa kalkabilmek için varını yoğunu ortaya koymuştu. Zorlayıp duruyordu ama sarf ettiği bu gayretler hiç de bir sonuç vermiyordu. Pamukçulu ise onu yerden kaldırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Muvaffak da olmuyor değildi. Çünkü koca Mustafa bütün kuvvetini harcadığı halde bir türlü sarmayı sökemiyor ve ayağa kalkamıyor.

0: Güreş başlayalı 20 dakika olmuştu. Pehlivanın bir türlü ayağa kalkmaması padişahı yavaş yavaş sinirlendirmeye bile başlamıştı. Nihayet dayanamadı. Ne oluyor bizim Mustafa'ya? Nasıl oluyordu da ayağa kalkamıyor bir türlü?
1: Kalkmasına elbet kalkar da belki kalkmak istemiyor sultanım. Yerden tatbik edebileceği bir oyunu olabilir belki.
0: Hayır, yok böyle bir şey. Kalkamıyor işte. Bu senin pehlivan tahmin ettiğinden daha sert çıktı. Aliço onun pehlivanlığını beğenmiyordu ama hata etmiş. Reşat Paşa karşılık vermedi. Söyleyeceği bir sözün padişahı kızdırabileceğini hesaba katıyordu. Tam bu sırada koca Mustafa ne yaptı yaptı hasmının sarmasını sökerek ayağa kalkmaya muvaffak oldu. Ayağa kalkmaya muvaffak olmuştu ama ziyadesiyle yorulmuş, üstelik çok daha halsiz kalmıştı. Bitkindi. Bu da onun ayağa kalkabilmek için ne büyük bir kuvvet harcamak zorunda kalmış bulunduğunu apaçık gösteriyordu. Reşat Paşa...
1: İşte kalktı sultanım. Biraz zorlandı ama sonunda ayağa kalkmaya muvaffak oldu.
0: Kalktı, evet, ama çok yoruldu.
1: Şimdi toparlanır.
0: İki pehlivan yeniden ense enseye gelir gelmez Pamukçulu Osman pehlivanın işe hemen sert elenselerle girdiği görüldü. Pamukçulu koca Mustafa pehlivanın az çok yorulmuş bulunduğunu fark etmişti. Yapacağı en akıllıca iş bundan faydalanmak, koca Mustafa pehlivana dinlenmek ve nefeslenmek için fırsat vermemekti. Bunun için elenselere başlamıştı. Sürekli olarak hasmının üstüne gidiyor, onu sağlı sollu elenselerle bunaltmaya çalışıyordu. Güreş yarım saatini doldururken saray pehlivanının bir kat daha yorulduğu göze çarpıyordu. Sürekli olarak geri çekiliyordu. Bu da Pamukçulu'nun işini kolaylaştırıyordu. Padişah bir kat daha sinirlenmeye başlamıştı şimdi. Ne yapıyor bu Mustafa? Ne oluyor ona? Reşat Paşa bu soruya verecek cevap bulamıyordu. Saray pehlivanının bocalamakta olduğu apaçık görünüyordu. Bereket versin bu sırada padişah bir işaret yapmış ve Aliço'yu yanına çağırmıştı. Aliço yanına varınca Sultan Abdülaziz aynı soruyu kendisine sordu. Ne oluyor koca Mustafa'ya?
1: Bir şey yok sultanım. Daha güreşin başındalar.
0: Bir şey yok olur mu? Şimdiden solumaya başladı. Karşısındaki göz açtırmıyor ona.
1: Şimdi toparlanır sultanım.
0: Ne diye onu çıkarıyorsun karşısına? Başka bir kimse bulamadın mı? Ne Yakup'un ne de Mustafa'nın Edirne'de ona bir şey yapamadıkları anlaşılıyor. Yakup'un yenilişinden sonra bunu anlamalıydı. Aliço başını önüne eğmişti. Nihayet padişah, işinin başına git. Emrini verdi, Aliço da çekildi huzurdan. Sultan Abdülaziz hakikati çok iyi görüyordu. Koca Mustafa fena bunalmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Bu sırada yediği bir elenseyle sendelediği görüldü. Bir de iç tırban yediği gibi yüzü koyun yere kapaklandı. Pamukçulu Osman pehlivan yetişmiş ve kendisini güzelce bastırmaya muvaffak olmuştu. Koca Mustafa o kadar bitkin hale gelmişti ki ayağa kalkabilmek için zorlamaya bile geçmiyordu. Yüzü koyun yere kapanmıştı. Padişah koca Mustafa'nın halini gördükten sonra ayağa kalktı. Seyredilecek bir şey kalmadı. Evet, Sultan Abdülaziz böyle diyerek saraya doğru yürüdü ve güreş yerini terk etti. Tabii sultan gider de misafirleri kendisini takip etmezler mi? Onlar da takip ettiler ve ortada hiç kimsecikler kalmadı. Pamukçulu Osman pehlivan işin farkında değildi. Güreşe devam ediyordu. Ancak Aliço yanına gelip de eliyle sırtına vurunca ayıldı.

0: Bırak. Güreş bitti.
1: O zaman ayağa kalktı ve padişah ile misafirlerin yerlerinde bulunmadıklarını fark etti. Aliço'ya döndü pamukçulu ve şöyle dedi. Endişeyle.
2: Bir hata mı işledik usta?
0: Hayır. İyi pehlivan mısın? Koca Mustafa'nın da seni Edirne'de yenememiş bulunduğunu çok iyi anladım. Padişah kalkınca güreş kesilir. Haydi içeri gidin de yıkanıp giyinin. Reşat Paşa giderken seni hazır bulsun. Hadi.
2: Baş üstüne.
0: Haftaya bugün bu saatte yine burada bulunacaksın. Bir başka pehlivanla karşılaşacaksın.
2: Baş üstüne usta. Olur. İnşallah.
1: Koca Mustafa yerden doğrulmuş, nefes nefese ayakta duruyordu. Tabiri caizse durmaya çalışıyordu. Pek perişan bir hali vardı. Pamukçulu Osman uzaklaşınca Aliço sert bir sesle pehlivanına sordu. Evet saygıdeğer dinleyenler. Sordu sormasına ama ne yazık ki programımızın süresi tamamlandı. Bakalım bundan sonraki bölümümüzde Pamukçulu Osman pehlivan saray pehlivanlarından daha kimlerle karşılaşacak? Veya şöyle düzeltelim. Gelecekte Pamukçulu Osman pehlivan yoksa saray pehlivanı mı olacak? Bunu gelecek bölümlerde hep birlikte inşallah göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: O sacatere çok nazikti, çok şirindi, çok lezizdi, çok azizdi.
7: Sultanım Cazibi, Cezbeveran'ın sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
8: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle
6: Celaluhu. Kendi gitti. Sevgisine gitti.

İman, emanet ve emniyet, yani güvenlik kelimeleri aynı kökten gelir. İman, Cenab-ı Hakk'a inanmak suretiyle emniyette olmak demektir. Buradaki emniyet hem güvenlik hem de itminan ve huzur bulma anlamındadır. Buna göre imanla güven arasında bir paralellik ilişkisi vardır. İmanın olduğu yerde emniyet, yani güven vardır. Aynı şekilde imanın olduğu yerde emanete sadakat vardır. Ve bu sadakat herhangi bir toplumsal fayda elde etmek değil, sadece kendi başına doğru olduğu için gösterilen bir sadakattir. Emanete ihanet, verilen sözleri yerine getirmemek, iman ikliminde yaşanan kuraklaşmanın bir sonucudur. Buysa yaşadığımız güvensizlik buhranının ana sebeplerinden biridir. Sahte para, sahte pekmez, sahte kaşar, sahte diploma, sahte doktor, sahte belge, sahte milletvekili derken güvenebileceğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Hiçbir şeyi gönül huzuruyla ve tereddüde düşmeden yapmak mümkün değil. Gündelik hayatın giderek sahteleşmesi, derin bir güven krizinin doğmasına yol açtı. Gözümüz arkada kalmadan bu iş hakkıyla yapılacaktır diyebileceğimiz şeylerin sayısı gittikçe azalıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyuruyor. Münafıklık alametlerini verilen sözü tutmamak, yalan söylemek ve emanete ihanet etmek şeklinde sayıyor. Mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyerek Müslümanın olmazsa olmazını beyan ediyor.

İslam mahkemelerin müminlerin şehadetiyle görüldüğü bir dindir. Günümüz hukuku parmak izinden tutun da uydu görüntülerine kadar pek çok yöntem kullanırken İslam iki adamın

şehadetine itimat eder. Eder ve hırsızlık azalır, zina azalır, cinayet azalır, gasp azalır. Çünkü Ömer bin Hattablar, Ömerül Faruklara dönüşmüştür. Bugünkü gibi ciltler dolusu hukuk kitapları, sayfalar dolusu kanunlar yoktur. Ancak kalplerde hüküm süren bir hukuk vardır. Bu hukuka ahlak denilir. İnsanoğlu ne zaman ahlaklı olmuşsa, kötülükler, suçlar o zaman azalmıştır. Güç kullanmakla, cezalandırmakla, hapse atmakla hırsızın kalbi fethedilemez. Halbuki güzel bir insanın, kamil bir insanın sadece bakması bile kalplerde devrim yapmaya yeter.

Bu devrimi evvela Allah Resulü cahiliye toplumunda yaptı. Bakamam, param yetmez, bana yük olur, alnıma leke sürer korkusuyla kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanları aldı, komşusu açken kendisi tok yatmayan insanlar haline getirdi. Sonra sahabiler yeryüzüne dağılıp bu ahlakı yaydılar. Onlardan tabiin aldı, tabiinden tebeüt tabiin aldı. Alimlerin, velilerin eliyle bu güven silsilesi günümüze kadar geldi.

0: Kasvet bir güven kaynağıydı. Güven pınarıydı. Bu pınarda yıkananlar, suyundan içenler, güvenilir, emin insanlar oldular. Hiçbir dayanakları kalmasa da Allah'a duydukları sonsuz güven sayesinde her türlü bozulmaya, tehlikeye, ahlaksızlığa karşı dimdik ayakta durdular. Güzel ahlak onlara sebat verdi.
1: Tövbe verdikten sonra şu sohbeti bize yaptı. Dedi, siz Türkiye sınırları içerisinde bir, Allah göstermesin, bir adam öldürseniz, Türkiye sınırları içerisinden kaçıp Türk ceza kanunlardan kurtulabilirsiniz. Ama Rabbel alemine karşı dedi, bir cürüm, bir büyük günah işleseniz, yedi semaata gitseniz, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız. Atlas okyanusuna, dünyanın neresinde giderseniz gidin, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız.
2: Müslüman olan demek güvenli demektir. Müslüman olan temiz demektir, beyaz demektir. Hiç kim Müslüman olan Müslümana, o Müslümana bir tacizlik olmaması demektir.
3: Bu kapısımız ilk bizi çağırdı. Dedi, niyetiniz sağlam olacak. Bakın, niyet, niyet, niyet. Her şeyde niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak. Her işinizi Allah için yapacaksınız. Allah'ın rızasından da ayrılmayacaksınız. Siyasete de karışmayacaksınız. Allah sizin her işinize yardım eder. Ve güzel ahlakınızla, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle mest oluyorum. Ha, bu kelimesi var ya, o güzel ahlakınızla yaşadığınız toplumda örnek bir insan olacaksınız. Bize bunu tavsiye ediyorlar. Şimdi bu söz yetiyor. Siz diyor bembeyaz bir perde gibisiniz. Nasıl bir sinek konuyor da lekesi belli oluyorsa, sizin de yaptığınız en ufak bir yanlış sizi alem içinde öyle bir belli eder ve Allah sizi rezil rüsvay eder diyor. Kavzımız böyle buyuruyor. Hepsinin ortak şeyleri, önerileri bu. Değil mi abi? Ve bir gün yine Kavsım celallendi, çağırdı beni. Gel buraya. Resulullah'ın yolu çok berraktır. Çok temizdir. Toz dahi kabul etmez. Biz istiyoruz ki siz ahirete başı dik gidesiniz. Resulullah'ın yanında utanmayasınız. Şimdi bunların önerileri bu.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutlu Sesi Ruh'un yanında okuyorlarmış.

0: Amcam imamlık yapmak için Kasra'ya gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı.
1: Hatta Hazret Sabul Wenderam'ı, işte Hazret vefat etti Sabul Wenderam'a.
0: Hazret vefat edince Şahı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasrik'teydi. Bazen Kasrı'ya da gelirdi.
1: Tabi biraz gibi zarı birayı bir Kasrı bu. Cahisler'le cana daha da Kasrı. Sonunda Hatiye Kasrı'ya.
0: En sonunda Kasrı'ya yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasrı'ya geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
1: Lüderi Çansalek'i Usama Gavuz Kadasaralı Ağrı'ya tabii hem Irşad bu, hem Talebe Gavse bu.
0: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşat vardı hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
1: Gavs Kadasaralı Ağrı'ya zaten ki bu sabu tabii herkesin kare vasfı bir de egen bir cinci hem kemasid bir cin yani hem ne karın tam vekili.
0: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.

0: hem kelime-i nurani bu, hem şekli-i nurani bu.
1: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Gavs Hazretleri küçük bir köyden tüm dünyaya yıllarca tercümanlık yaptı. Ahir zaman insanı için Kasrik dergahında aşkı tercüme etti bir ömür. Yeri geldiğinde Türkçe anlattı, Kürtçe konuştu, Arapça söyledi ve yeryüzündeki tüm lisanların üstünde çıkan bir nazarı vardı Gavs Hazretleri'nin. Söze gerek duymadan girdi kalplere. Gavs Hazretleri'nin girdiği kalplerden biri Muhammed Bakır Hoca Efendi. Kasrik dergahında geçirdiği günleri anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor.
0: Herkes sanki herkes buraya uyuramış sohbet gir. Tabii
1: Gavs Hazretleri herkesle tabiatına göre konuşurdu. Tabii Şah-ı Hazne Kudüs'e ruhtan çok bahsederdi. Hazret Kudüs'e ruhtan çok bahsederdi.

0: Mesela Şeyhi Şahı Haz neydi? Ama Hazret'ten de sanki yanında kalmış gibi bahsediyordu. Zaten kalmıştı ama sanki o da Şahı Hazne'ydi. Öyle tatlı anlatırdı.
1: Hatta kısmı ki valla tecuri em hazır bu dağıtana kasri cahil bu ne zaman bu. Dağıtın tabi ehli ev ki bunci.
0: Oraya her meslekten, yöreden insan gelirdi. Kara köseliler de gelirdi. Hepsinin koyunları vardı. Koyun işi, davar işi necasete sebep olur.
1: Gavs varacı bir sohbet ki, guku çona nav hayvanı xwe cili xwe cili ve bla degiş be, yani cili kun çona nav bla ayrı be.
0: Gavs Hazretleri onlara şu sohbeti yaptı. Koyunlarınızın arasına gireceğiniz zaman kıyafetinizi değiştirin. Yani hayvanların yanında ayrı, başka yerde ayrı kıyafet giyin. Eve geldiğinizde, camiye giderken temiz olan kıyafetlerinizi giyin. Bir de hanımlarınız çamaşırlarınızı şöyle yıkasınlar. Güzelce kiri çıkıncaya kadar sabunlasınlar, sonra suyla durulasınlar, öyle ki sabunun köpüğü kalmasın.
1: Bu mesela fıraki hua kundişun. Fıraki hua kundişun, fıraki hua... Avul bişun, bir sabuni eğer bitişteki...
0: Bulaşıklarınızı da böyle yıkayın. Önce kir çıkana kadar sabunlayın, daha sonra sabunun köpüğü tamamen gidene kadar iyice durulayın. Bir de eliyle böyle gösterirdi. Ya ibrikle ya da başka bir şeyle su dökerken yan tutun. Üstü de altı da temizlensin. Öyle su tutun ki sabunlu su yerine duru su akmaya başlasın, dedi. Gavs Hazretleri herkese içinde bulunduğu hale göre sohbet ederdi. Çok sohbet ederdi.
1: Roja ki Gavs Hazan Sıçralariye Melmeşt Kirad Meha Ramazan'ıydı Gavs.
0: Hatta bir gün Gavs Hazretleri Ramazan ayında teravih namazı kıldırıyordu. Bana da kaza namazı kıldırmamı emretti. Önlerine geç, kaza namazlarını kıldır, dedi. Ramazan ayında cemaat ikiye ayrılırdı. Kaza namazı olmayanlara Gavs Hazretleri sünnet kıldırırdı. Ben de kazası olanlara kaza namazı kıldırırdım.
1: Emeciz Muragut Pişavanda kazapken, ben Pişavanda kaza antikira. Tabii Meca Gavs Pişkeki giram.
0: Tabii Gavs Hazretlerinin namazı biraz ağırdı. O kuddise sırruhu teravihi bitirene kadar biz iki günlük namaz kılardık. Bana bir gün, sen biraz hızlı kıldırıyorsun, acele etme, dedi.
1: Hem nurani bu, hem kelime nurani bu, hem şekli nurani bu.
0: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Aşk davasına girişmek kolay der Mevlana Hazretleri. Fakat o davaya kesin delil gerek. Kasrik dergahındaki her sufinin aşk adına ayrı bir delili vardı. Kimisi suyun söndüremediği bir ateşle yanardı, kimisi ateşin yakmadığı bir bedene sahip olurdu. Delil bunlar değildi hiç şüphesiz. Bunlar önemsizdi onlar için. Önemli olan onları bu hale getiren kalplerin varlığıydı. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Cagas kadın satsın aliye. O sohbet ki camiyede emci küçük bun. Yani hadi hacda bir sal yani hey evu. Bir sal falan.
0: Gavs Hazretlerinin camide sohbet ettiği zamanlar biz küçüktük. 17-20 yaşlarındaydık. O kadar tatlı sohbet ederdi ki ağlamayan, cezbelenmeyen çok az kişi kalırdı. Gavs Hazretleri zamanında cezbeler de garipti.
1: Mesela cezbe on hebu yek halkı tatvani bu. Yani çünkü meddita.
0: Tatvanlı biri vardı. Gavs Hazretlerinin sofisiydi. Sofi Ahmet, Gavs Hazretleri yatsı namazını kıldıktan sonra başını yere koyuyor, secde halinde bekliyor. Öyle ki insan ayakta bile bir saat

0: duramaz. Çok soğuk, kış. Sabah namazına camiye giderken bakardık ki hala secdede bekliyor. Böyle muhabbetli, böyle cezbeli insanlar. Şaşardık. Derdik ya, bu adam nasıl ölmemiş, ruhu çıkmamış. Kışın ortasında başını beton avluya koymuş, etrafı karlarla kaplı. Bu nasıl oluyor? Yatsı namazından sabah namazına kadar nasıl bekliyor? Yatsıyı kılıp gitmişiz, sabah namazını kılmaya gelmişiz, hala yerde.
1: Yani sen haleti cezbe garip zamanı rasta hep. İkinci Hacı Derviş'e bu halkı kasri.
0: Böyle garip cezbeler vardı. Bir de Hacı Derviş vardı. Kasrikliydi. Gavs Hazretleri Baykan köylerine teveccühe gitti. Taruni'ye geldi. Çok soğuktu. Hacı Derviş de Gavs Hazretleri ile beraberdi. Bahardı. Nehrin suyu yükselmişti. Gavs Hazretlerinin arkasında çok kişi vardı. Tabii ki o da arkasındaydı. Bir aşka, cezbeye tutuldu, kendini suya attı. Nehir onu döndürmeye başladı. Herkes, Hacı Derviş suya düştü diye telaşlandı. Su onu sürükledi. Gavs Hazretlerine dediler ki, kurban, Hacı Derviş suya düştü ve su onu sürükledi. Gavs Hazretleri şöyle arkasına bakıp tebessüm etti ve bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi.
1: Ote dvi zamani şavkat danasari.
0: Hatta o zamanlar şapka giydirdi. Şapkasını da kenara atmıştı. Şapkasını da getirdiler. Bu şekilde Taruni'ye geldiler. Tabii soğuk çok. Bahardayız ama yağmur var. Millet sobayı yakmış, etrafına toplanmış, zor ısınıyor. Hacı Derviş sudan yeni çıkmış, o havada kıyafetleriyle suya atlamış, millet soba başında, o ben yanıyorum, içimde ateş var diyor.
2: Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yan ey gönül yan. Yan ey gönül yan. Yanmadan oldu derdime derman. Pervane gibi. Pervane gibi şem'ine aşkın yandı bu gönlüm.

0: yani cezba zamanı gavs cezba vizi garibu halati cezbi vi zahr garibu hatta yekabu min vişasidi halki hevris putisa.
1: Yani Gavs Hazretleri zamanındaki cezbeler çok acayipti. Cezbelenenlerin halleri çok garipti. Hatta biri vardı, kendim gördüm. Hevzirliydi. Adı Muhammed'ti. Bana şöyle anlattı. Yatsı namazını köyümde kıldım. Hevzir'de, Nahiy'de. Gece yola çıkmış, yarım boy kar var. Yüksek dağlar var. Ben geldim dedi. Bir aşkla, bir muhabbetle geldim ki ne karı ne de beni yiyebilecek hayvanları düşündüm dedi.
0: Guaz hatta hatma niski gundaki bitlisi biaz hatta wi hatma dengi gura gur payim buna dengi wan hatin gur gur payim buna.
1: Bitlis'e yakın bir köye gelene kadar kurtlar arkasındaymış. Korkmadın mı diye sordum. Korkudan hiç haberim yoktu. Bitlis'e yetiştim dedi. Bir sahibim olduğunu, birinin benimle olduğunu biliyordum. Bitlis'e yetiştim dedi. Orada sabah namazını kılmış. O zamanlar ulaşım araçları çok azdı. Yaya olarak yola çıkmış, ana caddeden yani arabaların geçtiği yoldan kasreye kadar yürümüş. Öğle namazından sonraya kadar yürüdüm, geldim. Gavs Hazretlerini ziyaret ettim dedi.
0: Yani bir haleti insani ko vice

0: cazbahay garib ve halat-ı garib ku aşka kizede nebiya mesela.
1: Yani bu hal, bu cezbe, bu aşk olmasa insan geceleyin, karın, tehlikenin içinde nasıl gelecek? Gelemez. Bu halleri de gördük. Gavs Hazretleri zamanında işte böyle şeyler oldu. Cezbeler oldu, acayip haller oldu.
0: Tabi o aşk bir nazara, tabi tarafı ilahi şeydi be. Hidayet-i hudiye, hidayet ama mürşidci nazara mürşidici.
1: Tabi bu aşktır. Allah vergisidir. İlahi hidayettir ama mürşidin nazarı da vesiledir. Nazarın tesiri çoktur. Birine nazar ederse, birine himmet ederse, tabi Allah'ın hidayetidir. Allah mürşidin nazarını vesile kılıyor, sebep kılıyor.
0: Hatta sebe millet şu daha da. Millet şu yani misal çün daha nazirete Gavs kirdi çün.
1: Kurban sabaha kadar gelip giderlerdi. Yani Gavs Hazretlerini ziyaret edip giderlerdi. Adıyaman'dan, Urfa'dan, Van'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, Muş'tan her taraftan gelirlerdi. Hepsi de çeşit çeşitti. Mesela kıyafetleri ayrıydı. Adıyamanlıların ayrı, yukarı memleketlilerin ayrı kıyafetleri vardı. İnsanların şekilleri de farklı farklıydı. Her biri Kasra'ya gelince o ağaçlıkların, yeşilliklerin içine artık cezbeden ve naradan durulmazdı.
0: Nav Kasra, Nav Andara, Nav Ansinca tabi tevcihi şinayi yavsa, ev bu darber bu. İdi kire kire var, yani cezbe var, uca harareti var, cezbe var. Hatta sıbı yani gün ranet zahenez ama.
1: Sabaha kadar köy uyumazdı. Muhabbetten, cezbeden, hararetten. Gavs Hazretlerinin müritleri gece de uyumazdı. Çok gidip gelen olurdu. O zaman da misafirhane küçük olduğu için gelenleri köylülere dağıtırlardı. Yani herkes 4-5 kişiyi evine götürürdü. Sabaha kadar onlara ev sahipliği yaparlardı. Sabah olunca gelip Gavs Hazretlerinin çorbasından içer giderlerdi.
0: On koydukken hatta sıbı sıbı dağıtın tisa çorba malı Gavs Tıkaran'a.
2: Kalbi Allah Teala'nın sevgisiyle diri olanın ölümü hayattır. Kalbi nefsin arzularıyla dolmuş olanın hayatı ölüdür buyuruyor Abdülrezzak Ali Efendi Hazretleri. Kalp nazargahı ilahidir. Allah Teala oraya nazar ettiğinde kendi sevgisini görmek ister. Onun sevgisinin yanında bütün sevgiler küçük ve nafiledir. Onun için Allah dostları daima kalpte Allah sevgisinin olmasını istemişlerdir.
0: Tasavvuf evet o sade yani gayri ilahi yani gayri Rabbi alemi ku kalbim ruh vesvese dünyayı çiğnebe yani vesvese çan yani mesela gaye dünyayı.
1: Tasavvuf saf olmaktır. Kalpte hiçbir vesvesenin olmamasıdır. Kişinin amacı dünya olmayacak, yaptığı iş dini bir işte olsa, dünyevi bir işte olsa Allah için yapacak. Herkes dünya işi yapmaya mecburdur. Kendisinin ve ailesinin nafakası için çalışmak zorundadır. Bu da farzdır, ibadettir. İşte saadatlar böyledir. Dünyevi işlerini yaparken dahi niyetleri sadece Allah rızasıdır. Dünyevi işler Allah'la aralarına girmez. Onlar dünyayla değil, Allah'la ilgilidirler.
0: Yani tisa taalluk avan bu kudî vay, ne mali dünyayı vay. Ne mali dünyayı.
1: Allah dostlarının, Nakşibendi büyüklerinin bedenleri insanların içindedir. Ama kalpleri Allah'la meşguldür. Zahiren insanlarla konuşurlar ama kalpleri Allah'a bağlıdır. Yani sürekli zikir halindeler, teyakkuz halindeler. Fayda budur. Tasavvuf budur. İnsanın Allah'la arasına hiçbir şey girmemesidir. Devamlı alemlerin Rabbinin huzurunda olmaktır.
0: Yani koş gayri Allah azze ve celle tiştekinna kebenna beyna van hudi devamlı taalluka van bu Rabbi alemi bayi.
3: Şehadet parmağın levh-i kalemi.
0: Mekstiye ben nezzar.

0: İnşallah ümmet devam.
1: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim.
0: Haskına şeyhına tabii evduzanı bu.
1: Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Ahir zaman ümmetini kurtaracak bir gemi varsa o da Ehl-i Beyt'in gemisidir. Ehl-i Beyt'in ayak basmadığı toprağı bekleyen ancak depremdir ve Ehl-i Beyt'in çivi çakmadığı geminin rotası ancak kahır dolu bir tufandır. Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgiden ileri gelir. Bu ülkenin toprakları Ehl-i Beyt'e duyulan sevgiye ve edebe, tarihe sadakat göstererek aşina olduğu müddetçe bükülmez bir çelik kol gibi her daim muzaffer kalacaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt'ten bize bir kutlu armağandı. Muhammed Bakır Hoca Efendi anlatıyor.
1: Ya Roja ki bu Gavs-ı Kasrevi Hazretleri

0: Bu inşallah Duhab Şahidi Mruvi
1: Nazım. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair.

0: ده حوزاتي مازنجي قو شادة وان سرمية قو ام سيدن قو يك
1: Ve iki büyük zat da seyit olduğumuza şahitlik etti. Birisi şöyle oldu. Taruni'den Şah-ı Hazni'ye giderken 6 kişi gittik. 7. olarak da yanımızda bir çoban vardı. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni Kudüs'e ruh işçilerine 7 misafirimiz var. 6'sı seyittir dedi. Çoban zaten seyit değildi. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni bize bu şahitliği yaptı.
0: Bu Gavs en şeyhine olsa bu şeşhab seyidin yeci ne seyide o yeci bu hazret bu seyidi bilvansi
1: bir şahidimiz de hazrettir. Dedi ki Bilvani seyitlerinin seyitliklerinde şüphe yoktur. Sonra içim rahat etti. Hem iki büyük zat şahitlik ettiler hem de rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti.
2: Şuna inanmalı ki, hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızasıyla erilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride düşen başlıca görevdir, buyuruyor Alaaddin Attar Hazretleri. Müridin, mürşid-i kamile duyduğu muhabbet, mürşid-i kamildeki ilahi feyiz sebebiyledir. Bu muhabbetin kişiye neler kazandırabileceğini bizzat Gavs-ı Kasrevi Hazretlerinin hayatında görmek mümkündür. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
0: Haskına şeyhına tabi evduzanı bu. Her evduzan bu. Usahaskir
1: Şah-ı Hazne nasıl sevilir o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi geçilmez mi bilmezdik. Suya dalıp geçerdik. Acaba su derin midir, insanı götürür mü, sudur bu belli olmaz. Şah-ı Hazne'ye sevgileri çok fazlaydı. Bu aşkla tehlikeleri göze alırlardı. Muhabbetleri böyleydi.
0: Merfab horad be mesela o ve belina be kutisa jibu haskirna şayhına ku haskirna on zide bu.
1: Mesela geceler çok tehlikeliydi. Taşların üzerine düşerlerdi, ayakları taşlara çarpardı, bilmedikleri sulara girerlerdi. Sınıra kadar giderlerdi. Yanında arkadaşları da var. Anlatıyorlar. Kenara geçip haline ağlarmış. Geçmek için yolu ayarladıklarında, her şey hazır olduğunda, yolun sonuna geldiklerinde, hadi gel de gidelim diyorlarmış.
0: İcar duyu avı havalıcı ha bun mesela. Dugu javala durket ulcek şora rudnişta u icar hali xora digiriyor. Hali xora.
1: Gavs Hazretleri ağlayarak ben Şah-ı Hazne'nin toprağına layık değilim. Oraya nasıl geleyim diyormuş. Buraya kadar geldik Allah rızası için gel diyerek kalan kısmı da zorla götürüyorlarmış. Haline ağlardı. Ben Şah-ı Hazne'nin huzuruna nasıl çıkarım? Bu ayıplarla, günahlarla bu şekilde nasıl çıkarım derdi. Yani korkardı. Şah-ı Hazne'ye layık olmadığını, o topraklara basmaya layık olmadığını düşünürdü. Muhabbeti, teslimiyeti çok olmasına rağmen yine de böyle düşünürdü ve onu zorla götürürlerdi.
3: Ave kasida me li ser Şeyh Ahmedê Xezna hatî gotin Xwedê meşxêr û bereketa Resûlê Ekrem û wî mehrûm neke inşallah teala.
0: Piştî nisbeta piştî şeyhina dê me Gavs bû.
1: Şah-ı Hazne'den sonra nisbet Gavs Hazretlerinin oldu. Tabii Şah-ı Hazne'nin müritleri, halifeleri çoktu. Türkiye'den gidenler çoktu. Mesela Hazret'in hanesinden birkaç kişi vardı. Tatvanlı Şeyh Muhammed Said vardı. Hepsi de halifelik aldı. Ama Allah umumi hizmet

0: büyük nispeti Gavs Hazretlerinin eline koydu.
1: Çünkü mesela Mevlana Halid bir nispet almazın cihende ani Türkiye'de bir mentika Orta Doğu'da tine bu yani bir mentika Suriye ve Irak'ı Türkiye.
0: Nasıl Mevlana Halid Hazretleri nispeti Hindistan'dan getirmiştir? Ondan önce Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bu kadar büyük nispet yoktur. Gavs Hazretleri de Şah-ı Hazne'den aldı, Türkiye'ye getirdi. Bütün ülkeye dağıttı. Sevapları da buna göredir, dereceleri de bu şekildedir.
1: Hatta Gavs yani tabi zafer kajiye Gavs hakim. Diye henek bir şekli ve evvel nüspet daha iyi bavi mevye.
0: Gavs Hazretlerinin şöyle dediğini çok kişi duymuş. Bu nispet bize babamızdan, dedemizden geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aitti bu mal ve şimdi bize verildi. Artık kolay kolay kimseye bırakmayız. Hakikaten de böyledir. Gavs Hazretlerinin dediği gibi aynen devam ediyor. Allah'a hamdolsun, bize büyük nimet vermiş, yönümüzü bu kapıya çevirmiş. Allah bizi onlardan uzaklaştırmasın, onlara münkir etmesin. Bundan büyük nimet yoktur.
2: Bir kelime bir gün muvaffak olur da çaresini bulabilirse ayrılığı anlatmanın, işte o gün bütün aşıkların ruhu bir kez daha bayram edecektir. Çünkü hiçbiri o kelimeyi telaffuz etmeye güç yetirememiştir bugüne dek. O kelimenin hatırına ayrılıklar hep erken gelir. Hep bir anda ve hep zamansız. 1 Haziran 1972 günü. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken de bundan farklı olmadı aşıkların kaderi. Sevgili giderken öylece susmak ne büyük imtihan.
1: Ve şef haber aldı.
0: Akşam vaktiydi vefat haberini aldığımızda. Gavs Hazretleri köyden gittiği zaman sufiler çok üzülmüşler. Gavs Hazretleri gitmesin, bizi bırakmasın demişler. Gavs Hazretleri şöyle demiş. Kısmetimiz böyle. Gideceğiz. Biz Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz. Millet onunla caddeye kadar geldi. Küçükten büyüğe herkes. Gavs Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz dedi. Allah bizi onlardan ayırmasın. Himmetlerinden mahrum bırakmasın. Onun ve evlatlarının.
1: Mekstiye ber nazarawan inşallah hamatawan. Amji khoy ma'lum inşallah khodi majwam. Awknaki amji khoy rahma khodi bihivinak inşallah. Amji bija alhamdulillah hayra.
0: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim, Allah'a hamd edelim. Gavs Hazretlerinin şöyle bir sohbeti var. Allah bize 3 büyük nimet vermiş. Birincisi bizi Müslüman olarak dünyaya göndermiş. Bizi İslam üzere yaratmış. Fıtratımızı İslam üzere yapmış. İkincisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine dahil etmiş. Mahlukatın en şereflisi ve peygamberlerin reisi o sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Büyük şefaat onun elindedir. Üçüncüsü, bizi Nakşibendi tarikatına mensup kılmış. Nakşibendi tarikatına girmişiz. Bu nazarlar altına girmeyi bize nasip etmiş.
1: Bu en nameti mezun, sey nameti mezun, kudu merakiriye. Bu en günekar zahfen, günekar tabi.
0: Bu 3 büyük nimeti bize nasip etmiş dedi. Biz çok günahkarız dedi. Onlar kendilerini günahkar sayıyorlardı. Gavs Hazretleri sohbet ederken

0: önce korku sohbeti yapardı. Cehennemden ve azaptan bahsederdi. En sonda Allah'ın rahmetinden bahsederdi. Allah'ın rahmeti çoktur. Biz layık olmasak da, çok günah işlemişsek de, Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Aynen böyle diyordu. Allah'ın rahmeti çoktur, büyüktür. Biz Nakşibendi büyüklerini gördük, tarikate girdik. Nakşibendiyiz ve Şah-ı Hazne'nin çorbasından içmişiz, dedi. Eğer kabirde sorarlarsa böyle diyeceğiz. Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Bu da büyük bir müjdedir. İnsan Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeli. Biz de Gavs Hazretlerinin çorbasını içtik. Allah bizi onlardan ayırmaz. İnşallah bereketlerinden mahrum etmez. Onlara münkir etmez. Bu büyük bir nimettir.
1: Az bereket o amarım ne ki menekhe münkir yuvan fayda ki vermez.
2: Su hayatın keşfine refakat eder. Her sufi hayat taşıyan bir su damlası gibidir bu yüzden. Gavs Hazretleri her bir sufisi için geçip gidecekleri tüm yolu daha onlar intisap etmeden kirden, çamurdan arıtmış ve ahiret denizine dökülecekleri yeri gül kokusuyla bezemiştir. Bu sufilerin arasındaki nice alimlerden biri olan Muhammed Bakır Hoca Efendi bu gül kokusunu bir ömür boyunca duyma bahtiyarlığına erişmiş ve Kasrik dergahının gül bahçesine dahil olmuştur. Bu bahçeye dahil olmak, bahçenin sahibine ait olmak demektir. İşte bu aidiyet, tüm lisanlarda asıl mutluluğun en kısa ifadesidir. Kasrik'ten geçenler, asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 17 Haziran 2026 ve 2 Muharrem 1448 günlerden çarşamba. Son baskı başladı. Hoş geldiniz. Hayırlı bir gün temenni ederek başlayalım programımıza. Gününüz hayır olsun, geleceğiniz hayır olsun, dünyanız, ahiretiniz hayır olsun inşallah.
1: Son baskı.
0: Ve hayırlı haberler vermiştik bir iki gündür. Yani Orta Doğu'daki savaş barışla şimdilik neticelenmiş gibi görünüyor. En azından önemli bir kısmı. Önemli bir kısmından kastımız

0: suçu. Lübnan'da saldırılar devam ediyor. Gazze'de saldırılar devam ediyor. Ama İran'a saldırılar ve İran'ın saldırıları durdu. Ve Cuma günü biliyorsunuz bir mutabakat altına alınacak ve imzalanacak. Ki dün dijital imzalar atılmıştı, herhalde ıslak imza da atılacak. Akabinde 2 aylık bir süre var. Bu sürede de işte pazarlıklar, tartışmalar, bu anlaşmaya nihai şekli verilecek. Tabii bu merak edilen husus, bu 2 ay boyunca acaba İsrail rahat duracak mı? Ortalığı karıştıracak mı? Fitne, fesat, her türlü melanetin beklendiği İsrail herhalde bir takım provokasyonlara imza atacaktır. Sahte bayrak operasyonlarına girişecektir vesaire. Ama dua edelim ki böyle şeyler olmasın. Ve hatta bu Lübnan'daki ve Gazze'deki hadiselerde bir an evvel son bulsun. Diyelim ve yazılara geçelim. Nebi Miş'le başlayacağız bugün sabah gazetesinden. Savaşla barış arasında belirsiz bir sonucun analizi başlığıyla şöyle bir yazı kaleme almış. İran, ABD, İsrail savaşı tüm dünyayı etkileyen sonuçlar üretti. Savaş bitti, şimdi ne değişti? Sorusu önemli. Ancak savaş kesin olarak bitmiş değil. 60 günlük kırılgan bir süreç var. Hürmüz kademeli açılacak. Nükleer dosyanın müzakeresi devam edecek. Anlaşmanın tam metni daha ortaya çıkmadı. Anlaşmanın maddeleri ne olursa olsun taraflar kendileri açısından zafer kazandık söylemini öne çıkaracak. Mutabakat zaptının şimdilik önemli görünen sonucu, İran ekonomik avantajlar karşılığında jeopolitik hedeflerinden vazgeçtiği şeklinde yorumlanıyor. Savaşta kaybı büyük olan tarafsa İsrail, taraflar açısından meseleye bakarak devam edelim. ABD ve İsrail askeri olarak İran'a büyük zarar verdi. Fakat savaşın stratejik sonucu İran'ın dayanıklılığını ortaya çıkardı. Hürmüz üzerinden zorlayıcı adımları Amerikan gücünün sınırlarının görünür olmasını sağladı. ABD ve İsrail İran'ın liderlik, komuta, hava savunma, donanma, füze ve nükleer altyapısına büyük zarar verdi. Fakat İran rejimi çökmedi. Nükleer kapasitesi tamamen yok edilemedi. Vekil ağları tamamen ortadan kaldırılmadı. İran, Hürmüz üzerinden yeni bir caydırıcılık mekanizması keşfetti. Dolayısıyla da İran stratejik dengeyi değiştirdi. İran zafer kazandı denemez, ancak yenilmedi de. ABD ve İsrail askeri üstünlüğü zafere dönüştüremedikleri için stratejik olarak maliyetle yüzleştiler. İran savaştan ağır insani, ekonomik ve askeri maliyetle çıktı. Ancak güçlü bir devlete karşı zayıf aktörün asimetrik maliyet üretme kapasitesini gösterdi. ABD'nin hava gücü yıkıcılığını korumasına ve büyük tahribat verebilmesine rağmen siyasi hedef belirsiz olduğu için stratejik bir başarı ortaya çıkmadı. ABD savaşın başında açıkladığı amaçlara ulaşmadı. ABD'nin bölgedeki askeri üslerinin dokunulmazlığı algısı aşındı. Savaş ABD iç siyasetini ekonomik maliyetlerden dolayı negatif yönde etkiledi. Amerikan kamuoyu İran'a saldırıyı gerekli olmayan bir savaş tercihi olarak kodladı. Bu savaşın aslında en fazla kaybedeni İsrail. ABD iç siyaseti dahil dünyada İsrail karşıtlığı yükseldi. Uluslararası toplumda yalnızlaştı. Anlaşma masasında belirleyici bir aktör olamadı. İran'ın kapasitesini çökertemediği için bundan sonra İran'a yönelik uluslararası toplum destekli baskıyı İsrail kolay harekete geçirmeyecek. ABD'yi İran'a savaş konusunda ikna etmesi de kolay olmayacak. Çünkü ABD yeni bir savaşı başlatmaya istekli görünmeyecek. İlk defa bir Amerikan başkanı İsrail'e "Dediklerimi yapmazsan İran'la baş başa kalırsın." dedi. Bu ilişkilerde bir kırılma olması da İsrail'e sınırları konusunda bir uyarıydı. İsrail güvenlik doktrinini radikal bir saldırganlığa dönüştürse de savaş başlatma konusunda Amerika'ya çok daha bağımlı hale geldi. İsrail'in İran'a saldırı kapasitesinin sınırları ve zayıflıkları ortaya çıktı. Füzelerle vurulamaz miti yıkıldı. Uzun savaşta ABD desteğine her anlamda bağımlılığı bu müzakere sürecinde belirginleşti. Bu savaşla birlikte İsrail'in askeri saldırı inisiyatifiyle Amerika'nın karar alıcıları arasındaki gerilimi bu çerçeveden yorumlamak gerekir. Yani İran dosyasını tek başına sonuçlandıramayacağını gördü. Savaş şimdilik kabaca bu sonuçları üretse de hala Hürmüz'ün açılıp açılmayacağı belli değil diyor Nebi Miş sabah gazetesinde kaleme aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Akşam gazetesinden

Yusuf Alabar'da da "Yeni İran İsrail'in kendisidir" başlığını atmış. Bakalım detayında nelerden bahsediyor. İran'la ABD arasındaki muhtemel bir anlaşma ihtimali dahi Tel Aviv'i sallamaya yetti. Oysa hem 12 gün savaşında hem de devam eden savaşta o denli üst perdeden açıklamalar yapmaktaydılar ki anlamak mümkün değildi. Devir İsrail'in devriydi. 50 yıldan bu yana ele geçmeyen fırsat şimdi ele geçmişti. Ve bu fırsat asla kaçırılmaması gereken bir fırsattı. Siyonist bir gazeteci 2012 yılında yaptığı bir konuşmasında etraftaki Arap ordularının tamamının tasfiye edildiğini, şimdi sıranın Arap olmayan orduların da yok edilmesine geldiğini izah ediyordu. Ilımlısından radikaline işgal devletinin tüm bakanları ya İsrail'le iyi geçinecekler ve Tel Aviv'in Siyonist planına uyacaklar ya da ülkeleri tarumar edilecek diye her gün sloganlar atılmaktaydı. Bu ortamda ABD gibi dünyanın en büyük askeri gücünü Basra Körfezi'ne çekmeyi başardılar. ABD içindeki rasyonel insanların sesini soluğunu kestiler. Buna karşı koyacak Amerikalı siyasetçileri ise ya pantolonlarının kopçasından yakaladılar ya eşini ailesini tehdit ettiler ve susturdular. Amerikan üniversitelerinde demokratik protesto hakkını kullanan tüm öğrencileri fişlediler. Büyük şirketlerin tepe yöneticileriyle kimliklerini paylaştılar ve bu öğrencilere ömür boyu iş verilmemesini sağlamak üzere işlem tesis ettiler. Gösterilere katılan tüm hocaları yaka paça polis nezaretinde içeri tıktılar. Okullarıyla da tabii ilişkilerini kestiler. İşlerine gelmeyecek açıklamaları yapan gazetecileri öldürdüler ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a saldırttılar. Joe Kent'in Beyaz Saray içinden aktardıklarına göre Trump'ı 3 gün içinde rejimin düşeceğine inandırdılar. E peki sonra ne mi oldu? Amerikan hegemonyasının sonu anlamına gelecek şekilde geri püskürtüldüler. Ne askeri ne de siyasi hiçbir istediklerini ele geçiremediler. Ne rejim düştü, ne Kürtler ayaklandı, ne de Amerika'daki besleme şah ülkeye kurtarıcı olarak geri dönebildi. Şu ana kadar zenginleştirilmiş uranyuma dahi ulaşamadılar. Bu arada tüm dünyaya büyük bir reklam çalışmasıyla asla delinmez diyerek anlattıkları efsanevi demir kubbeleri de kevgire döndü. Aradan geçen 4 ay sonunda küçük bir ülke olan işgal devletinin gücünün her yere yetmeyeceğini anlamış oldular. ABD ise İsrail yüzünden dünyaya rezil edilmiş bir ülke olmayı ne kadar bir zamanda içine sindirecek, bunu da hep birlikte göreceğiz. Bu vakitten sonra yeni İran İsrail'dir. İstedikleri kadar üst perdeden atıp tutsunlar, artık işgal devletinin sınırları görülmüştür. Yaşananlar bu coğrafyadaki tüm halkların ve devletlerin gözünü sonuna kadar açmıştır. ABD'nin güvenlik garantilerinin İsrail denilen işgal devletini kapsamadığı, söz konusu olan İsrail ise ABD'nin elinin kolunun bağlı olduğu görülmüştür. Coğrafyanın bu tümörün metastazından korunabilmesi için mutlak surette müteyakkız olması gerektiği, işgal devletine karşı bölgesel işbirliklerinin son derece önemli olduğu da ortaya çıkmıştır demiş Yusuf Alabar'da Sabah gazetesindeki köşesinde. Tabi bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Hani algıyla olgu arasında ciddi bir açıklık var. Şimdi Batı dünyası olgudan çok algıya önem veren, özellikle İsrail bu noktada çok ciddi çalışmalar yapıyor bu hain zalim devlet. Şimdi bize şunu anlattılar. Özellikle Venezuela'ya bir saldırı düzenlenmişti biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda. Hatta öyle şeyler söylendi ki Venezuela silahlı kuvvetleri hiç kıpırdayamadılar, elektrikler kesildi, hiçbir elektronik sistemler çalışmadı, herkesin eli kolu bağlandı, ABD'nin öyle silahları vardı ki Venezuela kıpırdayamadı bile. Dolayısıyla Maduro'yu eliyle koymuşçasına kollarına girip sürükleyerek götürdüler, tereyağından kıl çeker gibi. Ve tabii bu müthiş bir algı operasyonuna dönüştü. Dünyanın neresine isterse oraya aynı şekilde girebileceği gibi ya da istediği şekilde vurabileceği şeklinde bir algıya dönüştü. Fakat bu algı İran'da kırılmış oldu. Tabii İran bu noktada çok büyük hasar da alsa, yani ilk savaşın başladığı günlerde hem ABD'nin hem de İsrail'in verdiği zarar, özellikle askeri yöneticilerinin, ülkenin en önemli isimlerinin başta Hamaney olmak üzere genelkurmay başkanlarından efendim en üst düzey bürokratlarına, askerlerine kadar eliyle koymuşçasına hepsini yerinde bularak

0: adamların hepsini bir suikastle öldürdüler, bombaladılar. Tabii bunu aynı zamanda Lübnan'da da yaptılar. Hizbullah'ın da elini kolunu bağladılar. Hizbullah'ın en önde gelen isimlerini bu şekilde öldürdüler. Sonuç itibariyle İsrail ve ABD'nin yenilmezliği fikrini anlatmaya çalıştılar. Fakat hani bizde de bir söz vardır ya, son gülen iyi güler diye. Burada da daha tam belli olmasa da son gülenin ABD ve İsrail olmadığı, hatta hiç kimsenin gülmediği bir noktaya geldi. İran da gülmedi, ABD ve İsrail de gülmedi. Dün de demiştik hani A fıkrasında olduğu gibi, biz bu haltı niye yedik noktasına geldi. Devam edelim. Siyonistler insan değil mi diye bir başlık atmış Yeni Şafak gazetesinden Hüseyin Likoğlu. Dünyanın göz önünde 3 yıla yakındır insanlık tarihinin en büyük vahşeti, en korkunç soykırımı işleniyor. Filistin topraklarını yıllarca işgal altında tutan Siyonist terör örgütü İsrail, bu vahşeti işlerken en büyük destekçisi Batı. İnsanlık vicdanı ayağa kalktı. Siyonist destekçiler her yerde insanlığın tepkisiyle karşılaşıyor. Buna rağmen hala dünya bu vahşeti yapanlara karşı bir milim adım atmıyor. Uluslararası örgütler adeta felç olmuş durumda. Karar vericiler resmen Siyonizmin esareti altında. MHP lideri Devlet Bahçeli dünkü grup konuşmasında bu anlamda önemli tespitler ortaya koydu. Sayın Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in 2. Dünya Savaşı'nın enkazı üzerinde bir daha asla misyonuyla kurulduğunu hatırlatarak, Gazze'de insanlık inim inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken, Birleşmiş Milletler 3 maymun oynuyor dedi. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarının uygulanamadığına dikkat çeken Bahçeli, Lahey'de ise başka bir ibret vesikası önümüzdedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç isnatlarıyla yakalama kararı çıkarmıştır. Fakat asıl mesele tam da burada başlamaktadır. Çünkü Lahey karar vermekte, fakat bu kararın icrası yine devletlerin siyasi cesaretine, hukuka riayetlerine ve ahlaki omurgasına bırakılmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendi kolluk gücü yoktur. Netanyahu'yu kapısından çevirecek, yakalama kararını işitecek, sanığı mahkeme huzuruna çıkaracak olanlar yine devletlerdir. İşte küresel düzenin çelişkisi de sözde barış yeminleri etmiş Birleşmiş Milletler'in ikiyüzlülüğü de burada bütün çarpıklığıyla ortaya çıkıyor. Evet, tam da Sayın Bahçeli'nin vurguladığı bu gerçekler yüzünden dünya büyük bir kriz içinde. 3 yıldır katliamı izleyen, hatta örtülü veya açık destek veren Batı, diğer yandan insan hakları edebiyatını sürdürüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Netanyahu ve çetesi için verdiği yakalama kararı dolayısıyla her türlü iftirayı ve linci yapanlar, İsrail'in insanlıktan çıkmış aşağılık mahluk Ben Gvir için ortak karar alamıyor. Avrupa Birliği, küresel Sumut filosu baskınında ana rol oynayan ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarına işkence eden Ben Gvir hakkında yaptırım kararı almadı. Avrupa Birliği Ben Gvir hakkında yaptırım kararı alamazken, Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu gölge raportörü Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'in Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım talebinde bulunması, Avrupa'nın içine düştüğü çukuru çok iyi anlatıyor. Katil Netanyahu'nun tahriğiyle başlayan İran-ABD savaşı İsrail'in sabotajlarına rağmen bitti. Ağız tadıyla bitti diyemiyor, çünkü katiller sürüsü İsrail yöneticileri her an bir sabotajla bölgeyi tekrar ateşe verebilir. ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya açık uyarılarda bulunması bunun en bariz göstergesi. Dünyayı kana bulayan İsrail'in uluslararası hukuku açıkça çiğnemesine rağmen, Uluslararası Adalet Divanı'nın ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin girişimleri karşısında bütün batılı ülkelerin hala harekete geçmemeleri insanlık adına utanılacak bir durum. Batılı devletler şayet Siyonistleri insan saymıyorlarsa, ki insan değiller, o halde hak ettikleri muamele gerçekleştirilsin. Islah mümkün değilse itlaf kaçınılmazdır, diyor Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak'tan bir yazı daha paylaşalım. Nedret Ersanel yazmış. Kim daha iyi kuşatıyormuş? İsrail mi, Türkiye mi? Dış politika entelektüelleri ABD'nin İran savaşını kaybettiğine ilişkin mutabakata nihayet ulaşmış bulunuyor. Bir kara harekatı ve Tahran'ın çökeceğine dair iddialı konuşmalarda yutuldu. Şimdi de bu halin geçici olduğuna ve savaşın dönebileceğine dair kehanetlere sığınıyorlar. Bunun da karşılığı yok. Çünkü evet, kırılganlık devam ediyor ama çatışma en sert haliyle dönse de sonuç değişmeyecek. İsrail

ABD kaybedenler listesine yazmıştık. ABD-İsrail-İran savaşı diye yazılıyordu hep. Bundan sonrasında İran-İsrail savaşı olarak yazılıp yazılmayacağına bakılacak. Tel Aviv kendisini tarif etti zaten. Bu anlaşma bizi bağlamıyor dedi. ABD-İran uzlaşısının İsrail sabotajına uğrayacağına dair haklı kaygı Lübnan sahası işaretlenerek ifade ediliyor. Ancak mutabakatın bir numaralı sebebi olan seçimlerin Trump için barış, Netanyahu için savaş olduğunu tekrarlarsak, uzlaşıdan önce kim kazandı, kim kaybettiği ki defalarca yazmıştık. İşte İsrail saldırsa bile ABD'nin ne kadar katılacağı konusu gri bir alan yaratıyor. Ateşkes sırasında İsrail'in Lübnan saldırılarına karşılık veren İran füze ataklarında ABD'nin kımıldamadığı haberleri yayılmıştı. Bu sonrası için bir ipucu verir mi? ABD İsrail'i terk edecek değil ama Orta Doğu'da savunmasını kale içine İsrail'e çekmeye çalıştığını da biliyoruz. Kasım ara seçimlerinde İsrail'in Trump'a desteğinin, kösteğinin ya da nasıl olacağına da bakmak gerekiyor. Kim bilir bu sefer Ekim'deki İsrail seçimlerinde Trump'ın etkisine de bakmak lazım. Diğer yandan ıslak imzaya takiben başlayacak müzakereler sürecinde İran üzerinde bir baskının hazır tutulması lazım. Gemiler nöbet tutsa da bunu artık ABD sağlayamaz. Ama müzakereye gidildiğine göre demek birileri sağlayacak. Bir merak noktası da İran'ın yeniden yapılanmasına $300 milyar bir fonun ABD onayı ve körfez eliyle sağlanacak olması. Bunun muradı nedir? Daha geniş çerçevede savaşın durmasından, Trump'ın İran savaşı bitti açıklamasından herkes, tüm dünya memnun. Bu İsrail'i yalnızlaştıran sürecinde bir parçası. Ama sadece bir parçası. Bölge ülkelerinin eğilimi İsrail'i bütünlüklü koruma kapsamını alacak planlara yatmıyor. En sıkıştıkları yerde Filistin devleti şartını getiriyor ve tokalaşmaktan uzak duruyorlar. Bir ortak akıl var burada. Türkiye'nin dahil olduğu bölgesel ittifaklar, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır gibi ülkelerin oluşturmaya çalıştığı stratejik bağlam İsrail'in işine geliyor mu? ABD bu müstakbel koalisyonlara ne kadar destek veriyor? İsrail'in bu girişimleri kucakladığını söylemek şu an için mümkün değil. ABD ise bu kümelere karşı değil, hatta adı geçen ülkelerle ilişkilerine bakacak olursak Orta Doğu'daki yeni yapının işine geldiğinde söyleyebiliriz. Düşünün, sadece İbrahim anlaşmalarını bölgenin güçlü oyuncularından Türkiye ile birleştirdiğinizi, ama sadece Türkiye'yi değil, Arap olmayan nüfusu, İsrail, Körfez ülkeleri, Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, kuzeye çıkarak Azerbaycan, Ermenistan, bunları birleştirdiğinizde dünyanın en güçlü bölgesi ortaya çıkar. Neden olmasın demiş. Büyükelçi bir Pakistan'ı atlamıştı. Sonra bizzat Trump tarafından fiili anlaşmalarla listeye eklendi. Barak haritasının pratikte de işlediğini görüyoruz. En son Irak temsilcisi olarak atanması da bir gösterge. Bugün o listedeki pozisyonu yitiren İsrail'dir. İbrahim anlaşmalarının işlevselliği de gücünü yitirmiş durumda. Ölmüş değil, sonra eklemlenmesi düşünülüyor. Hissedilen önce İran bitecek, sonra Netanyahu gidecek, Filistin düzenlenecek. İsrail'in bölgeye yeniden ısındırılmasının yolu bu. Ve bölge ülkelerinin katı reddiyesi de bulunmuyor, orta vadedir. İsrail şimdi yalnızdır, yalnızlığı da bir aşamadır. Terbiye sayabiliriz. ABD-İran uzlaşısının düşündürdüğü bir diğer konu da Orta Doğu'ya nüfusunu sağlayan Tahran destekli örgütlerin kırılması. Bazı akıllar bu kollar kesildiği için İran'ın düşeceği tezini getiriyorlar. Ülke dışındaki İran kollarının budanması Tahran'ın varlığını tehdit edebilir mi? Bu İran'ın parçalanması anlamına gelir. Aşırı tarafkir bu yorum İran üzerinden bölgede bir sınır çizildiği gerçeğini ıskalıyor. Kabaca Doğu-Batı sınırında İran vücut bütünlüğünü koruyor, parçalanmasını bölge ülkeleri de istemiyor. Bizim de İran'la sorunlarımız var ama parçalanmış İran'ı Ankara da istemiyor. İran'ın göçmesi çok daha uzun bir koridorun yırtılmasına varır ki ucu Çin'dir. ABD'nin genel dış politika hedefleri açısından parlak gelebilir ama komplikasyonları küresel sistemi ağır vurur. Bu kadarlık krizin dahi dünya ekonomisinde ne dalgalanmalar yarattığını yaşadık. Kimi çalışmalar 3,5 aylık gerilimin bize bile $20 milyar mal olduğunu hesaplıyor. Büyük etkilerden biri de Avrupa ve NATO üzerinden gelen rüzgarlardır. Ankara'daki zirvede İran konusuna nasıl bakılacağını göreceğiz ki Avrupa'nın duruşunu da bize anlatacak. Bugünden söylenebilecek olan İran savaşını Avrupa Birliği'nin de

0: istemediğidir demiş Yeni Şafak gazetesinden Nedret Ersanel. Diyelim ve ara verelim.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Aranın ardından son baskıya devam ediyoruz Semerkant Radyo'da. Biraz da iç siyaset diyelim. Birinci bölümde genellikle İran ve ABD savaşı ve onun getirdiği barış ve etrafındaki gelişmeleri paylaştık. Abdülkadir Selvi baskın seçim var mı başlığıyla Hürriyet'te demiş ki Yargıtay'daki temiz sonuçlanmadan yasal olarak olağanüstü kurultaya gidemeyiz denilince hemen baskın seçim var. Eğer 25 Temmuz'dan önce kurultay yapmazsak CHP'nin seçimlere girememe tehlikesi var diyor. Ve yeni parti kuracaklarını açıklıyor. Yeni parti kurarsanız CHP'yi bölersiniz deniliyor. Hemen baskın seçim var, hazırlıklı olmalıyız karşılığını veriyorlar. Maymuncuk gibi bulmuş bir baskın seçim kartı. Her kapıyı onunla açmaya çalışıyor. Peki iktidarın baskın seçim gibi bir planı var mı? AK Parti yetkilileriyle konuştum. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını takip ettim. Önce Bahçeli'den başlayalım. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılması dedi. AK Parti yetkilileriyle konuşmamı ise başlıklar halinde sıralayacağım. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin erken seçim kararı alması gerekiyor. Bunun için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı ise 322'ye ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 38 milletvekilini garantiye almadan erken seçim kararını meclise getirmez. Çünkü meclis erken seçimi reddettiği takdirde Erdoğan'ın adaylık şansı kalmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir riski alır mı? AK Parti kulislerinde erken seçim için bir takvim konuşuluyor. Seçimler 2027 yılının Ekim ya da Kasım ayından önce olmaz. En geç 2028 yılının Mart ya da Nisan ayında yapılır deniyor. AK Parti bu ekonomik tabloyla seçimlere girmez. Oy tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler ve esnaf ekonomik olarak zor durumda. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yaşanıyor. 2027 yılının vatandaşın ekonomik olarak rahatladığı yıl olması hedefleniyor. Millet ekonomik olarak sıkıntıdayken seçime gitmek yanlış olur. Dördüncüsü ABD-İran savaşı dünyada ekonomik dengeleri alt üst etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran savaşı nedeniyle ekonomide yaşanan şok, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük şok oldu dedi. Savaşın ilk iki aydaki maliyetinin bize 2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Yılın tamamında benzer durumun yaşanması halinde kaybın 13-14 milyar dolar olacağını açıkladı. ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlandı. Ama savaşın ekonomiye getirdiği yükler bir süre daha devam eder. İşte böyle bir ortamda seçime gidilir mi hiç? Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran savaşında çok dirayetli bir liderlik yaptı. Türkiye'yi savaşın ortasına bir istikrar adası haline dönüştürdü. Şimdiye kadar İran savaşın ekonomik olarak bedelini ödedi. ABD ile İran anlaşmasıyla birlikte İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak. İran'da ekonomik kalkınma faaliyetleri başlayacak. Bundan sonra ise Türkiye sınır komşusu olarak bu pastadan bir pay alacak. AK Parti baskın seçim hesabına girse devlette işler durur. Seçim havası hakim olur. Her şey seçime endekslenir. Onun için 2027'nin de en erken Ekim ya da Kasım ayı gibi görünüyor. Bu arada meclis tatile giriyor. NATO zirvesi nedeniyle 3 Temmuz'da ara verilecek. 13 Temmuz'da yeniden açılacak meclis. 15 Temmuz'dan sonra yeni bir

0: yasal düzenleme getirilmezse 16 Temmuz'da da tatile girecek. Ta ki 1 Ekim'e kadar. Terörsüz Türkiye süreci de en son aşamasına geldi. PKK çekilmesi gereken yerlerden çekilmediği ve silah bırakmadığı için süreç bekleme modunu geçti. Ama bu devam edemez. PKK'nın silah bırakıp tasfiye edilmesini sağlamadan da seçimlere gidilemez diyor. Yani hem ekonomik durum, hem konjonktür, hem terörsüz Türkiye süreci seçimlerin kısa sürede yapılamayacağını gösteriyor diyor Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: Bülent Erandaçı da şöyle demiş, ipler koptu başlığıyla Takvim'de. CHP'li Özgür Özel ve İmamoğlu'nun ilişkisinin kopmasında son aşamaya geldiği gözleniyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu CHP'den kopma virajına girerken kuracakları yeni partinin Çankaya'da gizli tuttukları 4 katlı bir binada olduğu belirlendi. CHP'yi bölerek yeni partiler sürecini başlattıkları öne sürülen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in son açıklamalarına bakalım. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönmesi sonucu Özgür Özel tarafından CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek de döndü ve Genel Başkan Yardımcısı oldu. İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında ihraç kararı verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Berhan Şimşek, "Ben bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum ama şu an bu arkadaşlar kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir," diyor. Cumhurbaşkanlığı ofisi de kapandı. Ortada hiçbir şey yokken Cumhurbaşkanı adayı diyemezsin. Aday adayıdır diyen Berhan Şimşek, İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında disiplin kararı uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna da bu sürecin içinde değerlendirilir dedi. Arınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir. Fakat şimdi arkadaşların da istediği bu. İpi gücünden fazla çekiyorlar. Giderken CHP'den parça götürmek istiyorlar. Şunu söylüyorlar, kurultaya gidilmezse CHP kapanır. Böyle bir şey yok. Mücbir sebepten dolayı bu dava bittikten sonra seçime gidilir. Bunu söylüyorlar. İmamoğlu'nu da ihraç edin, beni de ihraç edin diyorlar. Berhan Şimşek'in dikkat çeken açıklamaları CHP'de yankı uyandırırken Manisa Milletvekili Özgür Özel'de yeni partiyle ilgili biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız dedi. İmamoğlu'nun Silivri cezaevinden bir televizyon kanalına yaptığı kurultay engellenirse siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız açıklaması CHP'den kopuşun işaretlerini net olarak gösterdi. Özgür Özel'i destekleyen 15-20 milletvekilinin CHP'den ayrılmayacağı yargı süreçlerinin sonucunu bekleyeceği belirtiliyor. Diğer milletvekillerinin ise yeni partiye geçeceği ileri sürülüyor demiş Bülent Erandaç, Takvim Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim bir diğer konuya. Dijital verimlilik. Sibel Eraslan Star Gazetesi'nde şöyle yazıyor değerli dinleyenler. Son zamanlarda sık sık önüme çıkan bir terim bu. Dijital yetimlik. Anne babanın, karı kocanın, dede, nine, torunun ilişkilerinin dondurulması hali bu. Dondurularak sürümden çıkartılması ve yerine dijital dünyanın ikame edilmesi. Hem de ne ikame? Yakınlaşmaktan, bağ kurmaktan, rol model olmaktan, kişilik inşa etmeye, yeni bir denetim ve kontrol kurmaya kadar. Yeni ve görünmez sanal ilişkiler ağının, doğal ve hakikatle olan ilişkilerin yerini alması halidir bu. Artık aile bireylerinin her birinin kendi telefonu veya bilgisayar üzerinden kurdukları iletişimler geçerli. Hatta anne babalar önce ders yardımcısı, ödev destekçisi veya sınav koçu olarak destekledikleri bu sanal ortamları bir noktadan sonra kontrol edemiyorlar. Zaten herkesin o kadar çok işi var ki dijital ortam yepyeni bir konfor alanı da sunuyor yeni anne babalara. Makinelerin profesyonelliğine emanet edilmiş çocuklar. Bir eşikten sonra zaten her müşküllerini, meraklarını, heyecanlarını dijital ortamlar içinde deneyimleyerek büyüyorlar. Büyük bir yalnızlaşma bu aynı zamanda. Tekilleşme, tek başınalık. Sanırım bu derin yalnızlığa istinaden dijital yetimlik gibi bir terim çıktı ortaya. Bunun insanlık adına bir tür hazırlık evresi olduğunu düşünüyorum, sezinliyorum. İnsanın insana ihtiyacının kalmayacağı, aslında giderek insana ihtiyacın kalmayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bugün dijital verimliliği konuşuyoruz, yarın insanın gerekli olup olmadığını konuşmaya başlayacağız sanırım. Veya birileri konuşmaya başlamışlardır bile. McLuhan'ın 2005'teki bir makalesine göre teknoloji toplumsal yaşamdaki değişimin en önemli itici güçlerinden biri olarak değerlendirilmekte ve toplumun ihtiyaçları teknolojik gelişmelerin önünü açarken gelişen yeni teknolojilerde toplumsal hayatı değiştirip dönüşmeye

0: hizmet etmekte. Bir tür determinizm. Yeni gelmekte olan dijital dünyada insan insanlığın azaldığı, bittiği adağı, adeta insanın gölgeleştiği, insana dair anlamlar, değerler dünyasının da gereksizleşip hatta buharlaştığı günler hiç de hayal olmasa gerek. Dijital yetimliğin devamında yeni tür baskıların, denetimlerin artacağı da aşikar. Hatırlayalım, pandemi sürecinde özellikle Fransız siyaset kuramcıların tartıştığı dispozitif meselesi aslında doğru bir sorgulamaydı. Bu tehdidin dijitalleşmeye birlikte bizi daha da kuşattığını düşünüyorum. Pozitif normatif düzenin dışında yeni denetim alanlarının kurulması ve insanların bu ekstraları hiç de sorgulamadan gönüllüce tabi olmaları doğuruyor dispozitif durumları. Her birimizin bilgisayarlar ve mobil telefonlar, WhatsApp'lar, Telegram'lar, mail ortamlarından takip edilmemiz ve bunu da güvenlik gerekçesiyle kabullenişimizde olduğu gibi. Daha sıkı denetimli bir çağa giriyoruz. Üstelik dijital yetimler olarak her birimizi tek tek kıstırmış büyük iletişim ağlarının içinde bu sıkı denetimlerle baş edebilmek çok da kolay değil. Çünkü 20. yüzyıla ait ne haklar, özgürlükler çığlığı, ne sendikalar, barolar, bağımsız basın, sivil toplum, ne de eski bizlerin hiçbiri dijitalleşme çağında bizlere eşlik edemeyecek. Modası geçmiş nostaljik birer hatıraya dönüşecek toplumsal olan her şey. Çünkü insanın ikincileştiği yerde hiçbir toplumsallaşmadan söz edilemez. Dijital yetimlik kavramsallaştırmasını hafife almayalım derim, diyor Sibel Arslan Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Hilal Kaplan, o da Sabah gazetesindeki yazısında bir başka veçesiyle anlatıyor hadiseyi. Çocuklarımızı algoritmalara teslim etmeyelim. Uzun yıllar boyunca sosyal medya teknolojik ilerlemenin ve bireysel özgürlüklerin bir sembolü olarak sunuldu. Çocuklarımıza tabletler, akıllı telefonlar ve sosyal medya hesapları açarken onları geleceğe hazırladığımızı düşündük. Ancak bugün dünyanın birçok ülkesi aynı soruyu sormaya başladı. Gerçekten öyle mi? Zira çocuklarla dev teknoloji şirketleri arasındaki mücadelede çocuklar hep kaybediyor. Sosyal medya şirketleri çocukların gelişimini desteklemek için değil, onların ekran başında geçirdiği süreyi arttırmak için tasarlanmış algoritmalar. Çünkü bu şirketlerin gelir modeli dikkat ekonomisine dayanıyor. Bir çocuk ne kadar uzun süre ekranda kalırsa şirketler o kadar çok kazanıyor. Sonuçsa ortada. Dikkat dağınıklığı, uyku problemleri, siber zorbalık, depresyon, yalnızlık hissi ve gerçek hayattan kopuş. Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan araştırmalar, sosyal medya kullanımının özellikle ergenlik çağındaki çocuklar üzerinde ciddi psikolojik baskılar oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle İngiltere, Avustralya ve diğer bazı batılı ülkeler artık meseleyi bireysel tercih olarak değil, halk sağlığı sorunu olarak görüyor. Tıpkı çocukların sigara satın almasının veya kumar oynamasının yasak olması gibi. Sosyal medya kullanımının da belirli yaş sınırlarına tabi tutulması gerektiğini savunuyorlar. Bu arada tabii sigara sağlığa zararlı. İngiltere'nin 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirme hazırlığı ve Avustralya'nın benzer düzenlemeleri, Fransa ve Yunanistan'ın 15 yaş altına yasak tasarılarıyla Danimarka ve İspanya'nın 16 yaş için ebeveyn onaylı veya tamamen yasaklı modelleri gündeme alması da kimilerine göre özgürlük ölçer olan kıta Avrupa'sında da bu meselenin gündemde olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin de benzer bir düzenlemeyi hayata geçirmesi yalnızca makul değil, aynı zamanda gecikmiş bir adım. Çünkü Türkiye'de çocuklar ilk akıllı telefonlarına giderek daha erken yaşlarda sahip oluyor. İlkokul çağındaki çocukların bile saatlerce sosyal medya içeriklerine maruz kaldığı bir ortamda ailelerin tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Ebeveynler evde bazı kurallar koyabilir. Ancak dünyanın en büyük teknoloji şirketleri çocukların dikkatini çekmek için milyarlarca dolar harcıyorsa bireysel çabalarda çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Elbette hiçbir yasak tek başına mucize üretmez. Ancak devletlerin görevi yalnızca sonuçlarla mücadele etmek değil, riskleri azaltmaktır. Emniyet kemeri takmak bütün kazaları önlemez ama hayat kurtarır. Yaş sınırları da bütün sorunları çözmez ama çocukları zararlı içeriklerden ve bağımlılık mekanizmalarından koruyabilir. Bu yüzden tartışmayı özgürlüklerin kısıtlanması şeklinde görmek de eksik bir bakıştır. Nasıl ki çocuklarımızı yoğun trafikte tek başlarına bırakmıyorsak, dijital dünyanın kontrolsüz otoyollarında da yalnız bırakmayalım, demiş Hilal Kaplan Sabah gazetesi.

0: Son baskı.
1: Sabahtan geçiyoruz Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'in yazısına. Paçozluğun zaferi demiş. Bakalım neden bahsetmiş. Artık tak etti ve geçenlerde Instagram hesabıma erişim kısıtlaması getirdim. 2 yıldan fazladır X hesabımı kapatmıştım. Hala dönmeyecek misin diye soranlar oluyor. Hayır diyorum. X'in gündemine teslim olmamamın konforundan bahsediyor.

0: oluşsa da platformda bir bütün olarak her geçen gün biraz daha TikTok'laştı. Instagram yapay zeka içerikler ve metinlerle de bir taraftan mekanikleşiyor. Haliyle keşfetteki paçozluk diz boyu. Merhume Alev Alatlı paçozu şöyle tarif ediyordu. Yıllar evvel verdiği bir söyleşide arsız, densiz, haddini bilmez, bayağı kendi çıkarları için her yolu mübah sayan, küstah, beş par etmez, tufeyli, müptezel, zevzek, basma kalıp bir sürü şey saymış. Alatlı başka bir söyleşisinde de şöyle diyordu. Paçozlukta sürüden ayrılmamak esastır. Kim ne yapıyorsa onu yapmak, kim nereye gidiyorsa oraya gitmek, kim neye rağbet ediyorsa ona rağbet etmek, trend kabullere sıkı sıkıya yapışmak. Son günlerde sosyal medyada önümüze düşen bazı görüntüler Alev Alatlı'nın Instagram ve TikTok hayatlarımızı işgal etmeden seneler önce yaptığı tariflere birebir uyuyor. Bazı annelerin çocuğu LGS'ye girdiği için düzenlediği düğünvari kutlamalar. Bakın, öğrencilerini mezun eden bazı öğretmenlerin eğitimin önüne geçen merasimleri. Umreden dönüşleri bir ibadetin tamamlanmasından çok sosyal medya etkinliğine dönüştüren gösterişli kabuller. Şimdi bunları tartışıyor, eleştiriyor, kınıyor ve hatta alaya dalıyoruz. Ancak yarın normalleşeceklerinden şüpheniz olmasın. Önümüzdeki yıl LGS annesi organizasyonlarının nişan ve düğün davetiyeleri yarışmaya başlaması kimseyi şaşırtmasın. Çünkü yakın geçmişte benzer örneklerini gördük. Cinsiyet açıklama partileri de önceleri tuhaf karşılandı. Şimdi ne oldu? Yaygınlaştı. Ardından da sıradanlaştı. Bugün birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlüsü, ünsüzü daha dikkat çekici olmak için bir öncekinden daha sıra dışı paylaşımlar yapmaya çalışıyor. Algoritmalar tam da bu aşamada devreye giriyor. Nihayetinde o kutlamalar paylaşım yapmak için yapılmış oluyor. Bir süre sonra da olan biten garipsenmiyor. Bir yazımda değinmiştim. Sosyal medya çağında insanlar anormal davranışların sıradanlaştığı herkesleşme karakterine bürünüyor. Zaten tartışılması gerekenler birkaç abartılı kutlamadı ya da görgüsüzce yapılan paylaşımlar değil artık. Sosyal medyanın insan davranışlarını dönüştürme gücü sosyolojik olarak ispatlandı. Hatta bazen geleneksel kurumların dini hassasiyetlerin ve toplumsal sınırların bile bu dönüşüm karşısında zorlandığını görüyoruz. Düşünsenize, eğer Diyanet müdahale etmeseydi, birileri gençlere ulaşma niyetiyle ama aslında farklı bir etkinlikle gündeme gelmek uğruna şu günlerde camilerde Dünya Kupası maçları izletecekti. İbadetler, başarılar, hediyeler, aile içi ilişkiler çocukların en özel anları. Hatta kimi zaman hastalıklar ve cenazeler bile etkileşim kasma etkinliklerine dönüşüyor. Çünkü bu pazarda her şey görünür olmak zorunda. Bunun için de performans insanlarına evrilmek bir mecburiyet. Böyle olunca hayatın kendisi de anlamını yitiriyor. Dilan Polat'ın ölümle burun burunayken insanları kanalına davet etmesi çok tartışıldı. Bir insan o anda bunu nasıl yapabilir dedirtti ama sosyal medyanın öncelikleri bunu mümkün kılıyor. Öyle ki teşhir kelimesi bile aşındı. Alev Alatlı'nın yıllar önce işaret ettiği değerler yitimin normlaştı. O sebeple bugünlerde paçozlukları tartışmak ve kınamak yerine biraz geri çekilmenin maddi ve manevi şifa olacağını düşünüyorum diyor Ersin Çelik Yeni Şafak'ta. Son bir yazıyla veda edelim değerli dinleyenler. Son yazımızda Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a ait.
1: Son baskı.
0: Yavuz Donat merhum Süleyman Demirel'i anlatmış yazısında, zira ölüm yıl dönümü. Siyasetin ve suyun peşinde bir ömür. 6 defa gitti, 7 defa geldi. 10 yıl 5 ay başbakanlık yaptı. 7 yılda cumhurbaşkanlığı. Darbede gördü, muhtırada. Hamza Koy, zincir bozan, mahkeme, siyaset, yasa, hepsini yaşadı. Bugün 17 Haziran. 17 Haziran 2015'te hayatını kaybeden Süleyman Demirel'in ölüm yıl dönümü. Rahmetle anarken Demirel'den birkaç not paylaşacağım demiş Yavuz Donat. Yol ve sabır. Siyaseti konuşuyorduk. Demişti ki bir seferinde, siyaset dosta tavsiye edilmeyecek, düşmana da bırakılmayacak bir iştir. Siyaset zaman alır, sabredeceksin ve kendi yolunu kendin açacaksın. Yeni parti meselesinde de siyasi parti enflasyonu var biliyorsunuz. Parti sayısı neredeyse 200'ü bulacak. Geçmişte de bu kadar olmasa bile sık sık yeni parti kuruluyordu. Adettendir. Her parti kuran yüzde şu kadar oyun var, iktidara geliyoruz diye söze başlar. Bu konuyu konuşuyorduk, Demirel bir fıkra anlatmıştı. Yahudi kendi elbisesini oğluna giydirmiş, sonra karşısına geçip bakmış, çok beğenmiş ve vay be, bizim oğlan ne kadar da çabuk büyümüş demiş.

Siyasette başarılı olmanın yolu, sırrı, formülü var mı, varsa nedir? Demirel'in cevabı şöyleydi. Sebat edeceksin, yılmayacaksın, çok çalışacaksın. Azimliysen, kararlıysan, iddia sahibiysen Himalaya dağlarını bile aşarsın. İnsanları seveceksin, onları önemseyeceksin, dinleyeceksin. Siyasette vefa, siyasette sadakat. Bir pazar günü Günüz Sokak 31'de sohbet ediyorduk. Demirel, İngiliz başbakanlardan birinin sözüdür dedi. Sadakat, cesaretten daha yüksek bir vasıftır. Ve devam etti. Burada vurgulanan sadakat, davaya sadakat. Davanın bayraktarlığını yapana sadakat. Siyasetçinin raf ömrü başlığıyla da şöyle demiş. Jübile sadece futbolcular için midir? Siyasette jübile olur mu? Biraz argo olacak ama siyasetçinin raf ömrü ne kadardır? Demirel'in yanıtı şöyle, kelimesi kelimesine. Siyasette hayat hakkın, mücadele gücün kadardır. Kişisel mücadele değil, bir dava için verilen mücadele. İktidar yıllarında, muhalefette, cumhurbaşkanlığı döneminde Demirel zaman zaman halksız demokrasi taraftarlarından söz ederdi. Bir defasında sordum, kimleri kastediyorsunuz diye. Demokrasiden söz eden fakat halktan korkanları kastediyorum dedi. Halka cahil diyenleri, aşağılayanları, halktan kopuk olanları kastediyorum. Kendi başarısızlıklarının nedenini halkta arayanları kastediyorum dedi. Erdoğan'ın yemin günü seçim yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan halk tarafından cumhurbaşkanı olarak seçildi. Mecliste yemin edeceği günün sabahı, tarih 28 Ağustos 2014. O gün Demirel'in evindeydim. Çay, kahve, sohbet derken izin istedim. Meclise yemin törenini izlemeye gideceğim dedim. Sonra da sordum. Aktif siyasetin içinde olsaydınız, milletvekili olsaydınız ne yapardınız? Yazmak için soruyorum. Süleyman Demirel'in yanıtı noktası virgülüne dokunmadan söylüyorum. Milletvekili yapsaydım mecliste cumhurbaşkanının yemin töreninde bulunurdum. Medeniyet icabı bu. Olay bir noktadan sonra parti işi değildir, devlet işidir. Bir cumhurbaşkanı var, ister oy ver ister verme. O herkesin cumhurbaşkanıdır. Eğer benim cumhurbaşkanım değil dersen bu seni başka bir cumhurbaşkanı aramaya iter. Bunun da adı sivil itaatsizliktir. Cumhurbaşkanlığı görevi sona erince Demirel evine çekilmişti. Okuyordu, konferans veriyordu, geleni gideni çoktu. Demirel'e gaz verenler o kadar fazlaydı ki kimi millet sizi özledi diyordu, kimi aktif siyasete dönmesini, partinin başına geçmesini istiyordu. Demirel dinledi, sizler akıllı insanlarsınız diyordu ve memleketinize selamımı götürün diyerek yolcu ediyordu. Bir gün yine gaz verenleri uğurladıktan sonra bana dedi ki, önemli devlet görevlerinde bulunanlar görevden ayrıldıktan sonra davranışlarına dikkat etmek zorundalar. Dikkat etmezsen, gaza gelirsen küçük düşersin dedi. Ve son olarak, efendim yediğiniz içtiğiniz ev yapımı kurabiye, kek, su böreği, çay sizin olsun, neler konuştunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiştiniz, zira sizi ziyaret etmişti. Dedi ki, huzuru konuştuk, ülkenin iyiliğini konuştuk. Aradığımız şey bu değil mi? Ya günlük siyaset, partiler, meclis olup bitenler? Hayır, günlük siyasete girmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edindiğiniz izlenim tek kelimeyle nedir dersen, iyi niyet dedi, diyor. Demirel'in sözlerini böyle köşesine almış. Evet, bugün onun vefatının yıl dönümüydü. Yavuz Donat da köşesinde onu anmış, hatırlamış. Ve veda edelim değerli dinleyenler. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Hicri yılbaşını konuşacağız, Muharrem ayını konuşacağız, Aşure gününü konuşacağız. Kıymetli bir sohbet olacak. Kiminle konuşacağız? Abdülhamit Ok hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Amin hocam, sizden de inşallah. İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Sizlere de iyisiniz.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Daha doğrusu şöyle açalım programımızı. Hicri yılbaşıyla açalım. Hicri yılbaşı bir Müslüman için ne ifade eder? Bizim için neden önemli Hicri yılbaşı?
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ama ba'd. Tabi hicret Peygamber'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte 622 yılında Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicreti söz konusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de

0: büyük sıkıntılar çektiler. Taif'te çok büyük sıkıntılar çektiler. İbadet ettiği zamanlarda üzerine işkembeler koyuldu. Nice sıkıntılar, boykotlar yaşandı. Mekke çok zor, çetin geçmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için.
1: Evet.
0: Tabii Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir davası vardı. İslam davası. Allahu Teala Celle ve Ala kendisine vermiş olduğu risaleti, dolayısıyla onu tebliğden alıkoyacak hiçbir güç yoktu.
1: Evet.
0: Bütün müşrikler ona nice teklifler ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki sizi içimizdeki en zengin kılalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etmediler. Sen bizim başımızda ol dediler. Yeter ki bu davadan vazgeç, o asla kabul etmiyorum. En zenginimiz yapalım, yok. En güzel kızla seni evlendirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bir elime güneşi, evet, diğer elime de ayı koysanız ben bu davamdan vazgeçmem dediler Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Tabi dediğiniz soruda da Müslüman için ne önem taşıyor bu hicret? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını göz önünde bulunduğumuz takdirde Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dini mübin İslam üzere bütün zorluklara nasıl göğüs gerdiğini, sabır ve sebat ettiğini hepimiz müşahede ediyoruz.
1: Evet.
0: Hayatında baktığımız zaman. Onun için Müslümanın da aslında hicret yaşanmış ve bitmiş bir şey değildir. Müslümanın her zaman hayatının içinde olan bir olaydır bu hicret.
1: Hı hı.
0: Nedir? Günahtan ibadete, isyandan taate kişi hicret etmesi lazım.
1: Evet.
0: Bir semtte, bir mahallede, efendime söyleyeyim, eğer kişi kendisini hata ve günahlardan, kusurlardan ayırt edemiyorsa, ayrıştıramıyorsa, kopamıyorsa mutlak şekilde bir başka semte veyahut da bir başka mahalleye veya bir başka şehre hicret etmesi onun için de büyük bir önemdir.
1: Tövbede de öyle derler ya hocam.
0: Evet.
1: Tövbe dönmektir. Hani kötülükten,
0: evet,
1: dönmek, zulümden dönmek.
0: Zulümden dönmek, evet.
1: Değil mi?
0: Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadis-i şeriflerinde اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اُمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا يُسِيبُهَا اَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكِحُهَا diye buyuruyor Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Müminin tabii ki elde edeceği her şey niyetiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla senin niyetine göre gidişin, efendisin, yol alışın, adım atışın hepsi bir ecre,
1: evet,
0: nail olmaya açıktır. Yani yeter ki güzel bir niyete kişi sahip olmuş olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki innemel a'malu bin niyat. Mutlak şekilde ameller niyetlere göredir.
1: Amen.
0: Kimin niyeti, yani bir yerden bir yere giderken veyahut da başka bir hususta Allah ve Resulü olursa mutlak şekilde o buna nail olmuş olur.
1: Evet.
0: Kimin hicreti de dünyalık bir şey için olursa onu elde edecektir. Kim de bir bayanla evlenmek için yola koyulursa o da o bayanla nikahlanacaktır
1: asr-ı
0: diyor.
1: Asr-ı Saadet'te onun bir örneği de var değil mi hocam? Nasıldı,
0: evet,
1: o?
0: Yani tabii burada da bir annemiz, Müslüman sahabi annelerimizden radıyallahu anh'a Mekke'den Medine'ye hicret edecek tabii ki. Emir gelmiş Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den. Dolayısıyla kendisini seven de o ana kadar daha Müslüman olmamış olan bir zat efendim kendisiyle evlenmek istediğini,
1: evet,
0: söylüyor. Ve annemiz de diyor ki benimle beraber hicret edecek olursan bunu kabul edeceğini ifade ediyor. Ve tabi İslam dairesi içerisinde, hı hı, girecek aynı zamanda.
1: Evet.
0: Ve bu zat da bunu kabul ediyor kendisi. Ondan, hı hı, sonra kendisiyle beraber hicret olunuyor. O da Mekke'de Medine'ye hicret ederken sahabeler arasında filan kişinin muhaciri olarak ifade ediliyor.
1: Hı hı.
0: Ve sahabeler içerisinde bu şekilde zikrediliyor.
1: Evet, Ümmü Kays mıydı?
0: Ümmü Kays'ın muhaciri diye söyleniyor.
1: Ümmü Kays'ın muhaciri.
0: Evet, Ümmü Kays.

0: isim muhaciri diye ifade ediyor. Sahabeler arasında öyle bir muhabbet evet. geçiyor. Dolayısıyla mesela bu örnekte de gördüğümüz üzere kişi bir bayanla evlenmek kastıyla hicret etti ve ona evet. nail olmuş oldu. Dolayısıyla da kişinin niyetine göre dolayısıyla Allah-u Teala Celle ve Ala ona istediğini, talep ettiğini Rabbimizin verdiğini görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Müslüman için de hicreti gerçekten çok büyük önem taşıyor. Yani bu günümüzde toplumda çokça ifade edilen bir husus var. O da tabii ki günahların ziyadesi, fazlalığı. Hı hı. İnsanları da bu sefer İslam dairesi idrak etmekte zorluk çektiğini görüyoruz. Evet. Ama Müslüman ne olursa olsun mutlak şekilde iman, ibadet ve güzel ahlakını muhafaza etmeye gayret etmesi lazım.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Gerekirse efendim arkadaş ortamını değiştirecek kişi ama mutlaka bir hicret etmesi lazım. İyi evet. arkadaş seçmesi lazım. Yani kötü arkadaşlardan iyi arkadaş efendim diyorum hicret etmesi lazım. Evet. Dolayısıyla bu insan için en büyük kazançtır. Yani insanın evet. evvela kendisine faydası olması lazım ki sonra çevresine hı hı. faydası olmuş olsun.
1: Evet.
0: Yani kendisine öncelikle kişinin bir fayda sağlaması lazım.
1: Evet.
0: Kendisine fayda sağlarsa hem çevresine hem ailesine, çocuklarına, komşularına ve daha ziyade bütün her yere bu şekilde fayda sağlamış
1: evet.
0: olur.
1: Evet hocam. Peki hocam şimdi niyet demişken şimdi hicri yıl başına biz evet. nasıl bakmamız gerekiyor? Şöyle mi? Miladi yıl başını biz kutlamıyoruz.
0: Evet.
1: Yani bir kimse bir kavme benzerse o da o da onlardandır değil mi hocam?
0: Evet tabii.
1: Bundan mütevellit biz gayrimüslimlere benzememek için
0: evet.
1: Miladi yılbaşını kutlamıyoruz. Noel bizim evet. kitabımızda zaten yazmaz.
0: Evet.
1: Hicri yılbaşını bir alternatif olarak görmemek gerekiyor değil mi hocam?
0: Hicri yılbaşı asıldır.
1: Hmm.
0: Yani mesela daha önce işte insanlar arasında bir takvim söz konusu değildi. Hı hı. Bu takvimin ortaya çıkması hicret göz önünde bulundurarak hı hı. ve bunun kıymeti bilindiği için de Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde heyet toplanıyor hı hı. ve bu şekilde bir karar alınıyor. Bundan sonra takvim hicri takvim olarak ele alınıyor ve bu hı hı. şekilde devam etmiş oluyor.
1: Hı.
0: Hicret bir dönüm noktasıdır. Çünkü hicretle beraber gerçekten İslam nuru her yere yayılmaya başladı.
1: Hı.
0: Biliyorsunuz Bedir'de beraber burada 70 tane müşrik hem de
1: evet.
0: en azılı müşrikler burada öldürüldü
1: hı hı.
0: Bedir'de. Dolayısıyla bu gün ve gün Medine-i Münevvere hicretten sonra gün ve gün İslam bütün diyarlara yayılmaya başladı.
1: Evet.
0: Bedir Savaşı ile beraber bu daha da çok ayyukaya çıktı. İslam'ın dolayısıyla sesi her yere ulaştı. Hı-hı. İnsanlar Mekkeli müşriklerin mağlup olduğunu ve Müslümanların galip geldiğini hemen duydular. Çevre yerlerden hı-hı. özellikle Müslümanların sesi daha gür çıkmaya başladı.
1: Evet.
0: Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde de artık İslam yeryüzüne hakimdi yani.
1: Hı hı.
0: Bütün dünyaya hükmeden büyük bir güçtü evet. Müslümanlar. Dolayısıyla da her şey bir çözüm bulunmuştu. Hı hı. Ancak bu takvim olaylarıyla ilgili yani bir çözüm ulaşılmamıştı. Kimisi işte mesela diyelim ki bu fil vakasıyla ilgili belki bir takvim tutmuş
1: evet.
0: kendisine göre işte şu zamanda doğdum fil vakası olay olduğunda ben şu yaştaydım gibi ama Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde artık tabii büyük bir güç olmuş
1: hı hı.
0: İslam her yere hüküm sürüyor dolayısıyla da bu işe de bir çözüm bulunması gerekiyordu bunu da hicret göz önünde bulunduruldu, istişare hı hı. edildi heyetle ve çıkan kararda hicri yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Medine'ye hicreti göz önünde bulundurarak o takvimden itibaren yani 622 yılı onu baz alarak bu şekilde bir takvim gerçekleştirildi ve Müslüman

0: Müslümanlar için de olmazsa olmazdır. Çünkü Müslüman için de hani bazen konuşuyoruz. Kişi diyor ki önceki hayatıyla ilgili mesela geçmişi belki bir takım hatalar, belki bir takım yanlışlarla oluşmuşsa da o kişi ne diyor? Ben artık o günlerimi geride bıraktım ve kendime yeni tertemiz bir sayfa açtım diye ifade ediyor. Yani Müslüman için de bir hicret olması lazım. Mesela evet. Musa Aleyhisselam ne yaptı? Hicret etti. Firavun'un şerrinden hicret etti. Yine İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un şerrinden hicret etti. Hı hı. Aslında hicret sadece Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşanmamıştı. Diğer peygamberler hayatına baktığın zaman da hepsinin bir hicret durumu söz konusu evet. olduğunu görüyoruz. Evet. Evet. Yani hayatımızda da bir hicret olması lazım. Evet,
1: kesinlikle. Tarihçiler şöyle de yorumluyor hocam. Sadece sıkıntılardan, baskılardan bunalıp hicret evet. etmek evet bu var. Evet. Ama onun haricinde de bir strateji olarak da tabii. bakıyorlar. Evet. Yani geri çekilip evet. ya da bir kenara çekilip oradan güçlenip tekrar eski bulunduğumuz evet. yeri tekrar geri almak, kötülerin evet. elinden geri almak gibi hı-hı. bir stratejik hamle olarak da görüyorlar. Evet.
0: Tabii kesinlikle. Yani çünkü Mekke'de artık Müslümanlar sıkıştırılmıştı. Hı-hı. Hiçbir şeye imkan tanımıyordu. Bunun yanı sıra büyük bir ışık saçmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu kendisini Medine Münevvere öğretmen olarak göndermiş hı hı. olan Mus'ab bin Ümer radıyallahu anh. Evet. Medine halkının gönlünü taht kurmuştu. İslam'ı sevdirmişti. Hı hı. Güzel ahlakıyla insanları ısındırmış ve bu da Medine-i Münevvere'ye hicreti kolaylaştırmıştı. Evet. Aslında burada baktığımız zaman insanın elbette ki aynı zamanda güzel insan yetiştirmenin ne kadar büyük bir kıymet olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Eğer güzel insanları yetiştirirsek, ahlakta güzel insanları yetiştirirsek, bizim olmadığımız yerlerde onlar da mutlaka güzel futuhatlar gerçekleştirdiğini görürüz. Hı hı. Yani aslında Medine'yi ilk etapta baktığınız zaman orayı nurlandıran ilk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göz bebeklerinden biri olan Mus'ab bin Ümer Efendimiz.
1: Evet.
0: Orayı bir ışıklandırdı. İşte Medine halkı zaman zaman Mekke'ye geliyor ve bu şekilde İslam'la şerefleniyorlardı. Ve bu da Medine-i Münevve hicreti kolaylaştırmış oldu.
1: Evet.
0: Günümüzde de hicretle ilgili dediğiniz gibi yani bu Müslümanların elbette ki güçlenmesi gerektiğini hı hı. idrak ediyoruz. Yani Müslüman güçlü olması lazım, kuvvetli olması lazım. Hani güçlü Müslüman zayıf olan Müslümandan daha kavidir, daha
1: evet.
0: Böyle şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla da Müslümanın her yönüyle güçlü olması lazım. Yani imanıyla, zahiriyle hı-hı. ve maneviyatıyla eyvallah. Güçlü olması lazım. Dolayısıyla da bugünümüzde de hakeza bizim için bir ışıktır aslında hicret. Dediğinize gelecek hı-hı. olursak yani Müslümanın her açıdan donanımlı olması lazım.
1: Evet,
0: her
1: evet.
0: açıdan donanımlı olması lazım. Sadece ührevi olarak düşünmemek lazım. Dünyevi olarak da Müslümanın güçlü olması lazım.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: dünyevi ilimlerden, bilgilerden de mutlaka Müslümanın haberdar olması, bilgi sahibi olması ve bunun için de kendini geliştirmesi önemli gerçekten.
1: Evet. Evet, bunun için de hicret etmek. Hani evet. tabir yerindeyse hani Anadolu irfanında da bir laf vardır ya hocam. Evet. Tebdili mekanda ferahlık vardır.
0: Kesinlikle.
1: Yani ferahlamak için hicret etmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Gelişmek için, terakkide olmak için hicret etmek lazım değil mi?
0: Elbette ki yani insan bulunduğu ortamda bir rehavet çökmüşse, bulunduğu hı hı. ortamda bir sıkıntı varsa, bulunduğu ortamda artık kendini geliştiremeyeceğini düşünüyorsa mutlaka bir adım atması gerekiyor. Hı hı. Bu kendisi için büyük bir fayda olur. Hı hı. Yani insan adım atmazsa, yürümezse hiçbir şey kendi kendine olmaz. Yani
1: evet.
0: sadece biz peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman onlar yani bir yerde böyle bir sebat edelim. Hı hı. Artık şu işi yaptık, tamam yerimizde oturalım, başka hı hı. bir adım atmamıza gerek yok. Niye yapıyoruz başka bir şey dememişler.
1: Evet.
0: Zaten Rabbimizden diyor, feyda ferahta fensab. Bir işi bitirdin, hemen diğerine koyun.
1: Hı hı.
0: Yani bu insanın hayatını da güzelleştiriyor.
1: Evet.
0: Çünkü insan çalışmazsa, yani hem bedenen çökmüyor.

0: çöker. Hı hı. Okunmazsa zihnen çöker.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla da insanın hayatı hep bir gayret üzere olması lazım. Yani gayreti de yine tabii ki bunu da ibadete, amele, güzel işlere çevirmek için de onu da niyetini kişi kontrol etmesi gerekiyor.
1: Evet. Evet hocam. Tatil Müslümana göre değil değil mi? Çünkü tatil ataletten gelir.
0: Evet.
1: Müslüman da atıl olmaz.
0: Yani tabii kesinlikle. Yani Müslüman efendime söyleyeyim benim artık tamam yani 60-70 yaşına geldim. Benim hı-hı. için zaman doldu. Ben artık bir kenara çekileyim. Öyle hı-hı. bir hayat tarzı değil Müslüman.
1: Evet.
0: Çünkü mesela baktığımız zaman işte sahabenin hayatına baktığımız zaman hiçbirisi yani mesela 60'ıma geldim, 70'ime geldim veya 80 yaşına ben ulaştım. Hı hı. O zaman Eyüp Ben Ensel Hazretleri bizim şehrimiz İstanbul'da ne işi vardı 90 küsur yaşında
1: tabii,
0: değil mi yani?
1: Evet.
0: Halbuki bu bir gayretin neticesinde. O halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine-i Münevvere'deydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başındaydı da.
1: Hı hı.
0: Onu buraya getiren ne oldu? Hangi güç oldu? Onu düşünmek lazım.
1: Evet,
0: yani hicret
1: evet.
0: dediğimiz zaman evet o ibadet taat üzere olan büyük bir zat iken kendisi bir hadis-i şerife binaen İstanbul'a geliyor.
1: Evet.
0: Aslında bu bizim için büyük bir örnekliktir.
1: Kesinlikle.
0: Yani oraya düşünmek lazım, onu tefekkür etmek lazım. Eyüp Ben Ensel Hazretleri'ni buraya getiren güç neydi?
1: Hı hı.
0: Hadis-i şerifi ne kadar ciddiye almış.
1: Evet.
0: Değil mi yani? O ciddiyete bakabiliyor musun? Yani büyük bir teslimiyet, büyük bir ciddiyetle yani dört elle işine sarılmış derler yani.
1: Kesinlikle
0: hakikaten
1: hocam.
0: Öyle. Yani Allah-u Teala bizleri de onların şefaatine nail eylesin.
1: Amin,
0: inşallah.
1: Amin inşallah hocam. Yakın zamanda Mustafa Kara Hoca'dan dinledim de
0: evet.
1: emekli olduğumda diyor arkadaşlarım şaşırdı. Ya hocam daha sizde çok iş var.
0: Evet.
1: Devam etmeniz lazım. Nice öğrenciler yetiştireceksiniz falan deyince hoca şu cevabı vermiş. Çalışmak için emekli oldum.
0: Evet.
1: Ne güzel değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Ya tabii emekliliği şöyle değerlendirmiş olması gerçekten çok kıymetli. Yani hı-hı. kişi tamam dediği zaman
1: hı-hı.
0: yani ben artık tamam ben başka bir şey yapmama gerek yok dediği andan itibaren ne oluyor? Hem bedenen hem zihnen artık kendini atıl bir
1: evet.
0: durumda tutmuş oluyor. Halbuki Müslümana bu durum hiç iyi. Yakışır bir durum değil
1: evet.
0: yani. Dediğimiz gibi hayatımıza baktığımız zaman, bedenimize baktığımız zaman sen hı-hı. hareket etmezsen, adım atmazsan bu vücut çöker yani.
1: Hı-hı.
0: Efendim söyleyeyim. Zihnen çökersin. Yani mutlaka şu anda mesela günümüzün hastalıklarından birisi haline gelmiş olan işte zihin kaybı yaşanıyor. Hı-hı. Bunun sebebi de mesela nedir? Okumayı bırakmak
1: evet.
0: ve basit pasif bir hayat sürmeye sebebi oluyor.
1: Eyvallah.
0: Halbuki Müslüman olması lazım. Devamlı gayret ve çaba üzere olmaya azmetmesi lazım. Bunu da Allah-u Teala Celle ve Aleyh'in rızası için yapmaya
1: hı-hı.
0: azmetmesi lazım. Yani
1: evet.
0: niyet böyle olursa zaten Müslüman için yaptığı her güzel işi ecir ve mükafat alır. Biz de dünya hayatı da ahiretimiz için bir yatırım yeridir.
1: Hı-hı.
0: Yani mesela yatırımcılar bunu iyi bilirler. Nerede kıymetli bir yer varsa orayı kaçırmaz.
1: Hı hı.
0: Bizim için de en büyük kıymet, en büyük değer ahiretimizi kazanacağımız
1: evet.
0: bu dünya hayatıdır.
1: Evet.
0: Onu da son ana kadar Müslüman gayretle, çabayla devam etmesi
1: evet.
0: gerekiyor.
1: Evet. Yani tembellikten Allah rızası için çalışmaya hicret etmemiz lazım
0: kesinlikle
1: değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle olması lazım.
1: Eyvallah. Hocam burada kısa bir ara vermemiz tamam. lazım. Aranın ardından inşallah programımıza devam edelim.
0: İnşallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri konuk odasında Hicri yılbaşını konuşuyoruz. Hicreti konuşuyoruz. İkinci bölümde nasip olursa Muharrem ayını ve Aşure gününü konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Abdülhamit Ok hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 5372.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, tesip, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Abdülhamit Ok hocamızla devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? Muharrem ayıyla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim inşallah. Muharrem ayı bir Müslüman için neden önemlidir?
1: Muharrem ayı Şehrullahil Muharrem diye geçiyor. Allah'ın ayı Muharrem olarak ifade ediliyor. Muharrem ayı Müslüman için niye önemlidir? Muharrem ayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde görüyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ramazan ayından sonra oruç tutulacak en faziletli ay Muharrem ayıdır. Ve yine devamında farzlardan sonra da kılınacak en mühim ibadet gece ibadetidir. Teheccüd olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Muharrem ayı haram aylardan birisidir. Yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem de Recep ayı var. Muharrem ayı ile ilgili olarak yine ihtiramlı, yani kişinin, müminin saygı göstermesi, hürmet göstermesi gereken bir aydır.
0: Evet.
1: Yine Yahudiler bu durumda Medine-i Münevvere'deyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki Yahudilerin oruç tuttuğunu fark ediyor. Sorduklarında Musa Aleyhisselam bu zaman diliminde oruç tuttuğunu ifade ediyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz Musa'ya uymakta sizden daha öndeyiz diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Tabi burada da gayrimüslimlere, Yahudi'ye, yani hem kitap ehli olan Efendimiz'in Yahudi ve Hristiyan'a ve de gayrimüslim olan benzememek için Müslüman'ın ne yapması lazım? Muharrem ayında özellikle işte 10. günü çok büyük ecri var, mükafatı var. Bu durumda ne yapması lazım Müslüman'ın? 9 veya 10. günü veyahut da 10 veya 11 veyahut da 3 gün 9, 10, 11. günleri oruç tutarak bu şekilde hem Yahudi ve Hristiyanlara bu şekilde benzememiş olmak gerekir. Yani Müslüman hiçbir şeyle aslında baktığın zaman demek ki gayrimüslimlere, Yahudi ve Hristiyan'a benzememesi lazım. Efendim saçıyla, sakalıyla, elbisesiyle, kıyafetiyle ve yaptığı işlerle benzememesi gerektiğini de burada öğrenmiş oluyoruz.
0: Evet. Peki hocam, Muharrem ayında neler oldu?
1: Muharrem ayında çok tabii önemli olaylar vuku bulmuştur. Şöyle söyleyecek olursak, Muharrem ayında evvela Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olduğunu biliyoruz. Adem Aleyhisselam biliyorsun dünya semasına indikten sonra 200 yıl boyunca tövbe istiğfar ediyor ve bu Muharrem ayının 10'unda tövbesinin kabul olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. Yine İdris Aleyhisselam göklere bu şekilde kaldırılması.
0: Evet.
1: Yani baktığımız zaman bütün peygamberlerin, işte Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam'ın o sıkıntılı süreçleri hep bugün de bir müjdeyle neticelenmiş olduğunu görüyoruz. Yine Nuh Aleyhisselam'ın işte o tufandan kurtulup gemisinin Cüdi Dağı'na üzerinde yine kurulmuş olması, oturmuş olması. İbrahim Aleyhisselam'ın doğumu ve Nemrud'un ateşinden kurtuluşu da bu zaman diliminde oluyor. Yine Musa Aleyhisselam ve kavminin Kızıldeniz'in yarılıp yol olmasıyla Firavun'un şerrinden kurtulmuş olması yine bu zaman dilimine denk geliyor.
0: Evet.
1: Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığından şifa bulması yine bu zaman dilimine denk geliyor. Yine Yunus Aleyhisselam'ın balığın kanında biliyorsun 3 gün sonra oradan kurtulması yine bu zaman dilimi. Davut Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü, Süleyman Aleyhisselam'a saltanatının verilmesi bu zamana denk geliyor. Yine Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması ve Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açılması bu zamana denk geliyor. İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırılması ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit edilmesi bu zamana denk geliyor. Tabii ki bu zaman aynı zamanda bize işte Kerbela hatırlatıyor.
0: Evet.
1: Müslümanın bu neye nasıl bakış açısı olması lazım Kerbela'ya? Biliyorsun Hazreti Hüseyin Efendimiz 55 yaşındayken şehit ediliyor. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göz bebeği,

0: yani omuzlarından taşımış kendilerini. Evet. Öyle büyük bir zat. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit ediliyor ve sonradan rivayete göre Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edildikten sonra mübarek başı Hazreti Fatıma annemizin bulunduğu Cennetül Bakiye orada defnedildiği ifade ediliyor. Allah-u Teala bizleri şefaatle nail eylesin ve bütün şehitlerimize de Rabbim Celle ve Aleyh Amin. Rahmet eylesin inşallah.
1: Amin. Amin. İnşallah.
0: Onu şehit edenler elbette ki büyük bir günaha düştüler. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı incitmiş oldular. Büyük bir hüzün, büyük bir keder. Ama şu da var ki Müslümanın bu Kerbela vakasında Efendimiz Aleyhisselam'ın yas tutması, bu tür şeyler yani İslam'da ehl-i sünnet akidesinde böyle bir durum söz konusu değil. Onu da bildirmek lazım. Ama evet. Tabii bugünü mahsus kişinin işte dua okuması, Sure-i Celle'lere okunması, onları hediye olması en büyük mükafat olmuş olur.
1: Evet, evet. Evet. Hikmetleri nedir hocam Muharrem ayının hikmetleri? Kur'an'da geçiyor mu?
0: Tabii 12 ay olarak zikrediyor Rabbimiz Celle ve Ala. Bu 12 ay içerisinde de 4'ü işte haram aylar ifade ediliyor. Yani bu haram aylar aslında İslam'dan önce de müşriklerin kesinlikle mesela sair zamanlarda savaş yapıyor iken bu zaman dilimlerinde savaş yapmayı kesmiş olmaları.
1: Ha.
0: Bu durumu da
1: cahiliye devrinde de haram tabii, olarak geçiyor.
0: Evet, cahiliye döneminde de onlar bu durumdan kendilerini sakındırıyorlardı.
1: Evet. Peki Muharrem'in kelime manası nedir hocam?
0: Muharrem yani ihtiram anlamına da geliyor.
1: Haramla bir
0: haram,
1: şey var mı?
0: Haram, ihtiram o anlama geliyor evet.
1: Hmm.
0: O şekilde söyleyebiliriz.
1: Eyvallah. Peki Muharrem ayında ayın faziletleri neler? Bu ayda yapılması gereken özel bir ibadet var mıdır?
0: Yani bu zaman diliminde kişinin sadaka vermesi çok tavsiye edilmiştir. Oruç tutması çok tavsiye edilmiştir. Bunun yanı sıra işte ibadetler, diğer gece ibadetleri mesela sair zamanlarda yapılmıyorsa
1: evet.
0: özellikle bu zaman dilimlerinde teheccüd gibi gece namazları kılınması tavsiye olunur.
1: Anladım.
0: Evet.
1: Eyvallah hocam. Peki hocam Aşure günü de Muharrem ayının içerisinde
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. 10. günü.
1: Aşure gününün önemi nedir hocam?
0: İşte Aşure de aşere anlamında ifade ediyorum. Biz biraz önce bu peygamberlerin efendime söyleyeyim 10 tane peygamberin işte bu Muharrem ayının 10'unda bunlar aslında tam 10'una takabül eden zaman dilimlerinde bu müjdelere nail olmuşlar peygamberler. İşte Nuh Aleyhisselam'dan bahsettik, Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Bu şekilde İdris Aleyhisselam'dan efendime söyleyeyim ve diğer Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve bunlara bu zaman dilimlerinde bu müjdelere nail olmuşlar.
1: Evet.
0: Bunu yanı sıra bu zaman dilimlerinde işte dağların ilk mesela yağmurun bu zaman diliminde yağdığı ifade ediliyor. Evet. Yani tabii hikmetleri elbette ki vardır ama
1: evet.
0: burada bizim için değer ve kıymet olan şu ki Allah-u Teala Celle ve Aleyh bu zaman dilimine kıymet vermiş.
1: Evet.
0: Biz de yani zaten ihtiram kelimesiyle de bağdaştı. Yine haram, ihtiram. Yani buraya da aynı zamanda bir saygı gösterecek. Müminin saygısı nedir bu zaman diliminde? Kendini günahlardan sakınmaya daha çok dikkat edecek. Mesela evet. diğer zamanlarda birse bu zamanda 10 yap. 20 defa yani daha çok. Daha kat kat fazla bu zaman dilimine ehemmiyet vermesi lazım.
1: Şey dikkatimi çekti. Hep bir ferahlık var hocam.
0: Evet.
1: İşte Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesi. Evet. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından
0: evet.
1: kurtulması gibi hep bir ferahlık var. Ama tabii Hazreti Hüseyin Efendimizin vefatı da bu zamana denk
0: evet.
1: geliyor değil mi?
0: Şehit olması.
1: Şehit olması da o yani, zamana denk geliyor.
0: Yani mübarek Hazreti Hüseyin Efendimiz tabii ki derdi yine ilahi kelimetullah'tı biliyorsunuz. Bu durumu da iyi analiz etmek lazım tabii ki. Yani Hazreti Hüseyin Efendimizin amacı gayesi din-i mübin İslam içindi. Gerçekten bir yanlış varsa o yanlışta kişileri çevirmek, onlara nasihat etmek babında olsa gerek.

Buraya gidiş amacı da buydu. İşte Kerbela'daki durumdan önce haberi yok tabii. Kendisi daha önce bir gözlemci gönderiyor Hazreti Hüseyin Efendimiz. Ancak o gözlemci de şehit ediliyor. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz haberi yok. Yoldayken haber alıyor. Olsa da yanındakilere de söylüyor. Ben niyetimi kurdum

0: durumda bir şeye karar verdiği zaman orası üzerine durmaya tabii ki onun için büyük bir kıymet var yani. Bu şekilde söyleyebiliriz.
1: Evet. Şimdi Allah Teala yeniden başlayanların yardımcısıdır. Böyle bir söz var ya.
0: Evet.
1: Şimdi Allah Teala birçok zaman dilimi, birçok fırsat vermiş. Muharrem ayı da hani ferahlık var dedim ya az önce hocam. Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesi gibi birçok ferahlık var.
0: Evet.
1: İnsan da günahlardan ferahlamak için, kurtulması için bir başlangıç vesilesi olabilir mi Muharrem ayı?
0: Kesinlikle. Yani zaman dilimi Muharrem ayı hicri ilk ay olmuş oluyor. Dolayısıyla da Müslüman ya kendine mutlaka bir başlangıç seçmesi lazım. Çünkü dünya hayatı gerçekten kısa bir zaman dilimi içerisinde. O zaman dilimini iyi değerlendirmek lazım.
1: Evet.
0: Yani Müslüman İbnül Vaktin'miş kendisine.
1: Evet. Vaktin oğlu.
0: Onun için de çok zamana çok hürmet göstermek lazım. Yani Allah-u Teala Celle ve Aleyh katında büyüsün zamanlar aynıdır ama bazı zaman dilimleri, bazı zaman dilimlerinde daha büyük mükafatı vardır. İşte Ramazan ayı, Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce mesela hac yapılan aylar ifade edecek olursak. Şimdi bayram günleri efendime söyleyeyim. Mesela bunlar Allah-u Teala Celle ve Aleyh bu zaman dilimlerine değer vermiştir. Onlara ayrı bir kıymet bina etmiştir. Dolayısıyla Müslüman da bu bilinçte olması lazım. Biz işte bu hac ile, ümre ile, namaz ile, Ramazan ayı ile nasıl bir eğitim sürecinden geçiyorsak aslında Muharrem ayında bizim için öyle bir süreç.
1: Evet.
0: Şimdi biz bugün mesela Muharrem'in ikisi bugün.
1: İkisi evet.
0: Bugünden itibaren mesela kişi daha çok ehemmiyet vermesi lazım. Özellikle Aşure gününde kişinin evine yiyecek alması, efendime söyleyeyim ev halkının rızkını bol olarak onlara ikramda bulunuyor olması o güne has bir yıl boyunca bir berekete vesile olacağını ifade ediyor alimler. Dolayısıyla bunu bizzatihi uygulayıp da yıl içerisinde gerçekten büyük bir berekete nail olduğunu ifade eden alimler de vardı.
1: Evet.
0: Onun için biz de hayatımızı aslında hepsini şöyle bir sıra yapacağız. Yani böyle bir tanzim edeceğiz. Biz Muharrem ayını dört gözle bekleyeceğiz. Sonra efendime söyleyeyim Recep ayıdır, Ramazan ayıdır dört gözle bekleyeceğiz. Kıymet vereceğiz bu zaman dilimlerine. Yani bu günümüzle bağdaştıracak olursa günümüzde bir takım insanlar mesela İşte kimse evlilik yıl dönümü büyük bir atıfta bulunuyor. Onu dört gözle bekliyor. Çünkü kendisi için değerlidir. Ama biz aynı zamanda Allah-u Teala Celle ve Aleyh'in değer biçmiş olduğu zamanlara, efendime söyleyeyim mekanlara, yerlere aynı şekilde atıfta bulmamız lazım. Kıymet vermemiz lazım. Ve dört gözle o zaman dilimlerini gözlemlememiz gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Yani burada Müslüman için bir eğitimdir yani. Muharrem ayıdır, efendime söyleyeyim Ramazan ayıdır, Cuma günü ve gecesidir, bayram günleri ve geceleri, Arefe günü ve gecesi. Hepsi aslında bizim için bir eğitim süreci.
1: Allah Teala affetmek için fırsat vermiş.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi
0: hocam? Yani yeter ki kişi Allah-u Teala rızasına ulaşmaya gayret etmiş olsun. O niyet içerisinde bulunmuş olsun. Mutlak şekilde kişi bu hayatını mutlaka tanzim edecektir, düzeltecektir yani.
1: Evet. Peki Aşure gününde neler yapmamızı tavsiye edersiniz hocam? Ya da neler tavsiye ediliyor Kur'an'da, hadis-i şeriflerde?
0: Evet. Yani Aşure gününde oruç tutulması, ibadet yani gece ibadeti yapılması, efendime söyleyeyim rızkın bereketli olması için ev halkına bolca ikramda bulunması.
1: Evet.
0: Bu tür şeyler yapılmak insanı hem aynı zamanda o Muharrem ayı bilinç ve şuuru iyice bize yerleşmiş olur. Yani bir iki gün oruç tutacağız. Hem bedenimize sağlık hem de manevi olarak ecir kazanmamıza nail olmuş olur. Çünkü bu Ramazan ayından sonra en büyük kıymet verilmiş olan ay gün olarak da yani Muharrem

0: ay içerisindeki gün olarak da 10. Evet. gün. Çünkü evet. Musa Aleyhisselam o gün Firavun'un şerrinden kurtulmuş ve dolayısıyla Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz oruç tutmuştur. Hı hı. Ama bir gün öncesi, bir günde sonrası olursa daha iyi olur. Sağlık problemleri veyahut da başka bir nedenler varsa 2 günde kişi tutabilir. Bu şekilde evet, söyleyebiliriz.
1: Evet, evet hocam. Hocam halimizi Müslüman eylememiz lazım değil evet. mi bizim? Yani bu aylar ona vesile.
0: Evet.
1: Yani çocuklarımıza, evlatlarımıza sürekli bir telkinde bulunmaktan ziyade evet. o zaman ne gerekiyorsa onu yapmak.
0: Uygulama.
1: Onu uygulamak. Kesinlikle. Değil mi?
0: Ya zaten insanların hani bu hitabet derslerinde de anlatılır. İnsanların çoğu da bilir. İnsanların hı hı. sözden çok en çok halden etkilenir. %60, evet. %40'ı diğeri işte sözdür vesaire hı gibi. Hı. Ama haliyle mesela diyelim ki bir anne veya bir baba eğer gece namazına kalkıyorsa ve bir gün bu evlat annesinin veya da babasının gece namazı kıldığını bizzatihi gördüyse, o duruma vakıf olduysa, o çocuğun unutamayacağı bir hatıra olmuş olur.
1: Evet.
0: Veyahut da zikir çekerken, Allah-u Teala zikrederken veya gecenin bir vakti Kur'an-ı Kerim okurken anne veya babasını gören bir evlat asla bu hatırayı unutmayacaktır.
1: Evet.
0: Yani uzun yıllar sonra tekrar bu anı göz önünde bulunduracak. Onun için büyük bir yol çizilmiş olur. Evet. Sözle değil, halle olursa tabii ki büyük bir fayda olur.
1: Evet.
0: Yaşarsak evlatlarımız da görür, onlar da yaşayacaktır mutlaka.
1: Eyvallah.
0: Bu böyle yani.
1: Eyvallah hocam. Hocam programımızın da sonuna geldik. Son olarak hicretle alakalı, Muharrem ayı ve Aşure günüyle alakalı söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Hicretle ilgili Allah-u Teala Celle ve Aleyh bizleri her zaman günahtan, ibadetten hicret edenlerden eylesin Amin. Diyelim. Allah-u Teala Celle ve Aleyh niyetlerimizi muhafaza buyursun ve rızası doğrultusunda eylesin.
1: Amin.
0: Muharrem ayımızda Rabbim Celle ve Aleyh en güzel şekilde idrak etmeyi bizlere ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Ve tabii ki Muharrem ayında peygamberlerin o sevinçleri, o neşeleriyle beraber Hazreti Hüseyin Efendimizin hüznünde kalbimizde onların muhabbetini diye herkese yine kalbimize tutacağız inşallah. Büyük bir hatıralar var. Yani peygamberlerin hatıraları var. Hı hı. Onların hatıralarını göz önüne bulundurarak inşallah bizler de ibadet ve taat üzere olmaya gayret edeceğiz. Onlar ki Rabbimiz Celle ve Aleyh'in seçkin kulları nice hı hı. sıkıntılar çekmişse biz çektiğimiz sıkıntıları göz önüne bulundurmaksızın Allah'ın rahmetinden, bereketinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Rabbimizlere bu ayımızı ve günümüzü mübarek eylesin.
1: Eyvallah.
0: En güzel şekilde idrak etmeyi bizlere ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Allah
1: Amin.
0: Razı olsun.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Allah. Sesinize, gönlünüze sağlık.
0: Amin.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Abdülhamit Ok hocamızla hicreti konuştuk. Hicri yılbaşını konuştuk. Muharrem ayını konuştuk. Ve Aşure gününü konuştuk. Faziletlerine değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen. Hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
4: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Ebu Ubeyde Ebu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. MİT terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti yapılanmasına yönelik kritik bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında örgütün medya ve propaganda faaliyetlerinde kilit rol oynayan Ahmet Kazancı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den illegal yollarla Afganistan, Pakistan bölgesine geçerek DAEŞ'in Horasan vilayeti yapılanmasına katıldığını ve örgüt kamplarında aktif görev aldığını tespit etti. Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Kazancı'nın daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DAEŞ'in sözde Türk medya sorumlusu Ebu Yasir El Turki Kod adlı Özgür Altun'la yakın faaliyet yürüttüğü belirlendi. Özgür Altun'un yakalanmasının ardından Ahmet Kazancı'nın Altun'un tüm örgütsel sorumluluklarını devraldığı ve örgütün yeni sözde Türkiye medya sorumlusu olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. MİT tarafından titizlikle takip edilen Kazancı'nın Pakistan'da DAEŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu belirlendi. Bölgedeki eğitimlerini tamamlayan teröristin illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerini ve eleman kazanım çalışmalarını burada sürdürmeyi planladığı tespit edildi. Bu tespit üzerine operasyon için düğmeye basan MİT, Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet Kazancı ifadesinde suçunu itiraf ederek örgüt içindeki faaliyetlerine dair detaylı bilgiler verdi. Kazancı ifadesinde Özgür Altun'la olan bağını ve Türkiye'den bölgeye yapılan militan aktarım trafiğini nasıl yönettiklerini, DAEŞ kamplarında aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detaylarını, örgütün medya ve propaganda birimindeki görevlerini ve yürüttüğü faaliyetleri tek tek anlattı. MİT'in gerçekleştirdiği bu operasyonda DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik muhtemel eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, örgütün eleman kazanma ağının deşifre edildiği ve kritik dokümanların ele geçirildiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkemenin Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla banka hakkında 9 yıldır devam eden hukuki süreç tamamen

sona erdi. Halkbank'tan yapılan açıklamada ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin Amerikan Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı'yla Halkbank'ın ceza davasının düşürülmesi için yaptığı müşterek başvuruyu onayladığı bildirildi. Mahkemenin başvuruyu onaylamasıyla 9 yıldır devam eden ceza davası sona ermiş oldu. Halkbank'tan kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi. Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup, hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil de konu ilişkin yaptığı açıklamada, bu uzun ve zorlu dava sürecinde bize destek olan ve her zaman yanımızda duran, başta devletimiz ve milletimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Avon-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile basın açıklamalarda bulundu. Trump, bu bir mutabakat zaptı ancak çok güçlü bir belge. İki paragraflık basit bir metin değil dedi. Trump, İran'ın donanması ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürerek, üst düzey İranlı liderlerin öldürüldüğünü ve Tahran yönetiminin anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu. Amerikan ordusunun dünyanın en güçlü askeri gücü olduğunu savunan Trump, bunu Venezuela'da gördünüz. Sadece 48 dakika sürdü. Şimdi Venezuela ile ilişkilerimiz harika. Savaşın maliyetini 40 katıyla geri aldık. Milyonlarca varil petrol çıkardık dedi. Hindistan'ın her konuda büyük rol oynadığı değerlendirmesinde bulunan Trump, Modi lider olmayı sürdürdükçe Hindistan'ın rolü büyük olacak dedi. Trump Hindistan'dan övgüyle söz ederek başkan olduğum sürece Beyaz Saray'da büyük dostlar olacak dedi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşımın Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtildi. Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtıldığı aktarılan açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürley'in mesnetsiz ithamlarla hedef alınması kesin bir dille reddedildi. Açıklamada devletimizin egemenliğinin temel saç ayaklarından biri olan Türk yargısı hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. Avrupa Parlamentosu'ndan beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda aday ülke Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir, dedi. CHP'nin 80 il örgütü temsilcisi delegelerin olağanüstü kurultay talebiyle topladığı 833 noter onaylı imzayı genel merkeze teslim etti. Aralarında 74 il başkanının da bulunduğu 80 il örgütünden temsilciler imzaları teslim etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP'ye yönelik 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararı sonrası 1 Haziran'dan itibaren noter aracılığıyla toplanan 833 ıslak imzalı belge genel merkeze sunuldu. İmza tesliminin ardından açıklamalarda bulunan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, mutlak butlan kararını eleştirerek bu kararın sandık iradesine ve demokrasi kazanımlarına yönelik olduğunu savundu. Sorumluluk gereği bu adımı attıklarını belirten Yalaz, toplamda 833 ıslak imzalı tutanakla 171 İstanbul delegemizin irade beyanlarıyla birlikte 1000'in üzerinde delegenin kurultay talebini muhataplarına teslim ettik. Bu imzaları sadece delegelerimiz değil, partimize yönelik siyasi müdahaleye karşı duran milyonlar adına sunuyoruz diye konuştu. İçişleri Bakanlığı 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmanın operasyonlarında yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığını bildirdi. 24 ilde 32 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığı, 114'ü hakkında ise adli kontrol

kontrol hükümleri uygulandığı kaydedilen açıklamada, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Şüphelilerin Erzurum ve Manisa'da silah kaçakçılığı, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla dolandırıcılık, Sakarya ve Sinop'ta ise yasa dışı bahis oynatarak para transferlerine aracılık ettiklerinin tespit edildiği bilgisi de açıklamada paylaşıldı. Açıklamada Antalya ve Konya'da organize şekilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı, Mersin'de baskı, darp ve tehditle bölgedeki işletmelerden maddi menfaat temini, Elazığ'da kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılıkla resmi belgede sahtecilik, Osmaniye'de tütün kaçakçılığı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de ise tefecilik suçlarını işledikleri bildirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyedeki inşaat ve imar işlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı, bir kamu görevlisi, 4 müteahhit ve şirket yetkilisinin bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlarla mücadele şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve çok sayıda belgeye incelenmek üzere el kondu. Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 258 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlendi. Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve saha çalışması sonucunda 12 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 117 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alındıkları illerde adliyelere sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 84'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalarda 2016-2026 yılları arasında internet ortamı üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan ve faaliyet süresi içerisinde işlem hacminin 40 milyar lira olduğu değerlendirilen 2 yasa dışı bahis sitesi üye ve yöneticileri tespit edilmişti. 68 araçla 8 taşınmaza el konulan operasyon kapsamında 9 firari ile yurt dışında bulundukları belirlenen 12 şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiği, bir şüphelinin de cezaevinde olduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdülati ve Pakistanlı mevkidaşı Dar'la telefonda görüştü. Görüşmelerde İran'la ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hicaz ve Körfez bölgelerinde alternatif koridorların oluşturulmasının müteahhitlik sektörü için çok önemli bir vizyon olduğunu söyledi. Bakanlığın desteğiyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye etkinliği Ankara'da başladı. Bakan Ömer Bolat burada yaptığı konuşmada özellikle ticaret savaşları ve korumacılığın hız kazandığı süreçte işbirliği ve bölgesel ittifakların öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Dünya ticareti ve ekonomisinin yeniden istikrarlı bir büyüme patikasına yol almasının önemine işaret eden Bolat, bu çerçevede ABD ile İran arasında gelecek Cuma günü imzalanması planlanan barış mutabakatının dünya ekonomisi, siyaseti, ticareti ve en önemlisi dünya halkları için

0: huzur, istikrar ve gelişme getirmesini temenni etti. Bolat, müteahhitlik sektörünün, hizmetler sektörünün en önemli alanlarının başında geldiğini, bunun 250 alt sektöre de kaynaklık ettiğini belirtti. Türkiye'nin hizmetler ihracatının geçen yıl 122.6 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer almaktayız. Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde hizmetler ihracatımızın 40 milyar doları aşmasını tahmin ediyoruz dedi. İtalya'da Başbakan Giorgio Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ülkenin önde gelen savunma sanayi firması Leonardo ile Baykar arasında geçen yıl başlatılan insansız hava aracı sistemlerinin üretilmesini öngören ortak girişime onay verdiği bildirildi. İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre Bakanlar Kurulu Leonardo ile Türk şirketi Baykar arasında insansız hava araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi için %50-%50 ortak girişime bazı şartlar eşliğinde yeşil ışık yaktı. Bakanlar Kurulu'nun Leonardo ve Baykar'ın ortak girişimle yönelik anlaşmayı onaylarken İtalya'da hükümete savunma, ulusal güvenlik, enerji, telekomünikasyon, ulaşım gibi kritik altyapıyla bağlantılı stratejik sektörlerdeki şirketleri ve yatırımları denetleme, veto etme veya özel şartlar koşma imkanı tanıyan hukuki bir mekanizma olan altın güce başvurduğu ve de uluslararası kalkınma faaliyetlerinin yalnızca NATO ve Avrupa Birliği ile aynı çizgideki ülkelere yönlendirilmesini şart koştuğu belirtildi. Ayrıca gizli bilgilerin ve kullanılan teknolojinin gizliliğinin de garanti altına alınması gerekeceği ifade edildi. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 5 yaralının götürüldüğü kaydedildi. Ayrıca önceki saldırılar sırasında yaralanan 6 kişi de hayatını kaybetti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1005'e yükseldiği, 3157 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 73.016'ya, yaralı sayısının da 173.265'e yükseldiği bildirildi. Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Gökçesu beldesi Çakıllar mevkiinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu tahlisi ekipleriyle jandarma arama kurtarma timleri sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Endonezya'da dün meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin yaralandığı bildirildi. Antara News'un haberine göre Endonezya Ulusal Afet Merkezi yetkilileri dün Orta Sulawesi eyaletine bağlı Palu kentinde kaydedilen depreme ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer deprem nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, 13 ağır 76 kişinin yaralandığını ifade etti. Orta Sulawesi'de depremden en fazla etkilenen yerin Sigi bölgesi olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, bölgede 720'si hafif, en az 800 evin hasar gördüğünü belirtti. Kolombiya'nın Cartagena limanında gerçekleştirilen operasyonda kahve sevkiyatına gizlenmiş 2 ton 400 kilogram kokain yakalandı. Ulusal basına göre Cartagena limanından İspanya'nın Valencia limanına gönderilmesi planlanan sevkiyatta kahve çuvalları ve kahve türevleri arasına gizlenmiş kokain ele geçirildi. Zambrano kahveye gizlenmiş kokain Cartagena limanında kahve türevi ürünlerinin içine saklanmış ve İspanya'nın Valencia kentine gönderilmesi planlanan 2 ton 400 kilogram kokain ele geçirdik ifadesini kullandı. Yetkililer kaçakçıların kokaini kimi zaman kimyasal yöntemlerle ürünlere emdirdiğini, kimi zamansa paketler halinde yüklerin arasına gizleyerek sevkiyat gerçekleştirdiğini belirtiyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 20-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 20-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 22-33, Muğla 18-31, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-28, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-36 ve Siirt 22-36 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Ölüler Görür, Kerim Kolat. Onu en iyi ben anlıyordum. Ailesinden bile daha çok hem de. İkimiz de yarımdık. Fakat onun beni heyecanlandıran tarafı, benimse onun mahrum bırakıldığı şefkat yönünü tamamlayışım fevkalade içtendi. 15 yıl kadar önce kasabayı kırıp geçirdiği söylenen salgında ikimiz de bebektik. Uzunca bir süre hekimler kasabaya, bir süre sonra da kasaba halkı hekimlere taşınmış. Musibetten aylar sonra kurtulabilmiş insanlar. Kimileri vefat ederken, kimileri de işte bizim gibi onulmaz izlerle yaşamak zorunda kalmış. Ben belden aşağı felç olurken, oysa gözlerini kaybetmiş. Ne kadar daha süreceği hakkında hiçbir fikrimin olmadığı bu imtihanede tek dostum o sessiz kız Ayfer olmuştu. Bir kerecik dahi ellerine sarılıp derdini dinleyememiş olsam da onda ne çok şey görüyor ve duyumsuyordum bilemezsiniz. Gün boyu önünde oturmak zorunda kaldığım pencereden izlerdim onu. Erkenden annesinin kolunda bahçeye çıkardı. Yine bu orta yaşlı kadının yardımıyla söğüt ağacının altındaki mindere oturur, ömürler akşama evrilene dek vaktini burada geçirirdi. Yüzünü çerçeveleyip yanaklarına yürüyen uzun saçlarını önüne döküp uzun uzun düşünürken, elindeki çubukla toprağı eşeler, tepesindeki kuşların, sokaktaki oyun oynayan çocukların çığlıklarına kulak kabartırdı. Bu sesler onu kendinden geçirirdi. İlkin ifadesindeki ciddiyet kaybolur, ardından heyecanlanır, alnını örten kâkülünü bir sağa bir sola fırlatarak alkış tutardı. Aralarına karışıp oynamayı ne çok isterdi tahmin edebiliyordum. Çoğu zaman coşkusunu dizginleyemezdi de. Bir keresinde sevinçle yerinden kalkıp topaç çevirenlerin yanına gitmeye çalışmış, birkaç adım sonra yüzüstü yere kapaklanmıştı. Her şeye rağmen hüznünü göstermemek için çokça çabalar, toz içinde kalan yüzüyle masum gülücükler salık vererek kaderine razı olduğunu gösterirdi. Dizlerini ovarak geçirdiği tükenmez dakikaların tek şahidi

benim. Eksik bir bedenin, yarım bir umudun farkında olmak kadar acıtan bir şey yok yeryüzünde. Hele onu tamamlamak adına elinizden bir şey gelmiyorsa. Ben, Ayfer'in hep gülmesini isterdim. Onu gülerken daha çok severdim. Gitgide keskinleşen bakışlarını, alnındaki keder oyuklarını, ölmeyi unutan gözlerini hala özlüyorum. Sen yüreğimi sağardın güzel kız. Sağlan zihnimin güneş görmemiş parıltısıydı gizlediğim yorgun gözyaşlarım. Ağlamakla ruhunu besleyen bir faniyim şimdi ben de. Günler, aylar derken yıllar geçti. Sayısını hatırlayamadığım kadar mevsim bir bir yitti, devrildi önümüzde. Yazın, söğüdün altını ev edinen Ayfer, kışın pencere önünde bir liman kurdu beklediklerine. Öylece bekledi, benden habersiz bekledi. Birikmiş karlar üzerinden yol veren sokakları izlerken dünyada yalnızca ikimiz yaşıyor gibiydik. Bakışlarının neye kilitlendiğini bir kere bile soramadım ona. Derken toprağın kuvvetle semirdiği, nazenin bereket yağmurlarının çakıllı yollarımızı serinlettiği günler yeniden geldi. Sonradan adını, o bahar koyduğum bahar, ağaçlarımıza merhaba demişti. Neden o bahar diye sormayın. Yıllar yılı unutmak için onca çaba gösterdiğim, fakat bunda muvaffak olamadığım o bahar işte. Pencerelerinden kaçtığım bahar. Sabahleyin dut ağacına yamanmış alan serçesinin narin sesiyle uyanmıştım. Güneş kalın perçemiyle kucaklıyordu odamızın duvarlarını. Sedirden havalanıp kucaklaşan toz zerreleri, karnavala gelmiş kalabalıkları andırıyordu. Annemin yardımıyla yerimi aldım. Dışarısı rengarenkti. Uzanıp camı açtım. Sokak boştu. Birazdan çocuklar mahalleyi doldurur, Ayfer de havayı yakalaya yakalaya dışarı çıkardı. Başımı uzatıp nefis dağ havasını çektim içime. Yumuşak soluğumun ince dokunuşlarını ciğerlerimde hissettim. Serçeler için yanımdaki bakır tasa su koydum. Birbirlerine diklenen iki kedinin atışmasını izledim. Göğsümde farklı bir inşirah büyürken garip bir hüzün de yürüyordu evlerin yaşlanmış duvarlarında. Bunu şimdi daha iyi kavruyorum. Dakikalar geçti, ne çocuklar geldi ne de Ayfer. Alan serçesi de sustu bir zaman sonra. Gücüm yettiğince uzanıp etrafı bir kere daha kolaçan ettim. İleride ayaküstü konuşan birkaç kişi vardı. Tanıdıktılar. Peki neden oradaydılar? Bu saatte en azından mesai yolunda olmaları gerekmez miydi? Garip bir koku aldım sonra. Yanık kokusu. Yanmış çalı kokusu. Babaannem elleri belinde olduğu halde bir alt sokağa kıvrıldı. İçimde bir sıkıntı, şimdiki gibi. Çok geçmeden tekrar köşede göründü yaşlı kadın. Yürürken sarsılıyor, düşmemek için olduğundan daha dikkatli adımlıyordu. Vah vah diyerek eve girdiğini gördüğümde kalbim bir makine hızında çırpınıyordu. Nefes nefeseydim. Annem mutfaktan telaşla çıktı. Ellerini önlüğüne sildi. Bulunduğum odaya girip paltosunu sırtına geçirdi. Zamansız bir yerde yıllardır hatırlamaya çalıştığı şey aniden aklına gelmiş gibi durdu. Bakışlarını bana çevirdi, ağlamaklıydı. Korkuyordum. Ayfer, diyebildi. Ne olmuş anne, derken başıma kesif bir ağrı saplanmıştı. Ayfer ölmüş Feride, Ayfer, diyebildi. Hızlı adımlarla merdivenleri inerken. Kala kaldım, ağlamadım. Daha doğrusu ağlayamadım. Bacaklarıma düşen yıllanmış kelepçeler şimdi tüm bedenime geçirilmişti. Haberi alan mahalleli, cenaze evinin önünde gruplar oluşturmuş bekleşiyordu. Ayfer'in gece ateşlendiğini, ne yapıp ettilerse de ateşini düşüremediklerini anlatıyordu ellerini göğsünde bağlamış duran Raife teyze. Hastaneye yetiştirememişler diyen Remzi amcadan duyduğum son cümle şuydu. Gidivermiş çocuk, bayılmışım. Ayıldığımda çok şey gitmişti ömrümden. Büyük bir kazanda su ısıtılıp evlerinin bahçesinde yıkamışlar onu. Babaannem de oradaymış. Gülüyordu yavrucak, yazık, deyip ağlıyordu durmadan. Öğle namazına doğru üstün körü çatılmış bir tabutun içinde camiye kadar taşındı Ayfer'im. Babam da sırt vermişti yüküne. Annem yanımdaydı bu kez. Hıçkırarak ağlıyordum artık. Kimsenin beni teselli etmesine de izin vermiyordum. Annem ağlama kızım dedikçe ben, aksın anne dokunma, baba Ayfer'i yüksek tut ki görebilsin,

Çocukları görebilsin, ağlayan çocukları, diyerek tekrarlıyordum. Annem ellerimden yakaladı, vücudumu tartamayacak kadar acizdim. Başımı göğsüne dayadım ve tüm gücümle bağırmaya başladım. Ölüler görür anne, ardından ağlayan çocukları, kuşları, dağları, baharı. Ölüler görür, anne, ölüler görür, asıl onlar görür. Aslı onlar görür, ört beni anne. Baba tut beni yukarılarda, Ayfer'i görüyorum anne. O da beni görüyor, ellerimden yakalıyor. Uçuyoruz birlikte, Ayfer çok güzel anne, sandığımdan çok daha güzel.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Ahmet bin Ebul Havari rahmetullahi aleyh şöyle buyurur: "Her kim dünyanın hakikatini bilirse ondan yüz çevirir, dünya sevgisini kalbine koymaz. Kim ahireti hakkıyla tanırsa ona yönelir. Kim de Yüce Allah'ı gereği gibi tanıyıp bilirse onun rızasını her şeye tercih eder." Seyyid Ahmet Er-Rifai Hazretleri Kuddisesi Ruhu, yeğeni Ebu'l-Feth Vasıtı'yı kendi oğlundan daha çok sever, önceliği ona verirdi. Hanımı bir gün, "Neden kardeşinin oğlunu kendi oğlundan daha çok seviyor, ona öncelik

0: veriyorsun? Bunun hikmeti nedir?" diye sitem etti. Hazret, "Ona ben öncelik vermiyorum. Asıl onu öne geçiren, ona lütufta bulunan Allah Teala'dır." buyurdu. Sonra her ikisini de yanına çağırarak, "Gidip bana biraz ot toplayın," dedi. Bir müddet sonra oğlu elinde bir demet otla geldi. Ebu'l-Fet vasıtıysa eli boş döndü. Hazret ona, "Sen niçin bir şey getirmedin?" diye sordu. Ebu'l-Fet şu cevabı verdi: "Hepsinin Allah Teala'yı zikrettiğini işittim. Bu sebeple onları koparmaktan haya ettim," diye cevap verdi. Hazret hanımına dönerek, "Oğlunun ve onun haline bak. Var sen kıyas et," deyince hanımı özür diledi. Bediüzzaman Said Nursi Kuddüsesi ruhu şöyle der: "Her şeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür." Ebu Ali Dekkak Hazretleri Kuddüsesi ruhu vefatından sonra bir kimse onu rüyasında ağlar vaziyette görüp sorar: "Ne oldu üstad? Yoksa dünyaya mı dönmek istiyorsun?" O şöyle cevap verdi: "Evet, geri dönmek istiyorum. Ama orada gezip tozmak için değil, şunun için istiyorum. İyice giyinip kuşandıktan sonra asam elimde kapı kapı dolaşayım. Asamla kapılara vurup diyeyim ki, etmeyin, eylemeyin. Kimden mahrum kalmakta olduğunuzu bilmiyorsunuz."
1: Büyük Sözler.

0: hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Derviş Bohçası, Cihat Ceylan, Tasavvuf 12. Modern insan özgürlüğü sınırsızlıkla bir tutarak yanılgıya düşüyor. Oysa özgürlük sınırların varlığıyla, bu sınırlara riayet etmekle ve buradan doğan sorumluluğu üstlenmekle ilgili. Sınırsızlık aslında belirsizlik ve dağınıklıktır. Özgürlük insanın kendini disipline edebilmesi, neyi yapıp neyi yapmayacağını bilmesi ve tercihleri karşısında sorumluluk alabilmesiyle mümkün. Kısacası sınırlar, insanın kemale ulaşabilmesinde son derece önemli bir yer tutar. Bu yüzden olsa gerek sufiler, insanın kendisindeki potansiyeli ortaya çıkarabilmesi ve nefsini tanıyabilmesi için sınırlara riayet etmesi gerektiğini söylerler. Mesela Muhyiddin İbnül Arabi Kuddisesi Ruhu, tasavvufu zahirde ve batında şer'i edep sınırları içinde durmak olarak tanımlar. Bu tanım tamamen Kur'an-ı Kerim'e dayanmaktadır. Nitekim Allah Teala, öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Hud 112. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. En'am 120. Ve bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Araf 55 gibi ayetlerle sınırlara riayet edilmesini, haddi aşmamayı ve de haddi aşanları sevmediğini bildirmektedir. İnsan beden ve ruhtan müteşekkil. Bu sebeple bir yönü zahir, diğer yönü ise batın. Zahirin edepleri olduğu gibi batının da edepleri, uyulması gereken kuralları ve sınırları var. Cümlede geçen zahiri edepten maksat, İslam'ın emir ve yasaklarına titizlikle uymaktır. Daha açık bir ifadeyle insanın bütün azalarını haramdan ve yanlış yollardan korumasıdır. Batıni edepse nefsin terbiye ve disipline edilmesidir. Mesela bir kişi haram olduğu için hırsızlık yapmadığı gibi kalbini de başkasının malına tamah etmekten arındırmalıdır. Aynı şekilde dil yalandan, gıybetten korunurken kalp de riyadan, kibir ve hasetten

temizlenmelidir. Şer'i edep ifadesiyle kastedilense Kur'an-ı Kerim ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle şekillenen yaşama biçimidir. Sufinin her hali Kur'an ve sünnete uyumlu olmalıdır. Zaten tasavvufun amacı da budur. Saliki Kur'an ve sünnete uyar hale getirmek. Ki bu da insanı kamil, tam olması gerektiği gibi insan olmanın yoludur. Tanımda geçen durmaksa kararlılığı ve haddini bilmeyi ifade eder. Sufi her halinde nerede durması gerektiğini bilmelidir. Kulluk bunu gerektirir. Sufi ne kadar yükselirse yükselsin, hangi manevi makamlara ererse ersin, daima kul olduğunun bilinciyle hareket etmeli ve böylece sınırları aşmamalıdır. Zaten sufilere göre en yüce makam, kulun eksikliğini ve muhtaçlığını bilmesidir. İbn-i Arabi Hazretlerinin tasavvuf tanımı üstünde biraz daha düşündüğümüzde, zımnen bir noktaya daha değindiğini fark ederiz. Tasavvuf, şeriatın kamil manada yaşanmasından ibarettir. Daha açık ifadeyle, sufinin yaşadığı manevi hal ve keşifler şeriata uymalıdır. Şeriata uymayan hal ve keşiflerin hiçbir değeri yoktur, uzak durmak gerekir. Bir keşif veya manevi hal, eğer dinin zahir bir hükmünü ihlal ediyorsa, o hal rahmani olamaz. Olsa olsa nefsani ya da şeytani olabilir. O halde tasavvuf, sınırlar içinde hakikati keşfetmenin yoludur. Sınırlar zorlanarak ancak nefsin isteği tatmin olur. Nefsin tatmin olduğu yerde de sınır diye bir şey kalmaz. Yine bu tanımda bir denge durumundan söz edildiğini görüyoruz. Zahir ve batın dengesi. Madem insan beden ve ruhtan ibarettir, beden kadar ruhun da kendine özgü ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları şer'i edepleri gözeterek karşılamalıdır. Bedenin ihtiyaçları helal dairede giderilmeli, itidal ve disiplin elden bırakılmamalıdır. Ruhun ihtiyaçları ise zikir, tefekkür, ibadet ve ihlasla beslenmelidir. Bu denge bozulduğundaysa bedene de ruha da zulmedilmiş olur. Tanımda istikametin elde edilmesi gerektiği de anlatılır. Sınırı aşmamak, ifrat, sınırın altında kalmaksa tefrittir. İstikamet her halde doğruluk üzere olmak ve sağa sola kaymadan Hakk'ın rızası doğrultusunda bir ömür yürümek, yani kullukta daim olmaktır. Hayatın her anında Allah'ın kendisini gördüğü bilincinde olan kişi, edeplere ve sınırlara dikkat ederek istikamet sahibi olur. Bu tanımın merkezinde edep kavramı durmaktadır. Zaten tasavvuf deyince akla hemen edep gelir. Her vaktin ve her halin edebi olduğu gibi her makamında edebi vardır. Edebe uymak kişiyi velilerin makamına ulaştırdığı gibi edebi yitirmekse bu makamlardan uzaklaşmayı doğurur. Edep her kapıyı açan anahtardır. Edepsizlik de kapıların yüze kapanması. Sözün özü tasavvuf, en ince ayrıntısına kadar ilahi kuralların ve bu kurallardan doğan edeplerin zahir ve batında yaşanmasıdır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
3: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Şimdi mutlu musunuz sultanım?
1: Evet Hatice, çok mutluyum. Onu gördüm ya, şu bahçedeki ağaçlar gibi bana da bahar geldi.
0: Ben size boşu boşuna vehme kapıldığınızı söylemiştim.
1: Haklıymışsın gerçekten. İyi ki de haklıymışsın.
0: Nasıl anladınız haklılığımı?
1: Çünkü aynı eskisi gibi bakıyordu bana. Hala biraz çekinerek, kaçamak bakışlarla bakıyor.
0: Yani sizin korktuğunuz gibi olmamış. Hızır Reis değişmemiş değil mi?
1: Evet.
0: Gözünüz aydın.
1: E tabi senin de gözün aydın. Az dinlemedin benim ağlayıp sızlanmalarımı.
0: Biz arkadaşız efendim. Olur mu öyle şey?
1: Biliyor musun Hatice, artık biz evlenemeyecek miyiz diye üzülmekten de vazgeçtim.
0: Neden ki?
1: Çünkü ona o kadar güveniyorum ki imkan olsa hemen gelip beni alırdı. Demek ki olmuyor. Denizler Hızır Reis'i bırakmıyor da gelemiyor.
0: Tabii ki. İnsan sevdiğine güven duymadan nasıl yaşar ki zaten?
1: Haklısın. Çok azap verici oluyor. Acaba gelmeyecek mi, oyalıyor mu, unuttu mu diye düşünmek.
0: Anlıyorum. Çok yorucu olsa gerek.
1: Öyle gerçekten, ama çok şükür bitti.
2: Hızır Sultan Muhammed'in sarayından çıkınca doğruca Halkutvat Limanı'na gitti. Murat, Aydın ve İskender'le görüşüp onlara talimatlar verdi.
3: Aydın.
4: Buyur reis.
3: Geminin son durumu nedir?
4: Ambarlar çeyrek dolu. Onarımlar yapıldı. Direk tamir edildi. Dümen değiştirildi reis.
3: Ambarları yarıla. Yedek yelken bul.
4: Tamam reis.
3: Benden talimat almadan hiçbir şekilde limandan ayrılmayın.
4: Baş üstüne reis.
2: Oruç Reis açık denizde fazla kalmamış ve Temmuz ortalarında Tunus'a gelmişti. Sultan Muhammed'in Cerbe Adası'nı kendilerine bırakmakla beraber daha geniş planlar uygulayacağını biliyordu. İslam memleketlerini Haçlı istilasından kurtarmak ve büyük bir devlet kurduktan sonra İstanbul'a gelerek bu ülkenin himayesini ve idaresini Büyük Türk Hükümdarı Yavuz Sultan Selim'e bırakmak bu planlardan bazılarıydı. Taht ve taç sevdasına kapılmış bir adam.

yegane emeli Batı ülkelerini Osmanlı toprağının içinde görmekti. Oruç Reis onun bu vatanperverliğini çok takdir ediyordu. Bu yüzden Hızır Reis'in Cerbe Adası'nın komutasını almak konusundaki tereddütünü desteklememişti.

0: neden bize vermek istiyor dersin Celbi Adası'nı?
1: Nedeni var mı? Çünkü devlete aliyenin iyiliğinden başka bir şey düşünmeyen bir adamdı ondan.
0: Emir Şahap'a özel bir garezi mi var?
1: Daha neler. Sadece adayı iyi yönetebilecek insan olduğunu düşünmüyor, o kadar. Sultan Muhammed bana hayallerinden bahsetti.
0: Ya neymiş hayalleri?
1: Haçlı tehdidi altında olmayan memleketler birliği düşlüyormuş.
0: Nasıl yani?
1: Yanisi var mı kardeş? Haçlı istilalarına tehdit kabul etmeyecek kadar güçlenmek.
0: Ya da Haçlıların saldırmaya cesaret bile edemeyeceği kadar güçlenmek.
1: Elbette.
0: İnşallah.
1: Amin, amin.

0: Tunus ve Cezayir kuvvetle müdafaa edilmez ve Haçlı istilası 1-2 yılda durdurulamazsa Endülüs'ün başına gelen korkunç felaket buralara da en kısa zamanda gelir.
1: Allah muhafaza.
0: Öyle öyle de hazır kardeşim. Bir şeyler yapmak icap eder.
1: Ne gerekiyorsa sultanım.
0: Sahil şehirleri birer birer elden gitmekte.
1: Portekizliler Kyoto'yu almışlar.
0: Ya ya.
1: İspanyollar Marsel Kebir'e girmişler.
0: Maalesef.
1: Cezayir limanı önünde bulunan adacıklara bir kale inşa etmişler.
0: Sorma Hızır Reis, sorma. Esasen Cezayir İspanya tacına bağlanmış gibi.
1: Allah muhafaza.
0: İşte bu sebeplerden sana ve abine Cerber'in muhafazasını veriyorum. Bunu hediye olarak da değil, görev olarak veriyorum.
1: Anlıyorum sultanım. Baş üstüne.
2: Durum aynen Hızır'ın Sultan Muhammed'e özetlediği gibiydi. Elbette sultan da bunları biliyordu ama Hızır anlattıkça ilk kez duyuyormuş gibi yüzünü ekşitiyor, ağlamaklı bir ifadeye bürünüyordu. Cezayir Sultanı İspanyol krallığına haraç vermeye mecbur tuttu. Becaiye Sultanı birkaç bin berberiyle beraber dağlara çekilmiş ve mücadeleden vazgeçmemişti. Fakat bu mücadeleden hiçbir netice alamamıştı. Pedro de Navarro'nun sahilde inşa ettirdiği kaleyi yıkmadan veya ele geçirmeden Becaiye'nin kurtulmasına imkan yoktu.

0: Şöhreti bütün mağribe yayılan Barbaros kardeşlerden yardım istemeye karar veren Becai Sultanı Abdurrahman, Tunus'a elçiler gönderdi. Tekrar hükümdar olduğu takdirde ünvanlar ve servetler vaat etti. Oruç Reis'in ünvana ihtiyacı yoktu. Abdurrahman'ın vereceği servetin birkaç mislini küffar yakasına ufak bir baskınla elde edebilirdi. Fakat İspanya ve Balear adalarına ileride yapmayı düşündüğü büyük taarruzlar için Becai çok elverişli ve yakın bir limandı. Bunu düşünerek sultanın yardım talebine müsbet cevap verdi. Becai seferi için süratli hazırlıklara girişildi. Leventlerin sayısı çoğalmıştı ve günden güne de artıyordu. Barbaros kardeşlerin zaferini duyan Türk korsanları gemileriyle beraber Halkutvat limanına gelerek orucun filosuna katılıyorlardı. Bunların arasında denizlerde pişmiş, iyi tanınan Türk korsanları da vardı. Tunus'ta fazla kalmak niyetinde değilim kardeşler.
1: Limanda harekete hazır 4 çektiri bekliyor ağam.
0: 4 çektiriyle şehir fethine çıkmak öyle kolay iş değil ama.
2: Kolay iş ne demek baba Oruç? Bizden başka kim cesaret edebilir böyle bir deliliğe?
3: İçimizde senden başka deli yok Hasan.
0: Deli olsun da böyle olsun.
2: Eyvallah baba.
0: Böyle 100 Levent'le 500 İspanyolun arasına göz kırpmadan da

0: davranır.
1: Eyvallah reis. Duydun mu Danilo?
2: Sadece seni kastetmediğini, senin 100 kişi olamayacağına bakarak da anlayabilirsin.
3: Bizim 4 çekleri bir İspanyol veya Venedik filosuna denktir değil mi evlatlarım?

Leventler az ve gür konuşan Baba Oruç'un iltifatlarına coşkuyla eşlik ederlerken, gürültüyü duyan Salih ve Süleyman reisler de kalabalığın olduğu yerde bitti. Onlar da bu ağız yarışına katıldı.

0: Reis baba, 4 gemi daha katalım derim ben.
1: Hayır, gerek yok.
0: Ama biz sadece 4 çektiriyle mi gideceğiz?
1: Kafirlerden niye korkayım?
0: Fakat İspanya ve Balear adalarına yakın yerlerde güçlü İspanyol donanmalarıyla karşılaşma ihtimalimiz var.
1: Olsun olsun. Cuma günü şafakla birlikte denize açılacağız. Allah bizimle. Hareket etmeden bir gün evvel Tunus Sultanı Muhammed'in 2 veziri ve muhtemet adamı Yahya limana gelerek hükümdarları adına Barbaros kardeşlere cihat yolunda muzaffer olmalarını dilediler. Yahya ayrıca Hızır'ın yanına gelerek ona bir şey verdi.
0: Bu sizin için efendim.
2: Bu nedir?
0: Sizin için bir hediye.
2: Ne yapayım ben bu ipek mendili? Hem kimden hediye?
0: Saraydan gönderdiler beyzadem.
2: Sultan Hazretleri mi hediye buyurdu?
0: Hayır beyzadem.
2: Kimden öyleyse?
0: Sultanın kerimeleri hediye ettiler beyzadem.
2: Nezaket buyurmuşlar ama kabul edemeyeceğim.
0: Yapmayınız beyzadem. Çok kırılacaktır.
2: Kırılmasına gerek yok. Kalbi başkasına aitmiş deyiverirsin.
1: Hızır Yahya'nın eline mendili tutuşturup arkasına bakmadan gitti. Yahya elinde mendille kala kaldı. Hızır'ın hem güzel hem de sultanın kızı olmak itibarına sahip bir kızı reddetmesine bir anlam verememişti. Şimdi düşündüğü, Hızır'ın kalbinin gerçekten dolu mu olduğu, yoksa onu ve dolayısıyla Fatma'yı başından salmak için mi böyle söylediğiydi? Şimdi kızcağıza ne cevap vereceğini düşünüyor, bir yandan da Hızır'ın mertliğine hayran oluyordu.

Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 28. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

İbrahim Gülşeni Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, ismi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek, genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşeni, burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşeni, Tebriz kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara'yla yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden, Dede Ömer Ruşeni'nin kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan, kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek, bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır. Karabağ'a gidip Ömer Ruşeni Hazretleri ile görüşen İbrahim, bu sırada

0: ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini, ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir zühd ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşen'i, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşen'i bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşen'i Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşen'inin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi kafirler bile İbrahim Gülşen'inin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı.
1: Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
2: Kim o?
1: Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
2: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
1: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
2: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
1: Sen neler söylüyorsun?
2: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
1: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'inin yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal! Al bakayım.
2: Vur! Daha hızlı vur. Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
1: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
2: Niçin mi? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
3: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
2: Ahirette beni yakmasın diye.
3: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
2: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
3: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
2: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
3: Hadi evlat, sıra sende.
2: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe...
1: Ellerim! Ellerim yandı! Ateş beni yaktı!
3: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

Ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gülşen'i Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında

0: kurtarmak ve İbrahim Gülşenî Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşenî Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet hayaliyle Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşenî'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan Diyar-ı Bekr'e gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşenî ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
2: Diyar-ı Bekr hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de böyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iadeyi ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım, öğle namazına Diyar-ı Bekr'e yetişelim.
1: İbrahim Gülşenî Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşenî Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyidiye'de bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşenî oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşenî'ye yolunu anlatmaya başlar.
2: Kardeşlerim, insanlar ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
0: İbrahim Gülşenî'nin hocası Ömer Ruşenî Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı.

Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyidiye'de bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşen'i Kuddüs'e sirruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşen'i Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyiz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşen'i Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı, zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi. İstanbul'a gelen İbrahim Gülşen'i Hazretlerine çok hürmet gösterdiği ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşen'i 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşen'i sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşen'i'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşen'i Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşen'i Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşen'i dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşen'i Hazretleri, 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşen'i yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Çerçeve. Çerçeve.
4: Efendim, yıl 1816. Avrupa'da ve Kuzey Amerika'daki insanlar soğuk bir kış gününün ardından artık yazın gelmesini, baharın gelmesini, havaların ısınmasını bekliyorlar. Fakat tuhaf bir şey oluyor. Haziran ayı geldiğinde o cıvıltılarıyla sıcak havaya eşlik etmesi gereken kuşlar donarak sokaklara düşmeye başlıyorlar. Temmuz ayı geldiğinde nehirler donuyor. Ağustos ayı geldiğinde bütün ekinler karlar altında kalıyor. Hani Ağustos'ta kar yağdı lafı işte o 1816 yılında gerçekleşiyor. Gerçekten de bu tuhaf olaya bir anlam veremiyor insanlar. Ciddi bir sıkıntı içerisindeler. Adeta bir iklimsel Frankenstein'ı yaşıyorlar. Evet, Frankenstein demişken o roman da tam da o dönemde yazılıyor efendim. İsviçre'deki tatilde mahsur kalan Mary Shelley ve arkadaşları can sıkıntısından tabiri caizse bir şeyler yazmaya başlıyorlar. Ve işte Frankenstein romanı da daha o zaman ortaya çıkıyor. Bu tuhaf hadisenin sebebi ise o zaman kimse bilmese de Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nın patlaması ve gökyüzüne saçılan o küllerin gökyüzünü kaplaması ve güneş ışınlarını engellemesiymiş efendim. Tabii bugün geldiğimiz bu zamanda işte böyle büyük doğal afetler vesaire göremesek de en çok konuştuğumuz konulardan birisi bu iklim değişiklikleri ve bunu herhangi bir yanardağın patlaması, büyük patlamaların olması, büyük doğa olayları değil de insanoğlunun yapıp ettikleri sebebiyle önümüzde ciddi iklim krizlerinin yaşanacağı söyleniyor. Ve arka planda da pek çok meselemiz var. Acaba bunlar gerçek mi yoksa komplo mu? Bütün bunları kimden öğreneceğiz? Ehlinden öğreneceğiz efendim. Çerçeveye iklim meselesi geliyor. Evet, kıymetli hocam, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor İsmail Dabanlı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz.
5: Hoş bulduk.
4: 3 yılın ardından iklim değişikliğini konuşacağız. Hocam, iklim değişikliği, bu küresel ısınma meselesi biz çok küçükken bile hayatımızdaydı. Okullarda da bize bu eğitimler veriliyordu. Hatta işte The Day After Tomorrow gibi filmler vardı ya. O filmlerdeki senaryolar vardı. Pek çoğunun böyle korkuları haline geldi. İklim değişecek, birdenbire dünya felakete sürüklenecek vesaire. Ama bu iklim ya değişmiyor ya filmlerdeki gibi değişmiyor. Ya birilerinin dediği gibi komplo ya da bunun arkasında başka bir mesele var. Ne var hocam?
5: Aslında dediğiniz gibi iklim sürekli değişiyor, değişen bir şey. Sabit

0: kalmıyorsun. Geçmişte de değişiyormuş. Bugüne değişiyor, gelecekte de değişiyor olacak. Yani dünyaya da doğal olaylara baktığınız zaman yani hiçbir zaman yeknesak bir şekilde ya monoton artan ya azalan şekilde değildir. Bunda mutlaka bir salınım şeklinde olduğunu görüyoruz. Kimi zaman işte bu iklim olayına bakarsak işte soğuma gibi bakılmış, kimi zaman ısınmış. Ama genel olarak dünyanın her yerinde de bu ısınma da soğuma periyotları, durumları birbirinden de farklı. Çünkü yerellik çok önemli. İşte denizin konumu çok önemli. Bizim Türkiye'de de herkesin bildiği işte deniz kenarında olan, Akdeniz bölgesinde olan yerler daha sıcak olurken doğuda yüksek yerde olanlar rakım etkisiyle daha soğuk olabiliyor. Yani toplamda ortalama bir sıcaklıktan ya da ortalama bir değerlerden bahsettiğimiz zaman bunun değişip değişmemesi aslında mesele olan. Diğer türlü küçük bu salınımlar zaten doğal. Bu çerçevede baktığımızda bizim elimizde yaklaşık işte sanayi devriminden beri bilimsel olarak bir ölçümlerimiz var. Hem sıcaklık ölçümleri, yağış ölçümleri biraz daha sonradan geliyor. Bu ölçümlere baktığımız zaman özellikle işte 1960'tan sonra hatta son 30 yılda bu biraz da ivmelenerek gelmiş. Dünyanın ortalama sıcaklığının artışı yönünde bir bilimsel tespitimiz var. Daha öncesini bilmiyoruz. Elimizde ölçüm olmadığı için. Hani bilimde ne vardır? Elinizde bir veri olması lazım. Veriye göre konuşmanız lazım. Diğer türlü konuşmak kolay. Yani bir veri olmadan kendiniz genel bir kanaat belirtebilirsiniz. Şöyle düşündüğünüz zaman aslında bizim ilahi metinlerimize girmiş de konular var. Kur'an-ı Kerim ayetlerde de bir 7 yıl kuraklık geleceği, 7 yıl ondan sonra tekrardan balık olacağı gibi. Bunlar nasla sabit olan doğru. İşler. Doğru. Baktığınız zaman demek ki geçmişte de bu şekilde bir
1: Nuh tufanı var.
0: Nuh tufanı var yine. Yani bunlar yeni karşımıza çıkan insan ilk defa görmüş olduğu şeyler değil bu çerçeveden baktığınız zaman. Ama onların biz mertebesini bilemiyoruz. İşte şu an biz kuraklıkları bir indeksle ölçüyoruz. Bunun işte aşırı kuraklık var diyoruz, az kuraklık var diyoruz, orta kuraklık var diyoruz. Taşkınlara geldiğimiz zaman aşırı ekstrem bir olaylar oldu diyoruz. İşte Nuh tufanı ekstrem bir olay. Ama nerede meydana geldi? Dünyanın her yerinde mi oldu? Yok. Muhakkak. Tam bilgimiz olmasa da belki genel ekseri kanaatimiz daha dar bir coğrafyada, hatta Orta Doğu'da bizim Türkiye'nin olduğu yerde. Evet. İşte Mezopotamya coğrafyasında meydana gelen ekstrem hava olayı olabileceğini düşünüyoruz. Düşündüğünüz zaman geçmişte demek ki yani bu değişimler var, salınımlar var. İşte bu felaket dediğimiz şu an baktığımız iklim kaynaklı. Şu an doğa kaynaklı ya da doğal afet diyoruz ama bazen bizim hocalar bunlara da karşı çıkıyor. Doğal dediğiniz zaman sanki tabii manasında kullanılıyormuş gibi. Bunu kastetmiyoruz tabii ki. Doğa kaynaklı demek belki. Doğal dediğim zaman da doğadan kaynaklanan afetler gibi. Bunlar hep var olmuş. Biz elimizdeki bu sıcaklık ölçümleriyle birlikte, sanayi devrimiyle birlikte şunu görüyoruz. Artık hani dünyanın bu bahsetmiş olduğum ortalama sıcaklığı bilimsel olarak artmaya başlıyor. İşte bizim şu an bunun derecesi nedir? 2'lere geldik galiba. İşte 1,5 derecede bunu sabit tutma gibi bir hedefimiz var 2050 yılında. Bu ortalama sıcaklığın biz daha fazla artmasını istemiyoruz ki dünyanın bu genel küresel döngüsü içerisinde, atmosferik sirkülasyon içerisinde bizim alışa geldiğimiz hava olayları çok değişmesin. Bizim ta ilkokulla giriş yaptınız. Böyle biraz geniş giriş yapıyoruz ama yani nedir işte 4 mevsim var Türkiye 4 mevsim yaşar işte nedir bunlar işte o 3 aylık mevsimler olurlar. Bunlar işte 3 ay başladı ve bitti keskin bir geçiş olmaz hiçbir zaman yani biraz uzar hatta eski takvimine baktığınız zaman bazen işte ben annemlerden falan duyardım işte Kasım bazen 90 olur derdi işte çok şey geçerse hafif geçerse 9 olur sonra eğer sert geçerse 90 olur gibi falan böyle her yıl aslında bunlar da sabit olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu alışa geldiğimiz olaylar eğer değişmeye başlıyorsa biz iklim değişiyor diyoruz. İşte yaz aylarında normalden fazla kuraklık oluyorsa, çok aşırı sıcaklık oluyorsa, kış aylarında kar yağışı görmüyorsak, sıcaklıklar normallerin üzerinde seyrediyorsa artık iklimler değişiyor. Buna bağlı olarak tabii ki bunun bir yansıması olarak sonuçları aslında toplumun, hayatımızın her noktasını etkiliyor. Bu noktadan baktığımız zaman bir değişimden söz etmek ve bu değişimin hızından söz etmek belki son yıllarda mümkün diyebiliriz. Ama global olarak baktığımızda hatta tarihi perspektiften baktığımızda bu değişim dün de var olmuş, bugün de var. Gelecekte de var olacak diye söyleyemek mümkün yani bunu.
1: Yani değişimin olduğu muhakkak çünkü dünya durduğu yerde durmuyor. Bunu ister inanan

0: insan zaten bir kıyamete doğru gittiğimizi biliyor. Fakat bilimsel olarak da dünya bir bu evrenin parçası olduğu için sürekli bir oluşan oluşumlar var. Yeni gezegenler oluşuyor, yeni yıldızlar oluşuyor. İşte bazı yıldızlar sönüyor, patlamalar oluyor. Yani alemde sürekli bir böyle bir deveran var ve bu dünyanın da bu böyle bir gidişatta olduğunu aslında herkes kabul ediyor, biliyor. Dolayısıyla bir değişim var. Fakat bu değişim iyi mi, kötü mü efendim? Mesela o 1,5 derece ne anlama geliyor hocam? Çok büyük bir felaket mi? 3 derece olursa yandık, bittik mi? Nedir hocam?
1: Yani şöyle, yani bu ortalamanın değişmesi, yani insanın alışagelmiş olduğu hayat tarzının değişmesi insanda bir konforsuzluk oluşturur, değil mi? Bazı sonuçlar oluşturur. Evin derece, yani evdeki sıcaklığı düşünün. Bizim işte santigrat olarak 24 dereceler, 20 dereceler bizi çok rahatsız etmez ama işte 30'lara çıktığı zaman bundan rahatsız olmaya başlarız. O zaman işte pencereleri açmaya çalışırsınız. Daha soğuk olduğu zaman işte ısınma ihtiyacı duyarsınız. Bu da dünyada aynı bu şekilde. Dünyanın ortalamasını değiştirdiğiniz zaman bir yerlerden sizin alışageldiğiniz şeyler bazen yok olmaya başlıyor. Bazen de bu iyi de oluyor. Sıcaklığı seven insanlar için iyi oluyor bu. Artık hani çok fazla ısınma ihtiyacı duymuyorlar. Bir taraftan baktığınız zaman özellikle dünya coğrafyasına bizim gibi orta kuşakta yer alan ülkelerin yağışlarında, yağışların frekansında toplam yağışta enteresan bir şekilde değişiklik de olmuyor. Yani burada da bilim insanları da bilim aslında ikiye bölmüş durumda. Yeri gelmiş onu da bir parantez açarız. Yağışların işte felaket halinde gelmesinde bir artış var. Yani afet sıklığında bir artış var iklim değişikliğine bağlı olarak biz onu görüyoruz ama toplam...
0: Yani yağış hep aynı geliyor ama felaket olması için de belli bir bölgeye çok yağması, değil mi? Bunu kastediyoruz.
1: Kesinlikle o. Şimdi şöyle düşünelim, hani böyle aeste aeste yağan bir yağmur, hafif, şiddetli, kimseyi rahatsız etmez. Yağan yağmur toprak tarafında emilir, süzülür ve yeraltı suyunu besler. Yüzeysel akışa çok geçmeden bir felakete sebep olmaz. Bu saatlerce de sürebilir. Ve toprak içinde, canlılar için, her şey için çok faydalıdır. Ama yarım saat içerisinde aynı miktar toplam 8 saate düşecek bir yağış düştüğü zaman bu felakete yol açıyor.
0: Evet.
1: Ne sızma hızı buna yetiyor, değil mi? Doğal denge halinde ne olacak? Yağmur hızı eğer sızma hızından daha yüksekse bir kısmı sızacak ama sızamayan kısım yüzeysel akışa geçecek. Bu da işte bizim sel olacak veya işte normal araziler taşkın dediğimiz olay olacak. Bunun karşılığında insanlar en kötüsü tabii can kaybı ama mallarla bir şekilde zararı gelmiş olabiliyor. Bu ani olarak gelmesi bizim için problem oluyor. Yani son zamanlarda işte görülen bizim iklim değişikliğine bağlı olarak bu hani ortalamadan bahsediyoruz ya bizim sıkıntımız bu alışageldiğimiz şeyin değişmesi, rejimin değişmesi. Sıcaklık işte sıcak mevsim bir başlıyor işte Haziran ayında başlıyor diyelim ta neredeyse kışların ortasına kadar geliyor. Bu sefer hiç yağış olmuyor, yağmur yağmıyor, su kaynaklarımız azalıyor. Hiç ondan sonra her gün haberlerde ne görüyoruz? Barajların seviyesi İstanbul için özellikle değil mi? Büyük bir kent olduğu için şu seviyeye düştü. Yarın düştü. Ama bugün susuz kaldık. Yarın susuz kalacağız. İşte özellikle son yıllarda bunun etkisi olarak işte Ege bölgesinde, Bursa'da, işte Bodrum'da bunların etkilerini uzun dönem kuraklığını çok görüyoruz ve bu doğrudan da bizim hayatımızı etkiliyor. Ha bunu baktığınız zaman da ne yapıyoruz? Ha, iklim değişiyor. O yüzden biz bunlara maruz kalıyoruz. Suçu biraz iklim atıyoruz. Halbuki yani bunların hepsi insan eliyle organize edilebilen, yönetilebilen şeyler. Yani bir mühendislik bakış açısıyla baktığınız zaman bunları da bu değişen iklim şartlarına göre adapte olacaksınız. Hani az önce bir örnek verdim. Evin ısısı artıyor. Ne yapıyorsunuz? Pencereyi açıyorsunuz. Bir adaptasyon yapıyorsunuz yani. Ona göre bir aksiyon alıyorsunuz yani. İçerisi havası ısındı deyip orada terleyerek oturmuyorsunuz. Bu da böyle. Dünya ısınıyorsa bu bir gerçek. O zaman ona bağlı olarak gelecek olan size sorun olarak gördüğünüz şeyleri siz tedbirini alacaksınız. Bunun. Bunların hepsinin de tedbirini almak mümkün. Yani bunlar iyi bir yönetim yapıldığında o hazırlık yapmak lazım. Bunların şiddeti de değişebiliyor. Bizim için en büyük yani tehlikelerden bir tanesi şu an iklim değişimine bağlı. Yaz aylarındaki kuraklık, hatta kış kuraklıkları, kışın yağışın azalması ve işte yaz dönemlerinde çok aşırı bahar aylarında şiddetli sel olaylarının görülmesi. Ve buna bağlı olarak işte toprak kayması olabiliyor. İşte yeraltı suyundaki eksikliklerden dolayı diğer afetler tetikleniyor gibi bunları sıralayabiliriz.
0: Hocam şimdi lütfen sıralayın bu arada. Niye söylüyorum? Çünkü yani sizin tabii ki uzmanlık alanınız bize pek çok şey söyleyeceksiniz ama mesela biz bilmiyoruz. Hep böyle kulaktan

0: ya da özet bir şekilde biliyoruz ama bunları siz ne kadar açarsanız aslında bizim için o kadar faydalı olacağına ben inanıyorum. Öğrenmiş tabii. oluruz.
1: Tabii.
0: Şimdi burada mesela şöyle söyleyeyim o zaman. Mesela 2100 yılına kadar 3 derece arttığını varsayalım sıcaklığın. Öyle bir şey bekleniyor galiba. Çok radikal bir değişiklik mi meydana gelecek dünyada? Aslında bunu öğrenmeye çalışıyoruz.
2: Ya bunu şöyle tahmin etmeye çalışıyoruz. Dünyanın çeşitli merkezlerinde çalışan süper bilgisayarlar var ve bunların çalıştırmış olduğu atmosfer dinamik modeller var. Bu modeller yani çalıştırarak zamanı ileriye biz tabiri caizse sararak 2100 yılına geldiğimiz zaman, 2050 yılına geldiğimiz zaman nasıl bir hava şartları olacak dünyada? Dünyanın hangi noktasında? Bunlar çeşitli gridlerle çalışıyor. Yani grid dediğimizde şu, dünya işte ekvator enlenme boylamları düşünelim. Onların biraz daha daraltılmış halini. İşte 10 kilometre 10 kilometre gibi gridleri düşün. Her bir noktasında onların bir data üretiyor, veri üretiyor. Bu örneğin sıcaklık verisi olsun mu? 2100 yılına geldiği zaman Türkiye'nin üzerinde örneğin bunun tabii çözünürlüğü her geçen yıl kapasite arttıkça daha da düşülüyor. Örneğin işte 50 kilometreden 50'den başlayıp işte 5'e 5'e işte 1'e 1'e gidip hatta en sonunda bizim kendi geliştirdiğimiz bir model vardı. Ben de çalıştım sevgili Zekai hocamla birlikte. Burada da kendisini sevgi ve hürmetle anıyorum. Biz noktasal bazlı olarak bu tahmini de yaptık şu an. Herkesin grid olarak yaptığını biz dünyanın her yerinde özellikle Türkiye'ye çalıştık ama koordinatı verdiğiniz zaman orada 2100 yılına kadar sıcaklık, yağış ne olacak biz bunu tahmin edebiliyorduk. Şöyle tahmin diyorum çünkü bu modeller birden fazla olasılığa dikkat alarak çalışıyor. Hı-hı. En kötü senaryoyu göz önüne alıyorlar. En kötü senaryo olduğu zaman işte sizin bahsettiğiniz 3 derece, 4 derece, 2 dereceye geldiği zaman dünya ne olur? Dünyanın genel görünümü ne olur? Onun fotoğrafını çıkartıyor size. İşte her taraf kıpkırmızı. Her tarafta büyük bir sıcaklık artışı var, kuraklık had safhada, ekstrem yağışlar artmış, ekstremlerin, ekstrem iklim olaylarının frekansları çok artmış. Örneğin biz işte diyelim ki senede bir iki defa sel olayı görürken İstanbul diye bahsedelim bu sefer 3-5'e çıkıyor sayısı. Yani Türkiye bazında işte 50 tane ekstrem olay olmuşken şimdi 100 tane oluyor, 200 tane oluyor gibi. Bunların sayıları artmaya başlıyor. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bunun yanında bir de iyimser senaryo diyoruz. Eğer sıcaklık artışı işte o kadar olmaz. İşte biz bu iklim değişikliğine uyum sağlayabilirsek, tüketimimizi azaltabilirsek, işin felsefesini konuşacağız mutlaka. İşte işin arkasında bu iklim niye değişiyor? İşte sera gazlarının atmosfere salımı sonucunda atmosferin değiştiğini bir düşünüyoruz. O tarafa geldiğimiz zaman eğer biz onları yavaşlatabilirsek o zaman iyimser yolu da takip edebiliriz. Bunun yanında bir de orta yol var. Orta yolu takip edebiliriz. Gibi gibi aslında birkaç tane demetten oluşan tahminler oluşturuyoruz. Hı hı. Bizim daha çok tabii ki en kötü durum dikkatimizi çekiyor. Diğerleri zaten olursa, hani iyi durum olursa, orta durum olursa dünya aşağı yukarı yine aynı seviyeye kuracak ama kötü duruma gidersek biz. Değil mi? İnsan olarak da en kötü duruma göre hazırlık yapmamız lazım. O zaman ne olacak işte bahsettiğiniz bu sıcaklık artışı bu. Öyle olduğu zaman tabii dünyada çok ciddi bir şekilde yani kuraklığın ve gıdaya bağlı, yani buna bağlı susuzluk sorunları, gıda sorunlarının çok had safhada olacağını tahmin ediyoruz. Bunlar bir tahmin. Şu anki gidişat neyi gösteriyor? Eğer hakikaten inandığımız çerçevede biz kurduğumuz bu atmosferik modeller, işte sıcaklık artışı, bunların arkasındaki işte sera gazlarının artımı düşünüldüğünde biz 2050 yılında 1,5 derecede eğer sabitleyebilirsek sıcaklık artışını burada küresel olarak, tüm insanlık olarak iklim değişikliğiyle mücadelede başarılıyız ve bunu durdurabiliriz diye bir umut olacak. Biz siz 3 derece dediniz ama aslında 2 derece hedefimiz var. 2 dereceye çıkmasını istemiyoruz 2100'de. 2050'de eğer 1,5 dereceyi biz tutturamazsak, hani burada tutturduk, tutturamazsak bunun ucu kaçtı. Zaten tutturamayacağız gibi 2 derece hedefi var. O tarafa gittiğimiz zaman hakikaten dünyada artık hani daha kalıcı, yani hayatın zorlaştığı, özellikle kendi ülkemizden bahsedelim. İşte tarımın zorlaştığı, su kaynakları erişimin zorlaştığı, hayatın pahalandığı ve daha zor bir hayat bekliyor gelecek nesiller diyelim. Belki biz o günleri görmeyiz ama
0: siz
2: gelecek
0: aslında
2: nesiller.
0: Aslında en olumsuz senaryoyu konuşurken bile dikkatimi çeken şey şu. Bunun kontrol edilebileceğine ve önlenebileceğine dair tarafta duruyorsunuz gibi anlıyorum ben. Çünkü olumsuzluklar büyük olmasına rağmen siz bunu kontrol edebileceğimizi sanki ifade ediyorsunuz.
2: Şöyle dünyada

0: Trump'ın tabii ki şu anki iklimle mücadelenin zaten gayesi bu. Kontrolebilir bir mekanizma olduğunu düşünüyoruz. Eğer bunu bir sınırlayabilirsek bu sıcaklık artışını yavaşlatabiliriz, hatta durdurabiliriz düşüncesi var. Bu da nedir? Bunun arkasında yeri gelmişken girelim. Sera gazları var. Bizim iklim değişikliğine sebep olan atmosferde birinci derecede sera gazı etkisi yapan
1: nedir?
0: Nedir sera gazı etkisi yapan dediğimiz, dünyanın işte atmosferde çeşitli gazlar var. İşte en çok azot gazı var. Ondan sonra oksijen var. Ondan sonra diğer gazlar var. Bakın bu kompozisyon da önemli. Aslında %78 oranında azot var, %21 oranında oksijen var. Ondan sonra diğer gazlar geliyor. Biz bu diğer küçük oranı bahsediyoruz. %98, %2'lik bir oran içerisindeki gazların oranından konuşuyoruz. Yani ne kadar büyük bir muazzam bir sistem var. Karbondioksit birincisi, sonra metan gazı, sonra nitroz oksit. Bunlar en fazla 3 gaz konsantrasyon olarak atmosferde bulunan gazlar. Bunun yanında florlu gazlar var, soğutucu gazlar var. Toplam 7 tane. Yani onlar çok konsantrasyon az olduğu için ama tehlikeli gazlar. Yine söyler isimler ama en fazla yani herkesin bilmesi gereken bu 3 gaz. Karbondioksit herkes bilir. Biz şuna inanıyoruz. İnsanlar sanayi devriminden beri artık sanayileşmeye başladılar. Fosil yakıtları kullanmaya başladılar. Dolayısıyla hapsi olan bu karbona dayalı, karbondioksit, metan gazı gibi, nitroz oksit gibi gazların insan faaliyetleri sonucunda atmosfere salımı söz konusu olmaya başladı. Atmosfer içerisinde bu gazlar var zaten belli oranlarda. Ama siz işte üretim yapmak amacıyla, daha fazla üretmek, daha fazla para kazanmak amacıyla bu gazların konsantrasyonunu artırdınız. Bunların da şöyle bir etkisi var. İşte güneşten gelen ışınlar dünyaya geliyor. Temel fizik kuralı. İşte dünyada çarptığı yeri, değdiği yeri güneş ışını ısıtıyor.
1: Evet.
0: Sonra bir kısmı soğuruluyor onun. Tutuyor yeryüzünü. Yer tutuyor. Bir kısmını tekrar atmosfere salıyor. Bu atmosfer eğer bu gazlar olmasa doğrudan uzaya gidecek. Bu geri dönen gazlar. Ama bu gazların etkisiyle tekrardan bir kısmı tutuluyor bunların. Yani bir basketbol topunu bounce yapar gibi yere sektiği zaman değil mi? Seke seke sürekli olarak bir zikzak çizer. Bu giden gazlar, ışınların bir kısmı tekrardan dünya yüzeyine dönüyor. Dolayısıyla aslında tek bir ışın bir defa ısıtıp tekrardan gideceği yere, uzaya, birden fazla artık dünya yüzeyine dönerek dünyayı tekrar tekrar ısıtmaya başlıyor. Bu yüzden bizim sıcaklık artışımız iklime bağlı artıyor diyoruz. Arkasındaki temel felsefe bu. O zaman biz bu sera gazlarının konsantrasyonunu azaltırsak ya da doğal seviyesini tutabilirsek, atmosferden o fazla insanların ekstra üzerine yük olarak vermiş olduğu gazları geri çekebilirsek, biz bu iklimi tekrardan dengesine oturtururuz düşüncesi var. Ama çektiğimiz halde tekrardan bu dengeye oturur mu oturmaz mı onu bilemeyiz. Onu yapabilirsek ondan sonra göreceğiz. Ama şu an elimizden gelen başka bir şey yok. Bildiğimiz, İşte görgümüz, bilim, teknik bunu söylüyor. Madem sebebi bu, bir sebebi oradan kaldıralım ve bu değişen sisteme adapte olalım. O zaman bu dünyanın ısınmasını yavaşlatırız ve engelleriz diyor. O yüzden işte onun peşinden sera gazlarını azaltmak için bir sürü tedbirler geliyor ve
1: tamam,
0: onlar geliyor.
1: Onları da konuşuruz ama mesela şimdi insan kaynaklı olduğunu anladık biz bu değişimin. Bir de mesela ben programın açılışında siz paylaştığım hikaye var. 1861 yılındaki o Endonezya'da patlayan yanardağ meselesi. Şimdi onun gibi doğal bir takım etkenler de illaki vardır bu sera gazları ile ilgili. Bunlar arasındaki ayrımı bilimsel olarak nasıl yapıyorsunuz hocam? Nasıl ölçüyorsunuz?
0: Ya biz doğal süreçleri müdahale edemediğimiz için onlarla zaten uğraşmıyoruz açıkçası. Yani volkan patlamalar da bunda etkili. İşte işin büyük sirkülasyona baktığımız zaman okyanuslar da etkili. Onlar büyük yutak alanları. Su kütlesi etkili. İşte buzullar etkili. Bunlar doğal. Yani kendi içerisinde bir salımdan bahsettik açılışta. Bunlar doğal salım içerisinde. İşte kendi kendini ne yapalım dengeleyebilen sistemler. Doğaya baktığınız zaman hiç insan el değmemiş yerde bir pislik ya da nahoş bir görüntü görüyor musunuz? Ne olursa olsun hepsi güzel değil mi? Doğal.
1: Güzel oluyor evet.
0: İnsan elinin ne zaman değdiği yer varsa orada bir pislik oluyor ya da nahoş görüntüler ortaya çıkabiliyor. Biz aslında bu insan eline değmiş olduğu nahoş tarafı kaldıralım. Ondan sonra doğa o kendi içerisinde o dengelemeyi yapar. Dediğiniz haklısınız. Volkanik patlamalar da etkili, okyanuslar da etkili, buzullar da etkili. İşte zaman zaman bu buzullar kütlesi artmış, soğuma periyodu olmuş, ısınma periyodu olmuş. Bunlar doğal süreç olduğu için biz bunlara karışmıyoruz. Bizim derdimiz, hatta bilimsel bir terim vardır. İnsanlar duyar, ben altını sürekli çizerim. Antropojenik diyoruz biz buna. Antropojenik etki.

0: nerede biz uğraşıyoruz? Doğal kaynaklı ya da biyojenik kaynaklı örneğin yakıtlara baktığınız zaman fosil kaynaklı yakıtlarla mücadele ediyoruz. Bunları azaltım yapalım diyoruz ama yani biyojenik olanlar etmiyoruz. Doğal kaynaklı olanlarla. Değil mi? Bunlar hı-hı, zaten doğal diyoruz yani. Bunlar hı-hı, hep şey dışında. Hesaplama dışında.
1: Çok özür dilerim. Mesela hayvancılıkla ilgili veriler var. Bu doğal yapay et vesaire. Buradaki sera gazlarını engellemek için hayvan cihazlarının ortadan kalkması gerektiğini filan söyleyen görüşler var. Bunlar
0: ya bunlar halkımız
1: bir ölçüme mi dayanıyor bunlar?
0: Şöyle ya iklim değişikliği tabii bir ve çevre hareketi diyelim. Çevreyle güzelleştirmek herkesin ortak bir derdi. Ama her şeyde olduğu gibi iklim değişikliğinin de kötüye kullanabileceği alanlar var. Sizin de bahsettiğiniz kısım bunlardan bir tanesi. Antropojenik diyoruz biz hayvanlardan kaynaklı sera gazlarını da hesaplamalar dahil ediyoruz. İnsanlar bunu işte gördüğü zaman ha şimdi iklim değişikliği, iklim kanunu geliyor, iklimle mücadele geliyor. Bunlar hayvanları yok edecekler tamamen iklim değişikliğine bunlar sebep oluyormuş gibi. İşte onun yerine biz işte yapay eti kullanalım, yapalım ve bunları insanlara alıştıralım şeklinde bir propaganda yapılan tarafı var. Ve insanlar buna büyük alıcısı bu fikrin. Hakikaten evet, bunu kullanmak isteyenler de var işte. Yurt dışı menşeli bir şekilde birilerini adres göstererek diyorlar.
1: Bugün dünyada en fazla çocukların seyrettiği, en fazla seyrettiği bu dijital platformlardan birinde en meşhur, işte o platformun en zengin adamı, Amerikalı o adam şu anda gümbür gümbür hocam yapay et propagandası yapıyor. Çocukların maruz kaldığı ana propaganda bu mesela
0: işte
1: şu anda.
0: İşte bunu yani kötüye kullanabilir alın diyorum ya bunu kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü biz tamam hayvansal değil artık yapay et kullanalım. Dolayısıyla hayvanlardan kaynaklı emisyonlarımız artık azalmış olacak. Ya şöyle bir orana bakalım. Bizim toplamda Türkiye açısından baktığımız zaman global küresel emisyonlarda %1'lik payımız var. %1. %1'ini Türkiye üretiyor tarihsel olarak baktığımız zaman. Biz ağzımızda kuşla tutsak tamamen sıfır arkamızda hiç karbon ayak izi bırakmasak da bu değişimi engelleyecek gücümüz yok. %1 nedir yani? En fazla Çin'le birlikte Amerika bu işin patronları.
1: O zaman veri üzerinden okuyalım mı? Tabii. Çok kısa bir veri var.
0: Şunu söyleyeyim ondan sonra size vereyim.
1: Yani siz onun altını dolduracaksınız onun için diyorum. Evet buyurun. Tabii.
0: Çin ve Amerika %55-60'lara gelmiş. Hatta onun üzerine Hindistan'ı ekleyin, işte OPEC ülkelerini ekleyin. Bu ülkelerin zaten üretmiş olduğu emisyonlar yarısından fazla. Bunlar bir şey yapmadığı sürece, yani bizim gibi aslında bu iş hep iyi niyetli olarak bakan ülkelerin çabaları da bir noktadan sonra boş kalacak, başarısız kalacak yani.
1: Evet, bununla ilgili mesele var. Şimdi bir rapor var, küresel emisyon raporu. Hepimizin aslında duyduğu haberlerde gördüğü çok kısa bir veri paylaşacağım. Onun üzerine açalım bu
0: ama
1: meseleyi.
0: Ama şeye dönelim o yarım kaldı hayvan meselesine
1: tabii,
0: dönelim
1: tabii.
0: Orada bir şey ekleyeceğim.
1: Araştırmalara göre küresel emisyonların %71'inden sadece 100 şirket sorumlu. Veri bu kadar hocam. Yani çok uzatmaya gerek yok. Veri bu kadar. Buyurun yani buradan mesela bunu açalım mesela ne
0: ya
1: demek
0: bunun
1: yani?
0: Baktığınız zaman bu verinin hani kaynağını da biliyorum. Bu biraz eski bir rapora dayanıyor. Bu OPEC ülkeleri diye bahsetmiştim ama onlar aslında 100 şirketin hemen hemen çoğu petrol ve şey fosil yakıta dayalı büyük şirketler. Hı hı. Yani dışarıda baktığınız zaman isim vermiyorum. Çünkü görmüş olduğunuz büyük global hepimiz de petrolü almış olduğu ya da insanlar kullandığı büyük şirketlerin emisyonları. İşte Saudi Aramco geliyor. Bir tanesini söyleyelim yani en büyük üreticilerden yani birisi. Hı hı. Dolayısıyla hani Çin var, Amerika var, Avrupa Birliği sonradan geliyor arkalarına. Avrupa Birliği en çevreci olanı şu an. Bunların üretmiş olduğu emisyonlar aslında baktığınız zaman dünyada en büyük problem. Politik olarak baktığınızda bunu da koymak da en büyük üreticilerden bir tanesi Amerika. Şu an Amerika Paris Anlaşması'ndan çekildi.
1: Evet.
0: Trump'ın çünkü bu işi safsata diye inanmıyor. Dolayısıyla ben bununla niye hem kaynak ayıracağım hem işte en büyük günü aslında kabahat olan kendisi herhangi bir şekilde azaltma eğilimine değil ayrıldı. Dolayısıyla hani şu gidişatta aslında yine başa dönüyoruz. 1,5 derece tutturabilir miyiz? Sanki bu politik çekişme içerisinde tutturamayacak gibi. Çünkü işin içerisinde en büyük kabahatlisi olan Amerika girmemiş oluyor. Diğer taraftan tabii diğer ülkelerin de bir taraftan yani şunu tabii ki herkesin bir kendi gücü nispetinde ortak bir çaba sarf ediyor. Paris Anlaşması da zaten buna dayanıyor. Herkese bir yükümlülük zorla dikte etmiyor. Herkes kendi kapasitesi oranında

0: bu iklimle mücadeleye katkı versin diyor.
1: Hocam Kyoto protokolü de vardı eskiden, hatırlarsınız.
0: Onu süresi geçti artık Kyoto.
1: Geçti ama işte o zaman da benzer tartışmalar olmuştu. Hatta o zaman Afrika ülkeleri özellikle ciddi itiraz etmişlerdi. Demişler ki yani siz büyümek için bu kadar zarar verdiniz ve hala bütün yük sizde. Biz de birazcık bir şeyler üretelim, güçlenelim istiyoruz ekonomik anlamda. Siz önümüze çevreyle gelip bizi engellemeye çalışıyorsunuz diye itirazları vardı. Şimdi Türkiye'de %1'lik bir katkıdan söz ediyorsunuz. Bunun gibi daha az olan ülkeler de var
0: tabii
1: dünyada.
0: Hiç kabahat olmayan Afrika ülkeleri var, tamamen tarıma dayalı, balıkçılığa dayalı, işte ada ülkeleri var.
1: Yani bu düzenlemeler, bu şeyler ya burada nasıl bir süreç izlenecek ki mesela? Gerçekten de böyle insanları ülkeleri böyle baskılayacak, üretimlerini engelleyecek bir şeye dönüşür mü?
0: Ya asıl Kyoto protokolü çalışmama durumu da aslında oradan çıktı. Şimdi orada bir takım adaletsizlikler vardı. İşte Paris Anlaşması ile birlikte o adaletsizlikler ortadan kaldıralım. Herkes bu işe bir taşın altına eline koyabildiği kadar, ne kadar gücü varsa o kadar koysun. Sen bana ekstradan bir şey dikte etme. Önce bir herkesten niyet beyanı aldılar. Siz bu işte hani bir ortada bir problem var. Bunu problemi ortadan kaldırmak için ne kadar siz buna katkı sunabilirsiniz? Bunu gönüllü olarak kendiniz sundunuz. Türkiye olarak biz sunduk. İşte bir ada ülkesi Afrika'dan işte bilmiyorum bir Cibit olarak o sundu. Ada ülkeleri Dominik öyle sundu. Herkes kendi gücü nispetine sundular. Dolayısıyla hani dışarıdan gelip dediğiniz gibi o tarihi sorumluluğa geldiği zaman bizim bir kabahatimiz yok. Dünyayı değiştirdiyseniz, değil mi? Bu iklim değişikliğine sebep oldu. Siz yaptınız bunu. Evet. Gelişmiş ülkeler. Ondan sonra şimdi bize gelip ekstra da şunu yap bunu yap diye biz zaten gelişmeye çalışan bir ülkeleriz. Bizim gelişmemize bunu engel olarak koymayın. Bu felsefeden çıkarak bu Paris Anlaşması'nın uygulama tarafına gelmiş oldu. Şu an daha adil bir düzen var. Yani baktığınız zaman herkes bu açıdan işte birisi Amerika oran verelim. %90 bu işin altını taşın altına elini koyması gerekirken işte biz %1 koymamız gerekiyor gibi. Gücümüz nispetinde diyelim. Veya işte gelişmiş olan ülkeler daha az gelişmiş olan ülkeleri teknoloji transferi yapması lazım. Teknolojilerin gelişmesi için yeşil teknolojiler onları transfer etmesi lazım gibi gibi şeyler geliyor, sonuçlar geliyor. Biz buradan şuna gelecektik. Bu mücadele ederken az önce yarım kaldı. Şimdi farklı sektörler var bu sera gazların kaynakları olarak. Bunlardan en önemlisi enerji. Biz enerji sektörünü bu göstermiş olduğunuz %71'lik işte oran, %80'lik oran diyelim şu an. Hep enerji kaynaklı, fosil kaynaklı, enerjiyle uğraşan şirketler, ülkelerden kaynaklı. Biz enerji tarafında işte yeşil enerjiye geçerek sürdürülebilir, güneştir, rüzgardır, jeotermaldir. Hatta su, nükleer bile emisyon açısından temiz enerjidir. Bunlara geçerek bu fosilin payını azaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla enerjideki eğer biz dönüşümü, yeşil dönüşümü başarabilirsek zaten bu bahsettiğimiz emisyonların çok büyük bir kısmını biz azaltmış olacağız. İşte elektrikli araçlara geçiş de bunun bir parçası. Ama tabii orada bir daha dengeyi kurmak lazım. Çünkü elektrik üretirken de biz fosil yakıt kullanıyoruz.
1: Evet, onu diyecektim.
0: İşte onu bu sefer toplu kalkınma yapmak lazım. Elektrik üretirken de yenilenebilir kaynaklardan üretmeniz lazım ki bir işe yarasın. Evet, diğer türlü elektrik talebi kaynaklı emisyonlarınız artmış olabiliyor. Bunların içerisinde enerjinin yanında çok az bir kısmı da oran olarak neredeyse 1/4 içerisinde tarım sektörü var. Tarım sektörünün içerisinde neredeyse 1/4 miktarında hayvanlar var. Oraya gelmek istiyordum. Hani bir şey vardır. Kuveyt'in büyük, Osmanlı'nın büyük diye bir hikaye vardır. Anlatır internette herkes görmüştür. Bu aslında 1/4 kadar bir alan hayvanlar. Ve sadece bu hayvanlar dünyada milyarlarca hayvan var. Doğal. Biz onlarla ilgilenmiyoruz. Sadece insanların et ve süt amaçlı kullanmış olduğu besledikleri hayvanlarla ilgileniyoruz. Bunlardan kaynaklı emisyonları hesaplıyoruz ama bunların haricinde doğadaki hayvanların emisyonları yok. Bunların da var. Aynı sonuçta. Onlar da hayvanlar. Dolayısıyla geldiğiniz zaman ben 2017 ile 2021 arasında hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Türkiye'nin %21'lik bir emisyon azaltım hedefi vardı. Bu %21'lik hedefin hangi sektörlerden nasıl yapılacağına dair bir planlama içerisinde bakanlıklarımızla birlikte bir projenin koordinatörlüğünü yaptım. Hem büyümemize engel olmayacak bu iş hem de hangi sektörde ne kadar azaltabiliriz. Buradaki genel prensibimiz hani bizi izleyenler varsa da yani müşteri olsunlar. Hani devletimizin hayvancılığı azaltmak, yok etmek gibi

0: Tabii politikası yok. Biz planlamalarının da içerisinde de bulundum. Bilakis hayvancılığı artırabildiğimiz kadar artıracağız. Bizim gıda güvenliğimiz her şeyden önemli. Et üretimimiz artması lazım. Süt üretimimiz, yumurta üretimimiz. Bunları tamamen artıracağız. Biz asıl yoğunlaşmamız gereken taraf enerji tarafı. Enerji tarafında verimliliği artıracağız ya da yenilenebilir tarafa geçeceğiz. Dolayısıyla hani bu yapay etle ya da insanların biraz işte iklim kanunu denildiği zaman hayvancılığı ön plana çıkartıp sanki bunu yok edecekler, kota getirecekler gibi bir düşünceler olabiliyor. Ya bu kesinlikle doğru değil. Yani içerisinde bulunmuş, planlama içerisinde bulunmuş bir insan olarak şu anki başkanlığımız içerisinde de benim çok samimi arkadaşlarım var yönetici olarak. Asla hiçbirisinde bu şekilde hayvancılığa bir engel olabilecek bir düşünceleri, politikaları yok. Dolayısıyla bunu da hani buradan yeri gelmişken yani
1: komplo düzeyi bu ama kesinlikle. Bunu yapmaya çalışan bizim ülkemizde olmasa da dışarıda birileri var.
0: Dışarıda birileri var.
1: Bunu da inkar etmiyoruz.
0: Tabii kesinlikle.
1: Bir kısa bir ara verelim hocam. Aranın ardından devam edelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Evet hocam, küresel ısınma var mı bilmiyorum ama konuyu konuşmak hayli böyle sıcak sıcak gidiyor. Evet. Bizim bilmediğimiz çok şey var, bir defa onu söyleyeyim. Sizin hayatınızın bir parçası bu konular. Dolayısıyla aydınlanmamız lazım. Söylediğiniz her şeyin normalde ben araya girmek istiyorum. Burayı biraz açalım mı, şunu mu kastettiniz demek
2: lütfen
1: istiyorum.
2: Lütfen gidebilirsiniz.
1: Ama o kadar çok da mesele var ki konuyla ilgili, çok bölmek istemiyorum. Şimdi burada birazcık daha hani elektrikli arabalar önce girdi. Hani neden? Alınıp satılabilen son tüketiciyle ilgili bir mesele olduğu için. Halbuki sizin dediğiniz daha en başta bu enerji meselesiyle ilgili projelerin daha öncelikli olması gerekiyor gibi meseleler var. Tam da bununla ilgili bir karbon ayak izi kavramı var. Şimdi bu çok kullanılıyor. Şirketler bunu çok dillendiriyorlar malumunuz. Şimdi bu nedir? Bu bireysel bir sorumluluk olarak herkese öğretilmeye çalışılan bir şey midir? Yoksa birileri yine biz istediğimizi yapalım, siz tüketimlerinizi sınırlayın ey insanoğlu mu diyor?
2: Yani şöyle, bizde bir hani anlayış vardır, ölçemediğiniz bir şeyi üretemezsiniz. Mühendiste biz muhakkak bir ölçmemiz lazım. Bir şekilde ya hesaplayacaksınız, ya modelleyeceksiniz, ya ölçeceksiniz, ondan sonra yönetebilin. Bu da böyle bir şey. İşte hep emisyonlarımız artıyor diyoruz ya da emisyonlar artıyor. Yani bunun sayısal karşılığı ne?
1: Evet hocam, nedir?
2: Nedir? İşte bu karbon ayak izi. Nereden kaynaklanıyor? Biz şu an IPCC diye bir uluslararası, hükümetler arası bir panel var. Birleşmiş Milletler'in çatısı altında kurulmuş. Bunun yayınlamış olduğu genel bir rehber dokümanlar var. Daha sonra da bunun işte ISO standartları var. Greenhouse Gas diye protokoller var. Çeşitli protokollerde özel STK gibi kurumların geliştirici şirketleri var. Bu sera gazlarının kaynakları nelerdir? Ve bunlar nasıl ortaya çıkar? İşte hangi faaliyetler sonucunda ortaya çıkar ve ne kadar ortaya çıkar? Bunların hepsinin aslında şu an biz tüm çerçevesini belirlemiş durumdayız. Arkasında bizim tüm faaliyetlerimizin, tüm tüketimimizin mutlaka bir işte tüketim var, bir enerji tüketimi var. İşte şu an bu yayın yapıyoruz. Neye ihtiyacımız var? Elektriğe ihtiyacımız var. Evet. Elektriği üretirken işte fosil kaynaklı kullanıyoruz. Demek ki benim buradaki yayın yaparken kullandığım elektrik miktarı kadar ben atmosfere ekstradan bir şu an şeye sebep oluyorum. Sera gazların salımına sebep oluyorum diyebiliyorum. Bunların hepsini hesaplama işine biz karbon ayak izi diyoruz. Böyle düşündüğünüz zaman sizin üzerinize giydiğiniz elbisenin üretiminden tutun. İşte tuttuğunuz kaleme, içtiğiniz suyun getirilmesine. Değil mi? Burada bir hizmet var, pompalar kullanılıyor, enerji, arıtma sistemleri falan. Aslında hayatınızın her aşamasında kullandığınız, yaptığınız işin arkasında bir karbon ayak izi var. Hatta biraz daha bunu şimdi paralel

için söyleyelim. Su ayak izi de var, değil mi? Her şey üretirken bir de su. Sadece tarım ürünlerini üretirken sulamıyorsunuz, değil mi? İşte tekstil tekslerinde de su kullanıyorsunuz. İşte ne bileyim, otomotivde de kullanıyorsunuz, boya üretiminde de kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bir kere sıfır emisyonsuz, arkanızda herhangi bir şekilde karbon ayak izi bırakmadan bir hayat söz konusu değil, mümkün değil. Peki ne oluyor? Siz ne kadar fazla tüketim yaparsanız, ne kadar fazla aslında israfta bulunursanız,

0: şirketlere ait. Başta da hep söylüyoruz, şirketlerin sebebi oldu. İşte elbise üretiyorsa biz bunun hesabını giyenden değil de çünkü insan. Yani. Bunu üreten şirketten soralım diyoruz yani.
1: Hocam ama sanki bizle ilgiliymiş gibi başladınız, sonra buraya döndünüz, zeki döndünüz. Yoksa hepimiz tam, öyle anlayacaktık.
0: Tam yerinde döndük yani. Dolayısıyla bu faaliyete sebep olan şirketler ne sorumluluk olarak bunların işte toplamda ne kadarlık bir emisyona sebep oluyorlar. İsim vermeyelim öyle işte şeyde herkesten örnek, bu tekstil ürünü üretilmesi için ta bunun işte ipliğinden tutun işte ne pamuktan üretiliyor artık başka plastik ile ne diyorlar bunlara,
1: polyester
0: malzemesine, onların üretiminden tutun hepsini toplamına biz hesaplamaları yapıyoruz. Bunlar bir tane yelek oluncaya kadar, bir tane gömlek oluncaya kadar ne kadar arkasında karbon ayak izi olduğunu belirliyoruz. İşte o şirket yılda kaç tane gömlek üretmişse de senin işte üretmiş olduğun emisyon, sebep olduğun emisyon işte şu kadar tondur diyoruz. Sen bundan sorumlu olacaksın ve ilk başta sorumlu olmasan da şu an sen bu kadarsın diyoruz. Şimdi bundan sonra işini yönetmiş geliyor. İlk başta bizim yaptığımız iş şu ana kadar herhangi bir sorumluluk ya da bunun bir karşılığı olmadan önce bu muhasebesini ortaya çıkarmak. Muhasebe ortaya çıkardıktan sonra şimdi çeşitli tabii ki şeyler gelişiyor.
1: Çıktı mı hocam muhasebe? Sektör sektör.
0: Tabii şu an sektör çıktı. Şimdi özellikle borsada işlem gören ilk 500 olan şirketler sürdürülebilir raporu hazırlamak zorunda. İşte ve bunun yanında emisyonlarını da bildirmek zorunda. İşte yeni 2026 yılında devreye girdi. Avrupa Birliği ile ticaret yapan, ihracat yapan firmalar sınırda karbon düzenleme mekanizmasına tabiler. Yani mutlaka emisyonlarını orada beyan etmek zorundalar bir ürün ihraç ediyorlarsa. Bunun da tabii sınırları var. Ben hani herkesin detayda boğmak istemiyorum. Belli sınırı aşan ürünlerde miktar olarak bunu beyan etmeden Avrupa Birliği ihracat yapamıyorsunuz. Şimdi yakında bizde başlayacak olan işte deneme 2026 ile 27. yıl olarak taslak olarak belirlendi. Bir emisyon ticaret sistemi kurulacak. Burada da yüksek emisyona sahip olan şirketler emisyonlarını her yıl buraya bildirmek zorunda olacaklar. Ve şu an düzenli olarak devam ede gelen işte Çevre Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı'nın izlediği çok emisyon üreten yaklaşık Türkiye'deki %50 emisyona karşı gelen sektörlerin sürekli emisyonları izleniyor. İşte bunlar çimento sektörü diyelim, işte demir çelikçiler diyelim, alüminyum üretim diyelim gibi çok
1: ama çok karbon temel, açısından temel şeyler değil mi hocam?
0: İzleniyor bunlardan. Ne kadar oldukları belli. Şimdi emisyon ticaret sistemi başladığı zaman bunlar artık bir sorumluluk gelmeye başlayacak. Siz bu emisyonlarınızı zamanında beyan etmediğiniz zaman ve doğrulanmış şekilde beyan etmediğiniz zaman bu şirketler çeşitli müeyyideler gelecek. Bu emisyon ticaret sisteminde de bir kota gelecek. Artık şu ana kadar biz izledik ne kadar olduğunu herkesin. Bu kotalar da herkesi zora sokmayacak olan kotalar. Yani insanlar kota dediğiniz zaman hep negatif anlıyor. Örneğin sizin üretiminiz 100 bin tonluk diyelim çimento üretiyorsunuz. Bu 100 bin ton çimentonun karşılığındaki emisyon ne kadar olduğunu biz şu an hesapladık biliyoruz. Ya örnek vereyim 100 bin ton da karbondioksit eşdeğer emisyon olsun. Bunu size ilk yıl kota olarak veriyoruz. Sen diyoruz ki bunu 100 bin tonu aşmayacaksın bir yılda. Eğer aşacak olursan, fazla üretim yapacak olursan, az üretim yapanlardan sen bu kotayı satın alacaksın. 120 bin ton yapmak istiyorsan. Az üretmişsen, 80 bin ton yaptıysan, arada 20 bin tonluk farkın var. O 20 bin tonluk hakkında başka birini satabilirsin. Bu şekilde bir arada ticaret mekanizması kuruluyor. Bu emisyon ticaret sistemi de böyle temel
1: hocam,
0: olarak.
1: Hocam tam burada gireyim ne olur sözünüzü unutmayın. Çok önemli çünkü. Şimdi küresel şirketlerden bahsediyoruz ya hocam. Küresel şirketlerin, daha doğrusu bu çok en büyük ailelerin şirketlerinin şöyle yapıları var ya. Bakıyorsunuz buradaki en küçük bu bardak firması. Adı başka, sanı başka bir firma. A bardak firması. Bir bakıyorsunuz ki o küresel ağın içerisindeki küçük bir firma. Yani bu dünya devi olan marka. Çok rahat yüzlerce alt marka, yüzlerce alt şirket açıp kendi ihtiyacını o şirketler üzerinden çok kolay yönetemez mi? Neticede hepsinin kotası var.
0: Yönetebilir. Yani burada her tabii ki şey olarak bakılıyor, tüzel kişilik olarak bakılıyor. Her şirket ayrı ve onun işte büyüklüğü oraya girebilmeye yetiyorsa girmek zorunda. Eğer küçük kalıyorsa oraya girmeden yine üretimine devam edecek. Yani burada aslında yani yine şeye geliyoruz.
1: Hocam yine
0: sistemi kötüye kullanmasına
1: geliyoruz. Küçükler yani. Eziliyor.
0: Küçükler
1: yine
0: ezilmiyor. Küçükleri koruyan bir sistem. İşte belli bir kotanın altında şu an 50 bin ton gibi bir

0: Aslında 3 kategorimiz var. 50 bin ton A kategorisi, 50 bin ile 500 bin ton B kategorisi, 500 binden sonra da C kategorisi diye. Bizim şu anki pilot bu ETS'deki sisteme dahil olacak olanlar 50 bin ile 500 bin ve onun üzeri B ve C kategorileri. Daha düşük üretimi yapan küçük esnafımız diyelim, onlar aslında sisteme dahil değil. Onların üzerine herhangi bir yük gelmeyecek, yapmayacak. Bunları korumaya yönelik aslında bir şey çıkarılmış. Siz hani büyük şirketi parçalıya parçalıya küçük hale getirdiniz ama diyorsunuz buradan muaf olabilecek gibi düşünüyorsunuz.
1: Tabii.
0: Aslında pratikte öyle olmuyor. Şöyle, aslında tedarikçilerinizden de siz sorumlu olmuş oluyorsunuz. Yani şirket olarak şimdi siz holding olarak düşünün, 10 tane şirketiniz olabilir. Her birisini tabii ayrı ayrı veriyorsunuz emisyonlarını.
1: Tabii.
0: Ama bir toplam olarak baktığınızda holdingin vermiş olduğu toplam emisyonlar var. Şimdi orada biraz esneklik var. Ya toplam tüm şirketlerin emisyonunu bir verebilirsiniz ya da şirketlere ayrı ayrı verebilirsiniz. Ama temel olarak biz tabii tüzel kişilik olarak şirkete bakıyoruz. Şirketin büyüklüğü eğer fazlaysa fazla üretim yapıyorsa bu tarz sistemlere dahil olacak ETS gibi. Yani sınırda karbon düzenlemesinde ne yapıyor? Yine küçük işte üreticileri yine koruyor orada. Belli bir orada fiyat sınırı var. Onun üzerinde olan fiyatı olan şirketler ürünler dahildir diyor. Bu ürünlerde neredeyse yani toplam ihracatın %90'ını falan oluşturuyor. Yani mertebe belki biraz değişebilir. Yine küçük esnaf orada korunmuş oluyor. Yani bu işi büyük yapan yani hep dedik ya herkes kendi çapına göre bir sorumluluk içerisine girecek. Aslında şu anki tüm kanunlar çıkan düzenlemeler ona göre
1: Bu
0: küçük esnaf
1: emisyon
0: korunmuş.
1: Borsası gibi bir şey mi ortaya
0: Aynen emisyon
1: çıkıyor?
0: borsası ETS dediğimiz emisyon borsası. Bunun gönüllü olarak kurulanları var. İşte Avrupa Birliği'nin zaten şu an işlettiği bazı borsalar var. Bunlara katılabiliyorduk ama şimdi artık yani biz emisyonlarımızı azaltacağız dedik ama nasıl azaltacağız? Kendi halinize bırakırsanız azaltmaz kimse. İşte bunun bir düzenleme mekanizması olarak da enerji sektörünü ya da emisyon yoğun sektörü belli bir kendi içerisinde yarışa dahil edip sürekli emisyonları daha iyi, daha az, daha yeşil ürün üretmeye teşvik edecek bir sistem. Bu düzenlemeye uyanlar emisyonlarını kademeli olarak azaltabilecekler. Ama miktar olarak da işte A kategorisinde kalanlar da şu an taslak olarak diyelim. Bu işte herhangi bir şekilde bir engelleme, üretim kotası vesaire gibi bir engelleme kalmadan yine üretimlerine devam edebilecekler. Yani şu an olumsuz bir tarafı genel çerçevede yok. Ama tek olumsuz taraf bu şeye B ve C kategorisinde olan şirketlerin yıllık raporlama sunmaları gerekiyor. Emisyonlarını hesaplatıp doğrulatmaları gerekiyor. İşte bunları doğrulatmadıkları zaman ya da yanlış hesaplattıkları zaman vesaire gibi durumlarda tabii doğal olarak çeşitli cezai müeyyidleri var.
1: Peki hocam, bu bahsettiğiniz uygulamalar, bu 9 Temmuz 2025'te mecliste kabul edilen iklim kanunuyla ilgili mi?
0: Evet, onunla alakalı
1: Şimdi
0: zaten.
1: o çok tartışılmıştı, çok karşı olanlar oldu vesaire. Yani bu iklim kanununun kapsamı tam olarak nedir hocam?
0: İklim
1: Niye
0: kanunu
1: karşı çıkıyor insanlar, çıkanlar?
0: Aslında onu ilk başta yani bu iklim değişikliği birlikte insanlara en önemlisi bu hayvancılık mevzundan girdiler. Yani bunu çok fazla anlatamadık. Yani bunu başkanlık da anlatamadı. İklim Değişikliği Başkanlığı'nda, buradaki arkadaşlarımın söylediği bakanlığında yani biz halkla iletişimi tam kuramadık. Maalesef işte negatif haberlerin alıcısı daha fazla. Onların aktarıcısı daha fazla. Pozitifleri yok. Yani şu an iklim kanunu benim önümde de var. Herkes, tüm vatandaşlarımız da internet girdiğinde erişebilir. Metnini okudukları zaman en küçük bir kötü niyetli yazılmış bir metin değil. Bunların hepsi işte bu bahsetmiş olduğumuz emisyonlarımızı nasıl azaltabiliriz altlığını oluşturuyor. Şu zamana kadar iklim kanunu bir ihtiyaçtı. Çünkü bahsettiğimiz emisyon azaltıcı adaptasyon faaliyetlerinin bu değişime uyum sağlayacak faaliyetlerin bir yasal altyapısı yoktu. Zaruri olarak bir altlık oluşturma amacıyla bu kanun çıkartıldı. Ama bu kanunda da yani herkesin korkutulduğu gibi herhangi bir kota sınırlaması ya da işte insanlığı yani bizim üreticilerimiz negatif manada etkileyecek bir sistem yok. Sadece bir düzenleme geliyor. Herkes de bu düzenlemelere uyduğu takdirde biz emisyonlarımızı azaltabileceğiz. Bizim hedefimiz başta bahsettim ama 121'lik emisyonunu azaltma hedefimiz var. Şimdi biz onu biraz daha yükselterek net zero'ya geçtik. Yani net zero dediğimiz İngilizce tabirle başta yani sıfır dengede ekstradan herhangi bir atmosfere fazla emisyon biz salmayacağız hedefini koyduk 2053 yılına kadar.
1: Yani ne demek hocam?
0: 2053 yılına geldiğimizde bizim ürettiğimiz emisyon kadar biz bunların tamamını da yutak

0: kapasitemizi de yok edeceğiz. Atmosfere herhangi bir şekilde zarar vermeyeceğiz anlamına geliyor. Net zero hedefimiz. Yani az önce bahsettik. Yani hiçbir şekilde...
1: Biz vermedik, değerleri verdi filan. Ne olacak hocam?
0: Ya şuna geliyordu işte. Biz herkes kapasitesinin göre kendini ayarlamaya çalışıyor. Türkiye olarak biz diyoruz ki ben 2053 yılında geldiğim zaman bu küresel iklim değişikliğine ben zarar vermeyecek olan ülke haline geldim. Ey dünya, siz de artık diğer ülkeler kendinizi bu hale getirin ki bu iklim değişikliğini durduralım. Hı-hı. Ben üzerime düşeni yaptım, siz yapmadınız diyeceğiz. Biz şu an onun gayreti içerisindeyiz. Arkamızda mutlaka gelişmekte olan bir ülkeyiz. Sürekli gelişiyoruz. Bir karbon ayak izi bırakacağız. Hani karbon ayak izi olmadan bir gelişme olmaz, hayat olmaz. Ama biz bu ürettiğimiz emisyonların tamamını da yutak kapasitemizle ya da diğer verimlilik projeleriyle yani dengelemeye çalışacağız. Hı. Dengelediğimiz zaman ben herhangi bir şekilde zararlı hale geldim diyebiliriz.
1: Nasıl dengeliyoruz hocam?
0: Bunu dengelemenin işte adımlarının bir tanesi de bu düzenlemeler. İşte ETS sistemi kuracağız ki yüksek emisyonlu olan bizim sanayimiz olsun, ilk başta onu söyleyelim. Kendi emisyonlarını kademe kademe azaltacaklar. Çünkü her yıl bu kotalar önce ücretsiz tahsis edilecek. Sonra herkesten bunu azaltması beklenecek. 100 bin tonluk kapasiteniz var. Seneye bu işte 80 bin ton olacak, 60 bin ton olacak. Çünkü başka bir fabrika kurulacak. O fabrika aynı ürünü 60 bin ton emisyonunu üretiyorsa, siz 100 bin ton emisyonu üretiyorsanız siz onun seviyesini çekmek zorundasınız. Hmm. Bu da demek oluyor ki daha yeşil bir üretim yapıyor olacaksınız. Değil mi? Daha çevreci bir üretim yapıyor olacaksınız derken biz bu emisyonlarımızı geriye doğru çekmiş olacağız. Bu sadece bir araç. En büyük diğer araçlardan bir tanesi işte orman varlığımızı artırmak. İşte sulak alanları artırmak gibi. İşte enerjide dönüşümü sağlamak. Tamamen fosil kaynakları terk edip işte yenilenebilir bir enerji kaynaklarına geçebilmek gibi. Biz bunları yaparak artık hem bir taraftan emisyonlarımızı azaltmış olacağız. Bir taraftan da işte orman varlığımızı artırdığımızı düşünelim. Bu ETS ile gibi yine emisyonu azalttığımızı düşünelim. Net zero hedefine doğru atıklarımızı azalttığımızı düşünelim. Şu anki işte herkesin farkındalık oluşturmuş olduğu işte sıfır atık üretmeye yönelik bir herkese bir farkındalık oluşuyor. Dolayısıyla hem kaynağında emisyonlar azaltılması hem de bunların verimlilik projeleriyle yutak alanlarla bunların atmosferden geri kazanımları vasıtasıyla atmosfere zararlı halden tamamen ayrılıp dengeleme haline gelmeye çalışıyoruz.
1: Burada bu bir savaş yani çıkar mı hocam? Bu emisyon meselesinden. Yani bir savaş sebebi olabilir mi?
0: Yükümlülük olursa yani küresel bazda o zaman çıkabilir. Yani şu an bir yükümlülük yok. Gönüllü olarak bu işler ilerliyor. Yani Paris Anlaşması'nın da zaten temeli bu. Ama ileride şartlar değişir, bir yükümlülük meydana gelir. İşte o zaman sen ödevini yaptın ya da yapmadın muhabbeti olursa belki o zaman olabilir ama yani öyle bir şey olursa zaten bu işte mücadele olmaz. Yani başarılı olamayız zaten. Dünya felakete gider şu anki şeyde. Hı-hı. Yani bu iş hem gönüllülük hem de istekle alakalı bir şey.
1: Hocam şimdi yani Amerika'da, Çin'de bu üretim kapasitesi yüksek olan yerler, özellikle Çin'e baktığımız zaman dünyada ciddi bir üretimin kaynağı gibi duruyor. Şimdi üretmeme demek, emisyonu düzelt demek.
0: Hayır, kesinlikle yeşil üret demek yani. Hı-hı. Sürdürülebilir üretim yap, çevreci üretim yap ve üret ama ürettiğin ürün arkasında karbon ayak izi bırakmasın gerekirse, mümkünse. Ya da bırakıyorsa sanayi, da en az
1: silah sanayi, bu füzeler vesaireler şimdi biliyorsunuz cayır cayır Filistin'in üzerine bütün şeyleri, füzeleri, silahları deniyorlar. Orada bir avuç insana. Şimdi bunlar bir yerde üretiliyor. Mesela bu savaş sanayi, bunun ötesi de var. Belki füze, işte balistik füzeler vesaireler, efendim nükleer füzeler, atom bombaları filan. Bunların üretimlerinin emisyon karşılıkları nedir silah sanayinin?
0: Spesifik olarak tabii öyle bir hesap yapılmıyor da kategori yok işte sektör olarak. Örneğin yani işte demir çelik sektörü var. Hani onu söyleyebilirim. İşte sizin bahsettiğiniz silahlarda kullanılan demir çelik üretiminden kaynaklı emisyonlar hesaplanıyor gibi. Hı-hı. Ama siz işte demir çelik alıp silah kullanırsanız tabii bu işin yine şeyi yani savunma amaçlı kullanılmasında bir şey yok ama
1: yok, bir taraftan. Tabii ki. Yani ama şöyle düşünüyor insan ister istemez. Bir taraftan da hani bu tarafa deli gibi silahlanma yarışına katılan ülkeler var şu anda. Yani bir taraftan yeşil enerji falan acaba çok mu romantik kalacak günün sonunda? Bu çabalar çok mu

0: romantik bir yerde duracak. Atalan Üsküdar'ı geçecek mi? Eline bombayı alan seni tehdit eder hale gelecek mi diye insan düşünebilir.
1: Ya tabii ki bu bir dünyanın gerçeği. Yani bunlar dediğiniz gibi bir tarafta açlık ve cana mala kast varsa tabii ki çevre ikinci planda kalır yani. Her zaman oldu. Eğer böyle bir durum olduğunda kimse şu ana kadar olmamış. Rasyonel konuşmak gerekirse bu işler hep geri planda kalacaktır. Yani dünya öyle bir kaotik, üçüncü dünya savaşına falan gider zaten bu işler hiçbirisi olmaz.
0: Olmaz değil mi?
1: Bunlar normal düzende devam ettiğimiz sürece işte dünyayı nasıl iyileştirebiliriz aslında iyi niyetli bir bakışın yani. Yani iyi niyetli çabanın bir göstergesi.
0: Türkiye kadar sahip çıkan olmazsa kaç olmaz ülke yani. Var bu meseleye?
1: Ya şu an Avrupa Birliği diyebiliriz. Avrupa Birliği yani bu konuda hakikaten öncü. Yani bunlar sürekli teşvik ediyorlar sürekli. Hem kendi üye ülkelerini. Avrupa Birliği'nden daha ötede olan bir ülke yok benim gördüğüm.
0: Japonya filan?
1: Onlar da çok fazla çevreci ama onlar da değil yani. Baktığınız zaman bu işin zirvesinde Avrupa Birliği var. En çevreci olarak benim gördüğüm.
0: Sonra Türkiye'ye geliyor herhalde.
1: Yani Türkiye'de evet yani bu konuda hakikaten hani... Eğer kabahat olarak nitelendireceksek %1'lik gibi bir pay olmasına rağmen bu derece yüksek efor sarf etmek hakikaten çok büyük bir iyi niyet göstergesi. Yani bunu zaten hani büyüklerimiz hep söylüyorlar. Yani biz bu işte hakikaten bir insana hizmet amacı olduğu için bir taraftan da ona bakıyoruz. Daha yaşanılır bir çevre, işte daha temiz bir su bırakmak, daha temiz bir coğrafya bırakmak bizim inancımızın da bir gereği.
0: Bu doğrudan ülkeye faydası olan bir şey mi? Yoksa bütün dünyaya faydası olan bir şey olarak mı görüyoruz bunu? Yani biz bu çabaları yaptığımızda bizim Türkiye'ye aslında olumlu katkıları mı oluyor?
1: Tabii Türkiye'de olumlu katkıları.
0: Milli bir mesele o zaman.
1: Hem milli mesele hem de küresel bir mesele. İkisine de katkı vermiş oluyor. Bir taraftan kendi biz içerimizde hem üretimimizi hem tüketimimizi hem tüm alanımızı daha sürdürebilir bir hale geliyoruz. Örneğin şunu düşünün atık meselesi. Atık meselesinin atık arkasında çok ciddi bir emisyon var. Biz atıklarımızı azaltmaya çalışıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Sıfır atık diyoruz. Ne kadar az atık üretirsek o kadar iyi. Hem emisyonlarımız azalacak hem işte küresel olarak baktığınız zaman bu iklim değişikliğine etkisi azalmış olacak. Hem de atığın azalması demek daha yaşanan bir çevre demek.
0: Tabii.
1: Bu açıdan baktığınız zaman hem kendi ülkemize hizmet etmiş oluyoruz hem de bu genel iklim değişikliğiyle mücadele etmiş olur. Bu tüm sektörde böyle. Atık daha anlaşılır olabildiği için bunu verdim. Hı. İşte enerji üretimimiz. Biz fosil kaynaklarımız yerine ya güneş bedava. İşte güneşten üretelim değil mi?
0: Nükleer bedava hocam.
1: Nükleer işte devreye girdiği zaman sıfır emisyonlu. Yıllardır bize nükleer işte şöyle tehlikelidir böyle tehlikelidir dediler. Bakıyor o diğer ülkelerde 8-10 tane var. Ben 2015 yılında galiba yanlış hatırlamıyorsam Japonya'ya bir seyahate gittik. O zaman bir şirket bizim Sinop'taki nükleer santrali de yapmaya niyetlilerdi. Orada o kendi tesislerini falan gezdirdiler Kobe'de. O zaman ben de bu soğutma sularıyla falan ilgileniyordum nükleer tesislerin. Yani orada rakam hatırlıyorum. 54 tane şey vardı Japonya'da nükleer tesis vardı 2014 yılında. Ve Fukushima olmuş. Orada da bazı tesislerde kapatılmış. Ona rağmen faaliyette olan bir sürü tesis. Amerika'ya bakın keza öyle. Ben Amerika'da
0: Fransa var mesela.
1: Clemson'da kaldım. Her şey elektrikli. Niye bu kadar her şey elektrik? Isınma elektrik, soğutma elektrik, aydınlanma elektrik, ocak elektrik, gaz yok. Niye? Çünkü dediler bizim burada işte o Kore nükleer santrali var. Enerjimiz çok ucuz, çok bedava. O yüzden her şey elektrikli. Düşünebiliyor musunuz yani? İşte Fransa, Avrupa hepsi öyle. Tamam tehlikesi var mı? Bunun var. Ama bunun bilime, tekniğe uygun olarak işletildiği zaman bunu yıllardır işleten düzgün bir sürü ülke var. Yani biz bunu niye şu ana kadar geç bile kaldık Akkuyu santralinde? Hatta bir tane olacak birden fazla bile olması lazım.
0: Öyle hocam da işte İran'ı bombalıyorlar nükleer enerji işine girdi diye. Böyle bir realitemiz de var. Yani. Şimdi şöyle evet, bakalım hocam. Şimdi burada kuraklık meselesi aslında ana gündemlerden birisi hocam. Geçen sene Ankara'da hatta Bursa'da hocam. Suşehir Bursa'da kuraklık yaşandı. Yani şimdi bunu siz nasıl okuyorsunuz? Bu iklim değişikliğiyle mi ilgili yoksa yanlış tüketimle mi ilgili? Hadi bireysel tüketiciye de vuralım yoksa bu suların yönetimiyle mi ilgili?
1: Yanlış yönetim.
0: Değil mi? Muhtemelen öyledir çünkü başka bir şey gelmiyor insanın aklına.
1: Ya ben iklim değişikliğini bahsederken hani şunu da net olarak çizelim. Şimdi biraz bahsettik ama ben biraz otoyola benzetiyorum. Biz bir değişimden bahsetmemiz için yani otoyolda giderken örneğin biz 120 kilometre hızla gidiyoruz. Otoyolda

0: Otoyolun hızı 120 kilometre diyoruz. Ne zaman ki otoyolun hızı 130'a çıktı bir değişim oluyor. Ama biz 120'lik hızı içerisinde bazen 80'e düşüyoruz. Hı-hı. Değil mi? İkimiz zamanlar. Bazen 40'a düşüyoruz. Evet. Yeri geliyor bazen sollama yapacağımız zaman 150'ye 140'a çıktığımız yerler olabiliyor.
1: Yani yasal sınırlar çerçevesinde.
0: Hız sınırını aşsak da yani hani gerçeğe evet. baktığımız zaman ama tekrardan yavaşlıyoruz. Ama ortalama hızımız nedir? 120'de gittiğimiz zaman ortalama hızı tespitinde problem olmuyor. Değil mi? Ceza yemiyoruz. O sınırı. İşte iklim de böyle. Yani bir yıl sulak olabilir, çok fazla yağış olabilir. Bir yıl ya da birkaç yıl peş peşe çok kurak olabilir, yapabilir ama genel itibariyle bu periyotta bir ortalama değişmiyorsa biz oranın iklim değişti demiyoruz. Şimdi bu sene çok yağışlı oldu. Allah bereket verdi. Anadolu'da her yer tarafta barajlar işte kaç yıldır açılmayan kapakları varsa dolu savukların kapakları açıldı. Seller, sular her taraf coştu. Baktığın zaman hani iklim değişikliği vardı. Hani yanıyorduk, kuraklık vardı falan gibi baktığınız zaman değil mi? Yine var. Sadece bir senede bu şekilde ekstrem bir olay olması ya yani değişmesi genel gidişatı yöne bozmaz. Biz uzun periyoda bakmamız lazım. Bizim yakın zamanda çok geniş katılımlı bir bilimsel araştırma ekibimiz var. Onları birlikte Nature'da yayınladığımız bir makale var. Burada da bunun üzerine de eğildik. Orada şunu gördük yani bakmış olduğunuz zaman aralığını artırdığınız zaman aslında bu küçük dalgalanmalar sönümleniyor. Değişim fazla ortaya çıkmıyor. Biz iklim değişikliğinden bahsederken yani 30 yıllık en az bir periyoda bakmaya çalışıyoruz. 30 yıllık periyot içerisinde eğer bir değişim varsa iklimler değişiyor diyebiliriz ama daha kısa aralıklarla değişenler bizim için anomali niteliğinde olanlar. Yani genel değişimde bunlar zaten doğal salınımlardır. Hem kurak olması hem işte çok yağışların olması vesaire. Bunlara bakarak hemen iklim değişiyor da ondan oluyor diyemiyoruz. En temeli işte sizin baktığınız son 30 yıla baktığınız zaman eğer bir değişim varsa güncel olarak bir şeyler değişiyordur. Hadi bunu son 30 yıl değil son 100 yıla baktığınız zaman bir şey değişiyor. Bakıyorsun çok fazla bir şey değişmiyor gibi. Biz örneğin hep işte Akdeniz Havzası'nda yağışlarımız azalıyor diye biliyorduk. Ya da öyle diyoruz. Hatta öyle söyleyenler de var. Ama biz bilimsel olarak bunu baktık gördük ki hayır öyle bir şey yok. Akdeniz Havzası'nda yağışlar değişmiyor. Yani çok ciddi bir şey olmasına rağmen küresel iklim içerisinde Akdeniz Havzası'nın önemli olmasına rağmen toplam yağışlar sabit. Sadece sıcaklık artışı var. Sıcaklık artışından kaynaklı bazı şeyler tetikleniyor. İşte daha çok buharlaşma oluyor. O yüzden işte veya da ekstrem yağışların şeyi artmış oluyor. Frekansı artmış oluyor gibi. Dolayısıyla yani bu tarafı kuraklık kıtalık dönemine gelirsek ülkemizde yıllara bağlı olarak zaman zaman çok yağışlı olduğu, sulak olduğu dönemler olabilir. Çok kurak olduğu dönemler olabilir. Bizim vazifemiz özellikle mühendislerin diyelim bu işlerin onların planlaması lazım. Bu işte hazırlıklı olması lazım. En kötü senaryolara, en kötü durumlara. Ona göre planlama yapmaları lazım. Kurak dönemler geldiği zaman siz bunu işte önceden planını yapıp farklı kaynaklarınızı devreye sokuyor olmanız lazım. İşte birden fazla işte barajınız olması lazım, su kaynağınız olması lazım, yeraltı sularınız olması lazım. İstanbul'da bunu nasıl yapıyoruz? Ta Düzce'den işte Melen'den değil mi? Suyu getirip İstanbul'a veriyoruz. Melen evet. olmasa İstanbul'da bu kuraklıktan payını alacak. Ama Allah'tan iyi ki o hat yapıldı. Şu an baraj yapılmamış olsa bile neredeyse %60'ını biz İstanbul'un Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden alıyoruz. Bu nedir? Evet. Bir planlamadır işte. Kurak evet. dönem var. İşte nüfus artıyor bir taraftan. İhtiyaç artıyor. Günlük 3 milyon mertebede, 3 milyon metreküp kadar su veriyoruz İstanbul'a. İşte 3,5 milyon metreküpe geliyor yaz aylarında. Bu bir rasyonel bir sayı, rakam. Değil mi? Bunu hesaplayıp ne kadar ihtiyacınız var buna göre kaynakları çeşitlendirmeniz lazım. Yani Türkiye'de ben şuna inanıyorum kuraklık ve susuzluk yaşanan tüm bölgenin hepsinde yönetimsel problem vardır. Buna önem vermiyorlar. Bunun başındaki insanlar kimse yani. Siyasiler olabilir, belediye başkanları olabilir. Başka işlerle peşindeler, reklam peşindeler. Halbuki yapacakları en büyük hizmetlerin bir tanesi insanlara kesintisiz enerji kendine bağlıdır. Kesintisiz su sağlamak ve pis suyu uzaklaştırmak. Belediyelerin en büyük, en temel görevi nedir? Değil mi? Atıklarınızı alacak.
1: Doğru.
0: Suyunuzu girecek. Bunda bile yani bir ihmalkarlık, bir aksaklık oluyorsa demek görevlerini yapmıyorlar.
1: Çok önemliydi bu. Bununla birlikte yine bir ara için sizden müsaade istiyorum efendim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Evet kıymetli hocam, kuraklık meselesine geldik ve dedik ki bu suların yönetimi, tedbirler vesaireler. Yani çok özet bir şey söylediniz, o çok kıymetliydi. Belediyelerin ana işi atıkların def edilmesi ve temiz erişilebilir suyun hanelere getirilmesi, insanlara ulaştırılması. Buraya odaklanılması, burayı merkeze almak gerekiyor dediniz. Bu çok yeterli, çok toparlayıcı bir mesele oldu. Şimdi birçok mesele var. Birazcık sıkıştıracağız. Şöyle 20-25 dakikaya, 25 dakikaya falan sığdırmaya çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Su kullanımının yaklaşık %75-%77'si tarımda. Burada tarımsal sulama meselesiyle ilgili ne yapmak lazım?
2: Tarım en büyük bizim suyu tahsis ettiğimiz sektörlerden bir tanesi. Doğru. Bunun verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Zaten sulama denildiği zaman Devlet Su İşleri Tarım Bakanlığı ile birlikte ve bu işin icracı kurumu olan Devlet Su İşleri büyük projeleri icra ediyor. Çok uzun zamandır da yaklaşık 15 senedir benim bizzat bildiğim artık Devlet Su İşleri vahşi sulama dediğim salma sulu projeler yapmıyor. Var olan tüm projelerin de kaynaklarına göre kapalı sistemleri geçiriyor. Ya yağmurlama sistemlerine geçirmeye çalışıyorlar ya da damlama sistemine geçirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla zaten devlet bunu yıllar öncesinden fark edip bu su israfını özellikle buharlaşma kayıplarını engellemek amacıyla bu adımı atmış durumda. Yani gittikçe dekar başına ve ürün, ekilen ürün türüne göre de bunlar da şu an artık planlama aşamasında. Yani çok fazla bunun tabii eğitim tarafı da var. Şimdi sizler ne kadar sistemi yapsanız da kursanız da ama üreticiye gerekli eğitimi veremezseniz yine onlar bildiğini okuyor. Yani imam ne olursa olsun cemaat bildiğini okur muhabbeti gibi. Eğitim tarafı da desteklenerek ekecekleri ürünler, onların ne kadarlık ürün istediği, işte havanın nem durumu vesaire gibi onların hepsinin aslında tarım içerisinde teknolojine dahil edildiği bir sürece doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bu şu an yani çok teknolojik bir tarım yapıyor muyuz? Yapmıyoruz bence. Ama en azından bunun farkındalığı var. İşte tarımda akıllı sistemler nasıl olur, akıllı sulama sistemi nasıl olur gibi şu an yürütülen projeler var. Ben şaşırmıştım. Yeri geldi onu söyleyeyim. Washington'da Beyaz Saray karşısında gittiğim zaman devasa bir bina var. Ya bu dedim hani olsa olsa gezerken ya bir Dışişleri Bakanlığı'dır ya da işte bir hazinedir, maliyedir falan diye tahmin ediyorum. Baktım ki Tarım Bakanlığı. Yani en büyük yani neredeyse en güzel konumda Amerika'da bir Tarım Bakanlığı var ve tarımda hani o kadar ileri teknolojiyi kullanıyorlar ki İşte bahsettiğimiz şu an proje aşamasında olan çoğu şeyler onlar yıllar önce toprak neminin sürekli olarak izlenilmesi, ürünün ne kadar suya ihtiyacı olduğunu yapılması, ona göre suların verilmesi gibi sistemler 10-15 yıldır orada faaliyette şu an çalışır vaziyetteydi benim gördüğüm. Amerika çok büyük bir tarım ülkesi. Evet. Yani büyük ülke, büyük ekonomi olmak sadece yani bir sektörün gelişmesi değil aslında bütüncül olarak gelişmekle alakalı.
1: Çin'le ilgili veri var mı elimizde hocam? Yeri gelmişken sormuş olayım. Çin'in tarımsal faaliyetleriyle ilgili.
2: Çin zaten tarıma dayalı bir ülkeyi 90'lara gelinceye kadar. 90'dan sonra ciddi bir sanayileşme başladı. O yüzden de hani emisyonlara baktığınız zaman ta işte Rio konferansından başlayıp çerçeve sözleşmesi, ek iki ülkelerin tasnifi gibi biraz değişik şeyler var. Durumlar var. Çin hiçbir sorumluluk altına girmeyen ülke olarak konumlandırdı kendini vesaire gibi tarih olarak baktığınızda bu aslında Çin'in büyük bir tarım ülkesi olduğunu da gösteriyor. Ciddi miktar hem tarımsal üretime devam ediyorlar hem de ciddi miktar sanayi devrimi gerçekleştirdiler bu sayede. Aslında total olarak düşündüğünüz zaman Çin de bir taraftan tarımı da bırakmış değil. Çünkü gelişmenin göstergesi sadece bir sektöre yoğunlaşarak olmuyor. Mutlaka yani tarımı ihmal etmemek lazım. Tarımı da teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak geliştirmek lazım. Yani şu sulamaya geliyorduk. Baktığınız zaman hani şu an Türkiye'de de işte toprak neminin ölçülmesine dayalı, nem ihtiyacına dayalı sulama sistemlerine yönelik daha akıllı sistemlerin projelendirilmeleri yapılıyor. Vahşi sulamalar azaltılıyor.

0: Dolayısıyla biz sularımız daha verimli hale, verimli şekilde kullanıyor olacağız.
1: İnşallah diyelim.
0: Ya bu hocam, gelişim süreci. Yani çok büyük bir alan var. Bunun arkasında dönüşüm yapabilmek için yani bu da aslında adaptasyon bir parçası. Yani biz iklim değişikliğine, kuraklığa adapte oluyoruz. Sizin bir kaynağa ihtiyacınız var. Eski sistemi yenileyip atıp yerine daha çevreci bir sistem kurmanız için bir yatırım yapmanız lazım. Dolayısıyla bu da hemen bir anda olmuyor. Adım adım peyderpey yıllara sahip olacak. Olacak işler.
1: Hocam şimdi bir meselemiz var. Müsaade ederseniz ben bunu okumam gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Şimdi bu yıl meteoroloji verilerine göre geçen yılın aynı dönemine oranla %72 daha çok yağış raporlanmış. Bu yağışlardan sonra geçtiğimiz yıllarda spreyleme ve bulut çalmayla yağışlarımızın çalındığı, bu yılda bu İran Savaşı'ndan dolayı yağışların normal düzeye döndüğüne yönelik iddialar ortaya atıldı. Meteoroloji verilerine baktığımızda mevsim normallerine göre bu yıl %29 daha fazla yağış saptanmış. Bu iddiaları nasıl anlayacağız? Bu bir komplo teorisi mi? Yağış artışlarının bir sebebi var mı? Spreyleme ve bulut çalma mümkün müdür? Bombayı bıraktım hocam.
0: Spreylemeden başlayalım. Ya bu hakikaten yine yani halkımızın çok büyük teveccüh gösterdiği, zaman zaman da bizlere de sorduğu ve herkesin de ciddi miktarda buna inandığı bir mesele. Yani bunu ilk başta cevabını verelim. Külliyen yalan. Böyle bir şey yok. Ben meteorolog değilim tabii. Bizim meteorolog hocalarımızdan da duyduğumuz, bildiğimiz kadar onların da aktarayım. Biz genel iklim değişikliği ilgileniyoruz ama biz büyük ölçekteki değişimlerle ilgileniyoruz. Meteorolojik değişimler bizim çalışma alanlarımızın dışarısında. Bir şeye baktık, fiziki gerçeğe baktığımız zaman bizim yağış rejimimiz fiziki olarak buna müsait değil. Ne İran'dan, işte bu savaştan dolayı, ne Orta Doğu'dan bize gelen bir yağış hava kütlesi yok. Yani biz onlarken çalabiliriz. İşte Balkanlardan gelen yağışlar diyoruz, kuzeyden gelen hava kütleleri diyoruz. Dünyanın fiziği buna müsait. Bize hep yağışlar buralardan gelir genel itibariyle. Hı hı. Biz onlarken çalabiliriz. Ama fiziki olarak onlardan, o taraftan gelen bir hava kütlesi olmadığı için genelde Türkiye'nin yağışını çalabilecek bir gerçeklik yok ortada. Dolayısıyla bunlar hepsi komple teorisi. Yani şunu deseler, İran, işte Orta Doğu, Türkiye bizim yağışımızı çalıyor deseler, o mantıklı olur. Çünkü bu taraftan giden bir genel
1: yok,
0: hava.
1: Yok, onlar çalıyor değil hocam. Yani çalınıyor bir şekilde. İşte bu spreyleme yapılıyor. Başka ne yapılıyordu hocam? Sağma yapılıyor. Yani bir bulut çalma onlar yapmıyor. Onlarınkini de çalıyorlar zaten. Ama savaş çıkınca efendim İran etraftaki uyduları vurdu. İşte Amerikan üslerini vurdu. Efendime söyleyeyim, işte orada bir karmaşa oldu. Bu taraftaki komploya giren meseleler yönetilemedi. Efendime söyleyeyim, oradaki doğaya zarar veren bir takım artık radarlar vesaireler neyse onlar yok edilmiş oldu. Dolayısıyla biz yağmura bu vesileyle kavuştuk gibi bir şey var hocam.
0: Onun temelinde şey var hatta, şu iddia hava sahaları kapandığı için savaştan dolayı. Hı hı. İşte o spreyleyen uçaklar geçemediler, evet. Yapamadılar. O taraflar uçamadığı için o yüzden spreyleme olmadı. Oradan bizim yağışlar normalde bunlar çalıyorlarmış. Şimdi çalamadıkları için bizim böyle bu sene bolluk bereket oldu.
1: Evet.
0: Bu diyor ama işte evet. Bu fiziğe aykırı bir şey. Yani bu taraftan biz Türkiye'de yapıyor olsak genel itibariyle o tarafı yaparız ama oradan yaptık. Velev ki bu doğru olsun, dünyanın fiziği, atmosferik fizik buna uygun değil. Dolayısıyla bu yani külliyen işin safsata boyutu. Kesinlikle bunun bir gerçeklik payı yok. Bunu altını
1: atmosfere
0: çizelim.
1: Atmosfere böyle hocam kötü şeyler falan salınıp buradaki denge bozulamaz mı? Gerçekten?
0: Şu var. Şimdi zamanında bayağı bir eski zamanda, hani ismini biliyorum ama şu an söylemeyeyim. Türkiye'de bu bulut tohumlama denilen teknoloji denenmiş. Hatta bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hocalarında olmuş olduğu. Geçen de bir platformda bunun tartışması oldu. Bu hakikaten çalışıyor mu çalışmıyor mu, verimli mi değil mi diye. Şimdi verimli olması da göreceli bir şey. Bu iş çalışmıyor diye de. Neyse, belli bir paralar harcanmış. Bulut tohumlama işi İstanbul özelinde yapılmış ve başarı elde edilememiş. Ve bu işten vazgeçilmiş. Bu bir teknoloji, dünyada var olan işte gümüş.
1: Amerika'da ben görmüştüm belgesellerde, özellikle bu ne tarafta hocam? Texas taraflarında, tarım yoğun bölgelerde çiftçilerin işte yağmurlama için işte havaya bir şeyler fırlatmaları vesaire.

0: bunları görüyoruz.
1: Ya bulutlar işte yoğuşturan, işte yoğuşmayı sağlayan, işte gümüş iyodür gibi bir şeyin spreylemesi, atılması evet. gibi bir şeyden bahsediliyor. Bunu özellikle işte Orta Doğu'daki bizim Birleşik Arap Emirlikleri gibi biraz daha parası bol olan ülkeler deniyorlar. Ben literatürde merak ettiğim için araştırmıştım. Bilimsel makale haline de getirmişler bunları. İşte belli periyotlarda düzenli olarak uçaklarla bunları alıp o tohumlamışını yapıyorlar. Ondan sonra işte yağış ne kadar arttı gözlemlerinde onları raporlamışlar. Belli istatistik çıkmış. Yani bu istatistik yağış olmuş işte %20'li %15'li mertebelerde bir artış var diye literatüre sokmuşlar bunları. Bu hakikaten bu tohumlamadan dolayı mı oldu? Zaten yoksa doğal olarak mı zaten orada bir yağış gözlemlenecekti? %15-20'lik şey ne kadar güvenilir? Bir artış mıdır? Yeterli midir? Bunların hepsi bir soru işareti olan şeyler. Böyle bir şey deniyorlar. Hakikaten var ama %100 başarı sağlanmış bir uygulama büyük ölçekte yok. Biz denedik İstanbul'da, bunun bir karşılığı yok. Ha şey olur, çok paranız olur. İşte Birleşik Arap Emirlikleri o yüzden deniyorlar. Kurak bir ülke. Ne kadar çok yağış olursa o kadar iyi.
0: Ana meselelerden birisi o çünkü bir de.
1: Para çoksa siz her şeyi yapabilirsiniz değil mi? Bizim
0: yani ama önceliğimiz farklı. Ana sorunu onların bir de.
1: Bunu yaptıkları zaman da böyle %100 başarı da sağlanmış değiller. Ama bunu bir şekilde, şimdi literatürde de her giren de doğrudur diye bir şart da yok. Şimdi bu işin arkasında bir de piyasa var, pazarlama stratejileri var. Bir şekilde bunları yayına dönüştürüp bilimsel dergilerde de yayınlatma durumları da olabiliyor. Veya işte farklı arkalarında projeler de oluyor. Yani bunu baktığınız zaman demek ki işe yarayan bir şeymiş algısı oluşturabilirsiniz. Ne bakıyorsunuz hakikaten denemişler orada. İşte %20 artmış, %15 artmış dediğiniz zaman. Baktığınız zaman %15 hiç sıfırın yanında bir kıymeti var mı? Var. Biraz artıyor.
0: Tabii.
1: Ama bunların hepsi soru işareti. Biz bunlara çok fazla itibar etmiyoruz. Hani bunu açıkça söyleyeyim, Türkiye'de ben o taraftayım. Boşuna işte bulutları tohumlayacak bizim paramız yok. Bu işin bilimsel bir teorik tarafı var ama pratiğe dönüşmüş bir bizi tatmin edici bir yeri yok yani şu aşamada.
0: Peki. Bir haber daha müsaadenizle paylaşayım. Evet. Onun üzerine de konuşalım. Efendim, Süper El Nino geliyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şermin Tağal, yazın etkili olması beklenen Süper El Nino'nun Türkiye'de sıcaklık rekorları, kuraklık, orman yangınları ve ani sel gibi olayları artırabileceğini söyledi. Tağal, Anadolu Ajansı muhabirine Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden fazla yükselmesiyle ortaya çıkan doğal iklim olayının El Nino olarak tanımlandığını, bunun atmosferdeki rüzgar sistemlerini ve yağış düzenlerini değiştirerek dünya genelinde hava olaylarını etkileyebildiğini belirtti. Küresel ısınma sürecine eklenebilecek güçlü bir El Nino olasılığının iklim sistemi üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini ifade eden Tağıl, El Nino'nun Türkiye'ye doğrudan etkisinin bulunmadığını ancak atmosferik sirkülasyonu değiştirerek dolaylı sonuçlar doğurabileceğini bildirdi. Sizin bu sıcaklık meselesindeki düşünceleriniz nedir hocam?
1: Aslında şimdi hepsini dinledim. En sonunda söylemiş olduğu cümle, hocamızın saygı duyuyoruz ama asıl tek doğru olan şey orası. Hı hı hı. El Nino Türkiye etkisi sıfır olan bir mesele. Hı hı. Sıfır. Bunu açıkça söyleyelim yani. Hı hı. Bunu işte hep alışı olduğu için böyle şimdi El Nino geliyor, yandık, kavrulacağız, biteceğiz, La Nina gelecek arkasından, donacağız, yapacağız gibi. Bunlar haber değeri olduğu düşünülerek zaman zaman sürekli gündeme getiriliyor. İşte Süper El Nino'yu bıraktık, şimdi bir de Süper'ine geçtik. Süper El Nino oluyor falan gibi. Ben bunu merak ettim. Hakikaten bunun Türkiye üzerine bir etkisi var mı yok mu diye. Biz araştırdık ve bilimsel makale olarak yayınladık. Türkiye El Nino'nun etkisi yok. Yani ben bunu kendi yaptığım çalışma olarak bizzat yaptığım için diyorum yani. Öyle kulaktan duyma değil. El Nino Türkiye'yi etkilemiyor. El Nino'nun etkilediği yer nedir bu El Nino denilen şey? Pasifik'teki ortalama sıcaklık artışının işte 2 derecenin üzerine çıkması. Pasifik Okyanusu biliyorsunuz Amerika ile işte Asya arasındaki çok büyük bir büyük okyanus dediğimiz yer. 2 dereceden 4 dereceye doğru çıkarsa bunu işte Süper El Nino diyorlar. İşte 2 dereceye çıktığı zaman El Nino olayı olur. İşte burada çok aşırı buharlaşma olur. İşte atmosferik büyük dinamik atmosfer dinamik içerisinde batı rüzgarları var. Bu su dünyanın dönmesiyle birlikte hava sirkülasyonu, hava kütlelerini batıdan doğuya iterken işte bunların yönleri değişiyor doğudan batıya. Yani bunun etkilediği bölgeler Şili, Amerika kıtasının daha batısı. Evet. Ne var orada başka?

0: Peru ve işte Endonezya, Hindistan tarafını etkileyen bir, yani doğrudan bir süreç. Ya yani bunun dolaylı etkileri vardır falan ama bunların ortaya konulma şeylerin bilimsel bir şey
1: Karşılığı
0: yok
1: yok
0: yani.
1: şu an.
0: El Niño oldu, Türkiye ne oldu? Ama baktığınız zaman işte El Niño'nun Türkiye etkisi vardır diyenler de var ama ben onlara katılmıyorum. Yani bilimsel olarak katılmıyorum. Halkımız da bunlardan eğer bizi izleyenler duyuyorlarsa o süper El Niño geldi, kuraklık yaptı falan bunlara hiç itibar etmesinler. Bizi etkileyen bir durum değil yani.
1: Hocam iklim krizi bir felakete dönüşecek mi? Ben savaş çıkar mı dedim. Felaket çıkar mı?
0: Felaket aslında çıkıyor. Yani şöyle baktığınız zaman iklim değişikliğinin tetiklemiş olduğu olayları biz daha sık görüyoruz. Bu aslında felaketler yaşadığımızı gösteriyor. Biz daha fazla işte orman yangını görüyorsak, daha fazla sel görüyorsak, daha fazla kuraklık görüyorsak bunun bir parçası da iklim değişikliği kaynaklı.
1: Ormanlar doğal bir şekilde mi yanıyor? Yani
0: Ona
1: yoksa hocam uyduyla falan mı yakıyorlar?
0: gelelim. Orman yangınlarının, yani iklim değişikliğinin doğrudan orman yangınlarını başlatıcı bir unsur yok. Biz bu konuda da TÜBA ile birlikte Taşkın hocamız var. Kendisi de bu konuda uzmandır. Orman yangınlarını içeren bir kitap yayınladık. Orada da tüm yönleriyle bu işi izah etmiştik. İklim değişikliğinin sadece bu olay orman yangınlarına katkısı var. Ben oradaki yaptığımız araştırmalardaki bilgilerime dayanarak hatırladığım kadarıyla orman yangınlarının istatistiklere göre %80'i insan kaynaklı. Yani insanlar bilerek yakıyorlar.
1: Bilerek.
0: Tabii bilerek. Çok az bir kısmı kazayla.
1: Yanlışlıkla.
0: Tabii çoğu bunların bilinçli olarak yapılıyor yani.
1: Yani
0: Aynen.
1: %80 bilerek
0: %80
1: dediniz.
0: istatistiklere yansıyan yani. Yanlış o mertebede. İşte bir kısmı kazayla, işte bir kısmı ihmalle. İşte sigara izmariti olur, işte mangal olabilir, işte bir şekilde motor kazası olabilir oradan olanlar ya da avcılık faaliyetleri, işte kurşun atıyor, onun sekmesiyle orada bir kıvılcım oluşuyor vesaire onlar. İklim değişikliğinin peki buradaki rolü ne? İklim değişikliği sadece orman alanlarındaki kuru örtüyü artırıyor. Nemi azalttığı için onun tutuşabilirlik ihtimali diyeyim, daha yanlışılmasın, onun olasılığı artırıyor. Değil mi? Bir kağıt ne kadar kuru olursa çok daha hızlı tutuşur. İşte sıcaklıklar fazla olduğu zaman, kuraklık dönemi fazla olduğu zaman içerisindeki nem buharlaşıyor. Bunlar daha kuru hale geliyor. Her taraf ot olduğu zaman düşünün. Küçücük bir kıvılcımda bu yanabiliyor. Diğer türlü bir ateşin çıkması için zaten 300-350 derece neredeyse 330 derecelik bir sıcaklığa ulaşması gerekiyor. Diğer türlü alevlenme olmuyor. Yani işte o dereceye gelecek bir sıcaklık yok. Bunun mutlaka bir dış etkili olması lazım. Ama baktığınız zaman işte kuraklık dönemi arttığı zaman iklim değişikliği etkisiyle bunun tutuşabilirlik, kuru örtü diyoruz. Onun artması iklim değişikliği kaynaklı ya da iklim değişikliğinin tetiklediği, kolaylaştırdığı orman yangınları demek
1: Peki
0: belki daha
1: çok
0: doğru olabilir.
1: alanınıza girmeyecek ama mesela o kuru örtüyle mücadele için bir şey yok mu? Bir plan yok mu? Çünkü su yönetimini konuşuyorsak hocam, ormanların korunmasını da konuşmamız gerekiyor. Bununla ilgili var mı bir şeyler hocam?
0: Ya bunun işte en büyük şeyi önlemi zaman zaman insanların ormana girmesi yasaklanıyor valilikler
1: Evet,
0: tarafından.
1: şu
0: Bence o
1: an yasak
0: çok
1: mesela.
0: faydalı bir şey. Çünkü yaz dönemlerinde siz ne yaparsanız yapın maalesef insanların hepsi aynı duyarlılıkta değil. İhmalkarlık da olabiliyor. Kaza da olabiliyor. O kadar kuru otun içerisinde olan bir sizin bilerek değil yani kaza sonucunda yapmış olduğunuz bir faaliyet diyelim. Bir sadece tutuşturacak bir şeyin ortaya çıkması. Ve cam kırıklarının falan çok fazla yangın çıkartma ihtimali yok da arka sırlı olan bir işte oraya bir cam parçasının atılması, bir metal parçasının atılması, onun işte mercek göre görüp yere odaklandırması gibi durumlarda ancak çıkabilir. Diğer türlü sadece oradaki sıcaklık işte 40 derece ise camın olduğu yerlere belki 80 dereceye çıkabiliyor falan. Yine tutuşmasını kolaylaştırabiliyor diyelim. Kazayla da olsa onların yangına dönüşme ihtimalleri var ya da sigara izmaritinin atılması gibi gibi. Siz işte bu tedbirleri mutlaka almanız lazım. Demek
1: Yani
0: ki
1: o örtünün kurumasını ya da kuruyan o alanın temizlenmesini temin etmek, bununla mücadele etmek gibi bir başlık olabilir mi? Çok büyük bir alandan bahsediyorum, farkındayım. Fakat insan ister istemez düşünüyor, sebep buysa. Çünkü şöyle bir şey hatırlıyorum hocam. Dediğim gibi yani sizi başka bir alana çekme niyetinde değilim. Sadece yeri geldiğinde konuşmuş olalım diye. Şimdi mesela bu dağ köylerinde yaşayan insanlar var biliyorsunuz. Onların mesela çok söylediği şeylerden birisi şu. Normalde biz burada işte keçilerimizi, keçi sürülerimizi burada...

0: ormanlarda gezdiriyoruz, otlatıyoruz. Onların böyle bir faydası oluyor. Yani kuru alanları ayrıştırıyorlar. Çünkü hani patika yapıyorlar, yol yapıyorlar. Kendi yolları var onların. Dolayısıyla bu bir yerden başlayıp bir yere gidemeyecek şekilde o örtüyü bozuyorlar. O yapıyı bozuyorlar gibi. Mesela böyle bir şey söylenmiş. Bilimsel olarak ne kadar doğrudur, yanlıştır onu tabii ki kestiremiyoruz şu anda ama bunun gibi hani burada bir mücadele alanı çıkar mı?
1: Ya bunun gibi tabii orman yangınlarının mücadele için çeşitli tedbirler var. Dediklerinizden bir şekilde katkısı olur mu? Elbette olur. Zaman zaman işte ormanlar arasında büyük bir şeyler geçtiğini görürüz.
0: Evet, evet.
1: Yolların geçtiğini. İşte o küçük alt bölgeler ayırmaktır. Ya yangın olsa evet. bile işte orman dışına
0: orada dursun.
1: Dursun. Sıçramasın başka yerler gibi. Bununla alakalı bu mücadeleyi Orman Genel Müdürlüğümüz yapıyor zaten. Bu şeyi kuru örtünün yani nemlendirilmesi diyeyim sanki onu bahsedeyim. Ya bu biraz tabii çok meşakkatli bir şey ya zor düşünün yani her taraf kuru ot en evet. önemli hızlı tutuşabilen şey de küçük otlar evet, ağaçlar evet. ondan sonra tutuşabiliyor yani bunları ancak yağmur yağarsa o nem oranı artabilir yani onu da baktığınız zaman işte sizin en başından beri konuştuğumuz bu iklim değişikliğiyle olan arkanızda bıraktığınız karbon ayak izidir işte ne kadar çok tüketim yapıyorsunuz onları azaltabilirseniz bu bizim kurak periyotlar daha kısa olabilir. Daha uzun periyotlar yaşamayız. Bunun kurak periyotları uzun yaşadığımız dönemlerde bu yangın riskleri daha çok ortaya çıkıyor. Örneğin bir ay sıcak oldu sonra yağmur yağdı. Hava biraz o nem oranı arttı. Değil mi? O zaman işte ihtimal azalıyor tutuşması.
0: Evet.
1: Ama 3 ay boyunca sürekli hiç bir damla bile yağmur düşmediği bir ortam düşünün. Her taraf yer bile çatlamaya başlıyor o zaman. Bunun ihtimali de artmış oluyor. Aslında bu bir tek bir şeye bağlı değil. Bir hani kelebek etkisi gibi. Evet. Sizin burada normal hayatınızda yapmış olduğunuz bir tasarrufun aslında orman yangınına bile etkisi var. Bir katkısı var. Öyle düşünmek lazım. Yani temel olarak ben şunu söylüyorum. Yani israf bizim inancımıza göre de çok günah bir şey. Biz israftan sürekli sakınmamız lazım. Aslında baktığınız gelinen noktada da o aynı noktaya gelmiş oluyoruz. Biz israf etmediğimiz zaman şu an tüm dünyanın işte şu an uğraşmış olduğu hep birlikte iklim değişikliğiyle mücadele etmiş oluyoruz. Biz evimizde, mutfağımızda, giysimizde, işte dolabımızda, hayatımızda ne kadar az enerjide, tüketirsek,
0: değil mi?
1: Enerji ne kadar az tüketirsek aslında dünyaya o kadar az zarar veriyoruz. Bu da yani şu an hem inancımızla paralel bir şey hem de küresel mücadeleyle paralel bir şey. Onun haricinde tabii tedbirler orman yangınlarında daha başka alanlarda da yapılabilir ama bireysel olarak ona yapacağımız katkı işte buradaki israfımızı azaltmak olacak. Yani tüketimimizi azaltmak olabilir.
0: Allah razı olsun. Hocam şimdi son bir iklim modelleriyle çeşitli çalışmalar yapıyorsunuz. Hatta noktasaldı değil mi hocam sizin ölçümlemeniz?
1: Evet.
0: Maşallah diyelim. Allah güç kuvvet versin. Yani bu konuda da çalışmalarınızı bereketlendirsin Rabbül Alemin. Şimdi bu şekilde gidişat bu şekilde olursa, bu şekilde dediğimde siz bunu rakamsal olarak, bilimsel olarak değerlendirin lütfen. 20 yıl sonra dünya nasıl bir yer olacak? Bu modelleme bize ne söylüyor?
1: Yani şöyle düşünelim. 20 yıl önce ne haldeydik? Şu an ne haldeyiz? Baktığınız zaman 2006'lı yıllara baktığınızda şu anki çok 26'dayız. Ne fark ediyorsunuz?
0: Ben bir şey fark etmiyorum Bak, şahsen.
1: İşte yani 20 yıl sonrasında bu çok ciddi bir şey olmayacak. Yani hayatınızda çok büyük değişiklik olmayacak. Ama belki bu sürede işte şu an 1,5 derece dünyanın ortalaması daha yaklaşmış olacağız. Belki de onu yaklamış olacağız. Dolayısıyla daha uzun bir genel beklentimiz yaz dönemlerini yaşıyor olacağız. Daha kurak ve daha uzun yaz dönemi. Genel gidişatımız ve beklentimiz daha kısa süreli kış dönemleri, daha uzun süren kurak dönemler olacak. Bu ne demek? Daha az işte su kaynakları demek. Belki daha fazla işte sularımız yetmedi haberleri olacak. İşte buna bağlı olarak işte tarım ürünleri daha pahalı olacak. Sulama pahalı olduğu için, su az olduğu için gibi aslında bizim ekonomik refahımız biraz daha aşağı doğru ineceğiz. Şu an
0: yani geçen sene
1: 30 lira 20 lira olan domates şu an 100 lira bantlarında örneğin. Değil mi? Bu şeyde bu kadar bol yağış yağmasına ama o da ayrı bir şey. Durum. Ama belki bunlar artık hani alım gücü olarak iki katına çıkmış olacak gibi. Sürekli bu azalan değil de bu gidişat olursa bizim cebimize yansıyan alım gücümüzü de sürekli aşağı doğru götüren bir dünyaya doğru gidecekmişiz gibi olur. Ama bu tamamen öldük bitti.

0: midir? Tamam yok olacak mızır cimri sen. Olmayız. Ama yavaş yavaş, çünkü her geçen yıl etkisini biraz daha hissettiriyor bu. Yani geçmiş yıllar çok hissetmedik ama ileri doğru gittikçe bunun etkisini daha çok hissedeceğimiz yıllar gelecektir. Yani düşündüğümüz zaman gene itibariyle biraz daha su oyun az olduğu, kuraklığın daha uzun olduğu ve belki daha fazla sellerin, taşkınların olmuş olduğu bir dünya Allah ömür verse görürüz diye tahmin ediyorum.
1: Allah muhafaza etsin diyelim. İnşallah sizin o hep yönetilebilir olarak gördüğünüz senaryoları başarabilir insanoğlu.
0: Kesinlikle. Ya çok açık bu. Şimdi sel var mı? Var. Bu tabi tarihi gelişiminde söyledik. Kuraklık var mı? Var. Ya şehir alanlarını, yerleşim alanlarını, havzalar, dere sınırlarında, taşkın sınırlarının dışına yapacaksınız. Yani bu kadar basit. Var olanlarını taşıyacaksınız. Bozkurt seli olmuştu 2022'de. 2022 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu zaten tamam, Karadeniz'de yer az ama derenin içerisine de, derenin hemen dibine de, yani bina yapmanın manası yok. Bunu biz yapıyoruz.
1: Doğru.
0: Başkaları yapmıyor ki.
1: Şimdi bu can kaybıyla ilgili mesele, ama mesela şu var mı hocam? Şimdi yağmur sularının toplanması, efendime söyleyeyim, ya da bu sel sularının toplanması filan, bu kullanılabilir hale getirilmesi, böyle bir şey mümkün mü?
0: Tabii mümkün. Buna dair hani projelerin yapılması lazım. Biz yağmur sularının yani çatılardan toplama bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler. Evet. Yağmur suyu hasadı. Evet. Büyük parklarda, bahçelerde büyük sarnıçlar gibi. Eskiden sarnıçlar yapılıyormuş. Sarnıçlar yağmur sularının toplaması, yeraltı sularının toplandığı yerler. Bunları eğer yönlendirebileceğimiz, sızmayı artırabilecek bir sistemler yapabilirsek bunları toplamak mümkün. Buna dair işte zaman zaman yeraltı barajları diye de gündeme gelir. DSİ de bununla alakalı çalışıyor. Örneğin dere yatağına, normalde kuru olan dere yatağına düşeyi sondaj açıyorsunuz. Düşeyi delik açtığınızı düşünün borularla birlikte. Su akarken onların içerisinde yeraltı suyunun daha hızlı bir şekilde sızmasını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla onları orada hapsedebiliyorsunuz. Yani bu tarz teknolojiler mümkün. Eğer siz bunları yani tutamazsanız, bunlar özellikle açık havzalarda, yani bir denize dökülen havzaları biz açık havza diyoruz. Aslında boşa giden su gibi bakıyoruz.
1: Evet.
0: Kapalı havzalarda bunlar faydalı. Yani göle gidiyorsa bunların önünü kesmemek lazım.
1: Evet.
0: İşte Konya kapalı havzası var. İşte bizim Afyon'da, Burdur'da. Çünkü bunlar o gölü besliyor. Siz o göle giden suları kestiğiniz zaman bu kez o göller kurumaya başlıyor.
1: Evet.
0: Su, o daire bir problem olmaya başlıyor. O yüzden ben de kapalı havzalarda yağmur sularının toplanmasına karşıyım. Onlar göle gidebilir. Ama deniz akan suları bizim tutmamız lazım. İşte en basit bireysel olarak yapabiliyorsak bunları mutlaka evimize çatı sularını toplayıp bunları en azından bahçe sulamada kullanmamız lazım. Teorik olarak onu da açıkça söyleyeyim. Bunların yağmur suları toplanıp işte tekrardan musluklara verilip en azından işte tuvalet rezervuarlarına kullanılması gibi ya da yıkamalara kullanılması gibi şeyler mevcut ama bunu işletmesi çok pahalı. Biz üniversitede bir binamızda böyle bir sistemimiz var. Onu ekstradan bir filtreden geçirmeniz lazım. Çünkü tıkanıyor, pislikler içerisine girmiş oluyor. Normal şehir şebekesine ayrı bir şebekesi çekmeniz lazım. Bu da bir maliyet. Hakikaten hani bunu biz tabii üniversite olduğumuz örnek olarak göstermek için bu işlerde hep önce olmaya çalışıyoruz İTÜ'de. Ama vatandaş hani bunu yap dediğiniz zaman bunu işletmesinin altına kalkamazlar. Yani rasyonelist olmak lazım. O açıdan bu yağmur sularını toplayıp en azından bahçe sulamalarını rahatlıkla kullanabilirler. Çünkü ekstra bir filtrasyona gerek yok. Musluktan akmayacağı için onları yapabilirler. Ama belediyelerin de işte üzerine düşecek diğer bir görev ya da işte bunun suların yönetimden sorumlu icracı kurum DSİ'nin yapacağı şeyler büyük ölçekte bu yağmur sularını tutacak sistemleri hem havza bazında hem büyük parklarda sarnıçlar diye tabir edelim halkımız anlayabilmesin bizim izleyenleri. Bunları tutmamızda çok büyük fayda var. Çünkü bunlar temiz su kaynağımız.
1: Evet. Hocam Allah razı olsun. Çok dolu, yoğun, bilgilendirici, keyifli. Hani zor konular olmasına rağmen keyifle dinlediğimiz bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: seneye yine inşallah sizi ağırlamak istiyoruz ara ara. Vaktiniz oldukça.
0: Nasıl geçirdik yani bu şekilde, ben de zevkle
1: evet.
0: Yani.
1: Allah razı olsun.
0: Konuştum. Ve seve seve inşallah her zaman katkı vermeye çalışırım.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim programımızın sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
2: Çerçeve

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umayr.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Humeze suresinin tefsirini işlemiştik. Bugünkü dersimizde Fil suresinin tefsirini işleyeceğiz. Fil suresi de Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. 5 ayet-i kerime kendisinde bulunur. Musannif Hazretleri ön bilgilendirmesinde şöyle buyuruyor. Suretul Fil Mekkiyetun. Fil suresi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Ve hiye tetehaddesu an kıssati ashabil fil. Fil ahalisinin kıssasından bu sure bizlere bahseder. Onlar ki hine kasadu hedemel ka'betil müşerrefe. Müşerref olan Kabe'yi yıkmayı kastettikleri vakit feraddallahu keydehum fi nuhurihim. Allah Teala onların tuzağını onların kendilerine çevirdi. Ve hama beytehu min tasallutihim ve tuğyanihim. Onların sapkınlıklarından ve tasallutlarından kendi beytini yani Kabe'yi muhafaza etti. Ve arsala ala ceyşi Abraha el-Eşrem. Abraha el-Eşrem denilen kişinin ordusuna Allah Teala gönderdi. Eşrem kelimesi burunsuz manasına geliyor. Bu da Abraha'nın sıfatıdır. Ve cunudihi ve onun askerlerine Allah Teala gönderdi. Ed'afe mahlukatihi yaratılmışlarının en zayıfını. Ve hiyet tayru leti tahmilu fi erculiha ve manakiriha hicareten sagireten. Gagasında ve ayaklarında taş taşıyan bir kuşu gönderdi. Velakinneha eşeddu fetken ve tedmiren minel rasasatil katile. İnsanların ölmesine sebep olan kurşunlardan daha etkiliydi onların attıkları taş. Hatta ehlekahumullahu ve ebadahum an ahirihim. Ta ki Allahu Teala onlara helak edip köklerini kurutana kadar. Ve kâne zâlikel hadesi tarihi elham. Fi âmi miladi seyyidil kainat Muhammed bin Abdullah salavatullahi ve selamuhu aleyhi. Bu tarihi önemli olan bu büyük olay aleyhissalatu vesselam Efendimizin doğduğu senede cereyan ediyor. Senete 70 ve 500 miladiye. Miladi olarak 570 yıllarında. Ve kâne min a'zamil irhasat eddâlle alâ sıdkı nübüvvetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu olay aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliğinin sadıklığına yani doğruluğuna delalet eden en büyük olaylardandır. Allah Teala sureye başlarken şöyle buyuruyor. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Ey elem yebluguke eyyuhar rasul. Ey Resul, sana ulaşmadı mı? Ve te'lem ilmen yakiniyen, yakini bir şekilde bilmez misin? كَأَنَّهُ مُشَاهَدٌ بِالْعَيْنِ Sanki o olay gözleriyle görülmüş bir şekilde. Neyi görmez misin? مَاذَا صَنَعَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمَ الْكَب۪يرِ بِأَصْحَابِ الْف۪يلِ O yüce olan, âli olan, azim olan Allah Teala'nın fil ahalisine neler yaptığını. Onlar ki اَلَّذ۪ينَ قَسَدُوا الْاِعْتِدَى عَلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ Onlar ki Allah Teala'nın beytine saldırmayı kastetmişlerdi. قال المفسرون müfessirler olayı bizlere şöyle anlatır. Ruviye rivayet edilmiştir ki Ennel Ebraha el-Eşrem bu burunsuz olan Ebraha Melikul Yemen Yemen'in padişahı kralı bena keniseten basna bi Sen'a Sen'a bölgesinde bir kilise inşa etti. Ve arada en yusrifa ileyha el-hacic. Orada normalde her sene insanlar Allah'ın beyti olan Kabe'yi ziyarete gider, hacca giderlerdi. O insanların hepsini oradan çevirip kendi inşa ettiği kilisede toplamak için öyle bir kilise inşa ediyor. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ كَنَانَ Kenan ehlinden bir adam geliyor. وَتَغَوَّطَ ف۪يهَ لَيْلًا Gece vakti o yaptığı kilisenin içinde pisliğini yapıyor. وَلَتَّخَى cüdranaha bin necaseti ihtikaren leha. Onun duvarlarını o pisliğiyle böyle hep pisliğini o duvarlara sürüyor. Orayı küçük göstermek için, onunla alay etmek için. Fehadibe Abraha, Abraha bu olaya çok sinirleniyor. Ve halefe en yehdimel Kabe. Kabe yıkacağına dair yemin ediyor.
وَجَاءَ مَكَّةَ بِجَيْشٍ كَب۪يرٍ عَلَى اَفْيَالٍ Filler üzerinde büyük bir orduyla Kabe'ye doğru, Mekke'ye doğru gelir. يَتَقَدَّمُهُمْ فِيلٌ هُوَ اَعْذَمُ الْف۪يلَ En önlerinde fillerin en büyüğü olan bir fil var. فَلَمَّا وَصَلَ قَرِيبًا مِنْ Mekke'ye yakın bir yere ulaşınca farra ehleha ilel cibali. Mekke ehli, Ebrehe'nin geldiğini duyan Mekke ehli dağlara doğru kaçışmaya başlarlar. Havfen min cundihi ve ceberutihi, onun o zulmünden ve askerlerinden korktukları için hepsi dağlara doğru giderler. Ve arsalallahu teala ala ceyşi Ebrehe tuyuran suden. Allah Teala Ebrehe ordusunun üzerine siyah kuşları gönderir. Ma'a kulli ta'irin selasete ahcar. Her kuşla beraber üç tane taş vardır. Hacerun fi minqarihi, bir tanesi gagasında. Ve hacerani fi ricleyhi, her bir ayağında birer tane taş olmakla beraber iki taş da ayaklarında. Faramethumut tuyur bil hicareti, kuşlar taşları onun ordusuna doğru atarlar. فَكَانَ الْحَجَرُ يَدْخُلُ فِي رَأْسِ الرَّجُلِ وَيَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ O taşlar o kişinin, Ebrehe'nin ordusundaki askerlerin kafasından girer, arkasından çıkar. فَيَرْمِيهِ جُثَّةً هَامِدَةً Onlara o taş isabet ettiği gibi cansız beden olarak, ceset olarak olduğu yere çökerler. Bu şekilde حَتَّى أَهْلَكَهُمُ اللّٰهُ وَدَمَّرَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ Ta ki en sonuncusuna kadar Allah Teala bu şekilde onları helak etti. Ve kanet kıssatuhum ibreten lil mu'tabirin. Bu kıssa ibret alabilecek olan kimselere en büyük ibrettir. Kale Ebu Suud rahimehullah, Ebu Suud efendi şöyle buyurmuş. Ve ta'liqu'r ru'yeti bi keyfiyeti fi'lihi celle ve ala keyfe fa'ala la bi nefsihi bi en yuqala alam tara ma fa'ala rabbuka ila ahirihi. لِتَهْو۪يلِ الْحَادِسَةِ Diyor ki, burada aleyhissalatü vesselam'a اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ayeti kerimesinde hani görmez misin Rabbinin onlara yaptığı şey diye getirmesi, bu şekilde rü'yeti yani görmeyi o fiilin keyfiyetine bağlaması niçindir? Hadisenin olayın büyüklüğünden dolayıdır. وَالْاِذَنْ بِوُقُعِهَا عَلَى كَيْفِيَةٍ هَائِلَةٍ Ve bir de şunu bildirmek içindir. O zamanki olay büyük bir şekilde meydana gelmiştir. Ve heyetin acibetin, insanların alışık olmadığı bir heybet üzerine, bir durum üzerine vaki olmuştur. Çünkü düşünün, üstünden kuşlar uçuyor ve her biri bir taş, üç taş atıyor ve attığı taşların her biri de bir insana isabet edip onları cansız bedenlerini, cansız bir ceset gibi yere yığıyor. Dalletun ala izmi kudretillahi teala. İşte bunlar Allah Teala'nın kudretinin azametine, büyüklüğüne delalettir. Ve kemali ilmihi ve hikmetihi. Ve aynı şekilde Allah Teala'nın hikmetinin ve ilminin kemalatına delalet eder. Ve şerefi rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberinin şerefine delalet eder. Fe inne zalike minel irhasat. Çünkü bu Aleyhissalatü vesselamın gelişinin habercisi olan büyük olaylardandır. Lima ruviye ennel kıssete vakaat fissenetilleti vulide fihennebi aleyhissalatü vesselam. Çünkü diyor bu kıssa rivayetlere göre aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğacağı yılda gerçekleşmiştir. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Ey elem yuhlikhum ve yec'al makrahum. وَسَعْيَهُمْ Allah Teala onları helak etmedi mi? Onların tuzaklarını ve çabalarını فِي تَخْرِيبِ الْكَعْبَةِ فِي ضِيَاعٍ وَخَسَارٍ Kabe'yi harap etme, yıkma konusundaki çabaları ve tuzaklarını Allah Teala boş çıkartmadı mı? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ Ey وَسَلَّتَ عَلَيْهِمْ مِنْ جُنُودِهِ طَيْرًا اَتَتْهُمْ جَمَاعَاتٍ Allah Teala onlar üzerine onların askerleri üzerine

toplu bir şekilde gelen kuşları musallat etti. Mütetabiaten ba'duha fi isri ba'din, hepsi birbirinin peşi sıra giderlerdi. Ve ahatat bihim min kulli nahiyetin, bütün her taraftan o kuşlarla onları sarmıştı. Termihim bi hicaratin min siccil. Ey tuqzifuhum bi hicaratin sagiratin min tinin mutahaccir. Yani taşlaşmış olan topraktan her birine küçük taşlar atıldı. Keenneha rasasatun thakibe. Sanki delici kurşun gibiydi o taşlar. La tasil ila ahadin illa katalethu. O taşlar kime isabet etse onu öldürür. Yani o taşın isabet edip öldürmediği hiç kimse yoktur. Fece'alehum ke asfim me'kul. Ey fece'alehum ke varakiş şecer. Allah Teala onları bir ağacın yaprağı gibi kıldı. Ellezî asafet bihir rih, o yaprak ki rüzgar onu düşürür. Ve ekelethu devab, hayvanlar onu yer. Sümme râfethu, sonra onu dışkı olarak çıkartır. Fe ehlekehum an bekrati ebihim, onları o sabahın erken vakitlerinde hepsini helak etti. Aynı bu yaprağın meselesi gibi. Ve hâzihil kıssetu tedullu ala kerametillahi lil Kâbeti. Bu kıssa Allah Teala'nın Kâbe'ye vermiş olduğu önemi, değeri gösterir. Li in'amihi ala Kureyş. Bu Kâbe'yi Kureyş ehlinin olduğu yerde kılarak Kureyş ehline nimette, onları nimetlendirdiğine delalet eder. Yedfe'ul adû anhum. Çünkü Kâbe'nin orada olması düşmanları onlardan def eder. Fekâne yecibu en ye'abudullah. Onların Allah Teala'ya kulluk etmesi onlara vacip olur. Ve yeşkuruhu ala nu'amaihi, Allah Teala'nın vermiş olduğu nimetlere karşı şükretmelerini gerektirir. Ve fiha ma'a zalika acayib ve garaib min kudretillahi alel intikam min adaihi. Yine bu olayda Allah Teala'nın düşmanlarına karşı almış olduğu intikamına dair kudretindeki o dehşet verici, hayrete düşürücü bir olay vardır. Kale fil Bahr, Bahr kitabında musannifi şu ayette şöyle söylemiş. Kâne sarfu zâlikel aduvil azim. Bu büyük olan düşmanın çevrilmesi, yani bozguna uğratılması, âm-ı mevlidihi s-sa'id aleyhissalâtu vesselâm, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu yıldaydı. Yani doğacağı yılda gerçekleşti. İrhasen bi nubuvvetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Nubuvvetini destekleyen büyük olaylardandır. İz meci'u tilket tuyur alel vasfil menkul. Bize nakledilen özelliklerle o kuşların gelmesi min havarikil adati vel mu'cizatil mutakaddime. Geçmiş olan mu'cizelerden ve adetin dışında, yani alışılmışın dışında gerçekleşen bir olaydır. Beyne eydil enbiya aleyhimusselam, önceki peygamberlerde de onların ellerinde gerçekleşen mucizelerdendir. Onların bir benzeridir. وَقَدْ اَحْلَكَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى بِأَضْعَفِ جُنُودِهِ. Allah Teala onları en zayıf askerleriyle, yani kuşlarla helak etti. وَهِيَ الطَّيْرُ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ عَادَتِهَا اَنَّهَا تَقْتُلْ. Yani adetinde öldürme olmayan kuşlarla gerçekleştirdi. Yani olayın her bir aşamasında insanoğlunun ibret alacağı şekilde gerçekleşti. Bu şekilde Fil suresinin tefsirini bitirmiş bulunduk. Sıradaki suremiz Kureyş suresidir. Kureyş suresi de Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Kendisi 4 ayet-i kerimeden oluşur. Musannif Hazretleri şöyle buyuruyor. تحدثت هذه السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكة. Bu sure Allah Teala'nın Mekke ehline vermiş olduğu büyük nimetlerden bizlere bahseder. حيث كانت لهم رحلتان. Mekke ehli o dönemde iki sefere çıkardı. رحلتان في الشتاء إلى اليمن. Kış vakti Yemen'e doğru sefer ederlerdi. ورحلتان في الصيف إلى الشام. Yazın ise Şam'a doğru sefere çıkarlardı. Niçin sefere çıkarlardı? Min ecli ticare. Ticaret yapmak için. Ve kad akrama Allahu Teala Kureyşen bi ni'meteyni azimeteyni min ni'amihi'l-kesire. Allah Teala sayısız, sınırsız olan nimetlerinden

iki büyük nimetle Kureyş ahalisine ikramda bulundu. Huma, bu iki nimet nedir? Nimetül emni vel istikrar, emin ve emanetin ve istikrarın sağlanması ve nimetül gina vel yesar, zenginlik ve bolluğun yaşanması. Bir önceki surede, Fil suresinde Allah Teala, normalde insanlar zaten o dönemde Allah'ın beyti olduğunu bildikleri için Kabe ahalisine saygılılar. Onlara karşı hürmetkarlar, onlarla savaşmaya cesaret etmiyorlar. Üstüne Ebrehe'nin ordusu, ki o zamanın en büyük ordularından bir ordu, Ebrehe'nin ordusu oraya saldırmayı kastettiği anda başına gelen olaylardan dolayı o Kabe ve çevresi tamamen düşmanlardan emin oldu. Bu Allah-u Teala'nın onlara verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi. Bir diğer nimet ise hem orada yılda bir gerçekleşen o panayır, yani Kabe'den dolayı insanların oraya gelmesi, oraya toplanması, oranın bir ticaret merkezi olması ve ayrıca kış vakti Yemen'e ticarete, yaz vakti de Şam'a ticaret ettiklerinden dolayı oranın ahalisi de zenginleşmişti. Yani Allah-u Teala hem eminlik olarak hem de dünya malı olarak onlara iki büyük nimette bulundu. Surenin ilk ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: لِئِلَافِ قُرَيْشِ اِلَافِهِمْ. Şimdi هَذِهِ اللَّمْ لِئِلَافِ dediğimizde başta bir lam var gördüğünüz gibi. Bu lam مُتَعَلِّقَةٌ بِالْفِعْلِ الَّذِي بَعْدَهَا, daha sonradan gelecek. Yani üçüncü ayette gelecek olan فَلْيَعْبُدُوا fiiline mutealliktir. Yani onunla bağlantılıdır. Aslında bu onun sebebidir. وَمَعْنَا لِئِلَافِ İlafinin manası nedir? İlf kelimesi وَالْاِعْتِيَاتِ kelimesi bunlardan gelir. Yukal şöyle denir: اَلِفَ الرَّجُلُ الْاَمْرَ اِلْفًا وَاِلَافًا وَاَلَفَهُ غَيْرَهُ اِلَافًا. Bu şekilde sözlüksel terimleri bize söyledi. وَالْمَعْنَا manası şöyledir: مِنْ اَجْلِ تَسْهِيلِ اللّٰهِ عَلَى قُرَيْشِ وَتَيْسِيرِهِ لَهُمْ مَا كَانُوا يَأْلِفُونَهُ. Kureyş ehlinin yaptıkları şey, yani kendi aralarında ülfet kazanmış oldukları, yapmak istedikleri şey, Allah Teala onlara kolaylaştırmasından dolayı. Nedir onların yapıp da Allah-u Teala'nın onlara kolaylaştırdığı şey? مِنَ الرِّحْلَةِ فِي شِتَاءِ اِلَى الْيَمَنِ, kış vakti Yemen'e sefere çıkmaları. وَفِي الصَّيْفِ اِلَى الشَّامِ, yaz vakti de Şam'a sefere çıkmaları. Kema kâle teâlâ, Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor devamında: rihleteş şitâi vessayif. Ey fî rihleteyi şitâ vessayif. Allah-u Teala onlara neyi kolaylaştırdı? Yaz ve kışın yaptıkları seferleri, yani yolculukları kolaylaştırdı. Haythu kânu yusâfirûne litticâreti. Bu Kureyş ahalisi ticaret için yolculuk yaparlardı. Ve ye'tûne bil at'imeti vessiyâb. Dönüşlerinde yiyecek, giyecek şeyler getirirlerdi. Ve yurabbihune fi zihabi vel iyab, gidiş dönüşlerinde kar elde ederlerdi. Ve hum aminune mutmainnun, onlar emin bir şekilde, başlarına bir şey gelecek mi, bu korku olmadan, kalpleri mutmain bir şekilde gidip gelirlerdi. La yetearradu lehum ahadun bisu'in, hiç kimse onlara bir kötülükle gelmezdi. لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ, çünkü çevredeki insanlar şöyle derdi: هَاُولَٰئِ جِيرَانُ بَيْتِ اللّٰهِ وَسُكَانُ حَرَمِهِ, bunlar Allah Teala'nın beytinin komşuları ve hareminde oturan ehillerdir. وَهُمْ اَهْلُ اللّٰهِ, bunlar Allah-u Teala'nın ehlidir. لِأَنَّهُمْ اُولَاتُ الْكَعْبَةِ, çünkü bunlar Kabe'den sorumlu, Kabe'ye bakan kimselerdir. فَلَا تُؤْذُوهُمْ وَلَا تُظْلِمُوهُمْ, bu kimselere eziyet etmeyin, onlara zulmetmeyin diye söylerlerdi. Velamma ehleke Allahu ashabel fil. Allah Teala bir de bunun üzerine fil ehlini helak edince, ve radde keydehum fi nuhurihim, onların o tuzakları boşa çıkınca, izdadet mekanete ehli Mekke fil kulubi, Mekke ehlinin mekanı kalplerde arttı. Ve izdade ta'zimul umara'i vel muluk lehum, o çevrede bulunan emirlikler ve krallıkların onlara karşı olan bakışları, onları büyük görmeleri de arttı. Fezdadet tilkel menafi' vel metacir, bunun neticesinde onların kazandığı menfaatler ve ticaretler de artmış oldu. Felizalike ca'el imtinan ala Kureyş, bundan dolayı da eminlik Kureyş ahalisinin üstüne oldu. Ve tezkiruhum bi ni'amillahi li yuvahiduhu ve yuşkuruhu,

Allah Teala bu ayet-i kerimede nimetlerini onlara hatırlatmasının sebebi ise Allah-u Teala'ya iman edip Allah-u Teala'ya vermiş olduğu nimetleri karşısında şükretmelerini istemesidir. Nitekim devamındaki 3. ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Allah-u Teala: "Feliyabudu rabbe hazel beyt." Ey feliyabudullahel azimel celil. Yüce olan Allah Teala'ya kulluk edin ey Kureyş ehli. O Allah Teala ki rabbe hazel beytil atik, bu beytin sahibidir. وَلِيَجْعَلُوا عِبَادَتَهُمْ شُكْرًا لِهَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَلِيلَةِ. Ve bu ibadetleriniz size verilen büyük nimetlere şükür olsun diye. اَلَّتِي خَصَّهُمْ biha, o ki Allah Teala bununla o Mekke ehlini, Kureyş ahalisini has kılmış. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ, müfessirler şöyle buyuruyorlar: اِنَّمَا دَخَلَتْ فَا فَلْيَعْبُدُوا, ayet-i kerimede fa harfi ayetin başına dahil olmuş. فَلْيَعْبُدُوا diye buyuruyor Allah Teala. لِمَا فِي الْكَلَامِ مِنْ مَعْنَ الشَّرْتِ, kelamda şart manası vardır. كَأَنَّهُ قَالَ, sanki Allah Teala şöyle demiş: اِنْ لَمْ يَعْبُدُوهُ لِسَائِرِ نِعَمِهِ, şayet siz Allah Teala'nın size verdiği diğer nimetlere karşı Allah-u Teala'ya kulluk yapmıyorsanız da, فَلْيَعْبُدُوهُ مِنْ اَجْلِ اِلَافِهِمِ الرَّحْلَتَيْنِ, Allah-u Teala'nın size vermiş olduğu bu yaz ve kış yaptığınız ticaret yollarının eminliği olarak size vermiş olduğu nimetlere karşılığında bari Allah-u Teala'ya kulluk edin. اَلَّتِي هِيَ مِنْ اَظْهَارِ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ, o nimet ki Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu bütün nimetler arasında apaçık olan nimettir. لِيَنَّهُمْ ف۪ي بِيلَادٍ لَا زَرْعَ ف۪يهَا وَلَا دَرْعَ, çünkü onlar öyle bir topraklarda yaşıyorlar ki, öyle bir beldede yaşıyorlar ki, orada ne bir ekin ekebiliyorlar, ne de bir hayvancılık yapabiliyorlar. Tek geçim kaynakları ticaret üzerinedir. Mekke'nin kendi içini söylüyorum, çevresinde yoksa yapılıyor. وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ, bundan dolayı Allah Teala devamında şöyle buyuruyor: الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, ey هَذَا الْإِلَٰهُ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ بَعْدَ شِدَّةِ جُوعٍ, bu Allah Teala ki, bu ilah ki sizler açken şiddetli açlıktan sonra sizlere yedirdi. وَآمَنَهُمْ بَعْدَ شِدَّةِ خَوْفٍ, çok korktuktan sonra sizleri emin kıldı. فَقَدْ كَانُوا يُسَافِرُونَ آمِنِينَ, öyle bir hale geldiniz ki güvenli bir şekilde yolculuk yapıyorsunuz. لَا يَتَعَرَّدْ لَهُمْ أَحَدْ, sizin üzerinize hiç kimse tasallut olmuyor, kimse size saldırmıyor. وَلَا يُغِيرُ عَلَيْهِمْ أَحَدْ, hiç kimse size saldırmıyor. لَا فِي سَفَرِهِمْ وَلَا فِي حَدَرِهِمْ, ne yolculuğa çıktığınızda size saldırıp düşmanlık ediyorlar, ne de Mekke'deyken size kimse saldırıp düşmanlık etmiyor. وَذَٰلِكَ بِبَرَكَةِ دَعْوَةِ أَب۪يهِمُ الْخَل۪يلِ İbrahim aleyhisselam, bu da İbrahim Aleyhisselam'ın etmiş olduğu duanın bereketiyledir. حَيْثُ قَالَ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, ya Rabbi bu beldeyi emin bir belde kıl diye Allah Teala'ya dua etmiş. وَقَوْلُهُ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, o yiyeceklerden, meyvelerden onun ehline rızıkta bulun diye Allah Teala'ya dua etmiş. اَفَلَا يَجِبُ عَلَى قُرَيْشْ اَنْ يُفَرِّدُ بِالْعِبَادَةِ, Kureyş ehline bunlar hepsi varken Allah-u Teala'yı tek görüp, yani ona şirk koşmadan ona ibadet etmeleri onlara vacip değil midir? هَذَا الْاِلَٰهَ الْجَلِيلِ, bu yüce olan zata, bu yüce olan Allah-u Teala'ya ibadet etmeleri vacip değil midir? اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, o Allah Teala ki açlıktan sonra onlara yedirmiş ve korkudan sonra onlara eminlik vermiştir. Tembih, yani bu surenin sonunda şöyle bir not var. قال الإمام الفخر رحمه الله, İmam Fakhr şöyle buyurmuş: اعلم أن الإنعام على قسمين, Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetler iki kısımdır. أحدهما دفع ضر, bir nimet zararı def eder. وهو ما ذكره في سورة الفيل, o da Fil suresinde zikredilendir. Yani أصحاب الفيل, Allah Teala'nın helak etmesi. والثاني, ikincisi ise جلب النفع, menfaat elde etmek nimetten. وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ, o da bu surede geçendir. Ticaret yapıp menfaat elde etmeleri. وَلَمَّا دَفَعَ عَنْهُمُ الدُّرِ, Allah Teala onlardan

onlardan zararı def ettiğinde, وَجَلَبَ لَهُمُ النَّفَعِ ve onlara fayda verdiğinde, وَهُمَا نِعْمَتَانِ عَذ۪يمَتَانِ bu da iki büyük nimettir. Bunların neticesinde, اَمَرَهُمْ بِالْعُبُودِيَّةِ وَاَدَاءِ الشُّكْرِ onlara kulluğu emretmiş ve şükürlerini eda etmelerini emretti. Bu şekilde Kureyş suresinin tefsirini bitirmiş bulunduk. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Selam ve selametlik sizlerin, bizlerin ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun. Günün Ötesi programına hoş geldiniz. Muhterem dinleyicilerimiz, bir Allah adamının yanında oldukça zengin birinden bahsettiler. Malının mülkünün çokluğundan, parasının pulunun sayısını bilemeyecek kadar fazlalığından dem vurdular. Yaşıyor adam, fani dünyada keyif üzere yaşıyor, dediler. Allah adamı bu söylenenleri sessiz sedası dinliyor, bir şeyler sormak istiyor gibi bekliyordu. Bir ara soracağı sual için fırsat buldu ve hemen de sordu. Bu lafını ettiğiniz zengin adam namazını kılıyor mu? Hayır, dediler, namazını kılmaz. Arada sırada bayram namazına gittiği olur. Bu adam hacca gitti mi? Zekatını verdi mi? Hayır, dediler, hacca gidecek, zekat verecek kadar sağlam itikadı yoktur. Hacca gitmez ama senede birkaç defa Avrupa'ya gider. Oradaki eğlence yerlerinde bolca para harcar. Fakat bu sene Avrupa'nın tadını pek bulamamış. Allah adamı yine sorar. Neden? Çünkü kendisi oradayken fabrikasının işçileri greve gittiler de ondan. Yani işçileri çalışmalarının karşılığını tam olarak alamadıkları için mi bunu yaptılar? Evet. Allah adamı bu defa başını sallayarak konuşur. Deminden beri zenginliğinden dem vurduğunuz bu zavallı, müflisin biriymiş de haberimiz yokmuş meğer. Hazır bulunanlar ciddileşerek adamın durumunu izah ederler. Efendim, derler, müflis filan değil, adam kelimenin tam manasıyla servet sahibi. Kapısında hususi arabası, sahilde yatı, her şehirde fabrikasının bir şubesi var. Adeta bir eli yağda, bir eli balda. Allah adamı gülümseyerek devam eder. Buna rağmen müflistir. Siz benim sözümü yabana atmayınız. Bu zavallı adam cidden müflistir. İsterseniz izah edeyim de görün. Allah adamı bundan sonra şu bilgiyi verir muhterem dinleyicilerimiz. Bir gün Allah'ın Resulü ashabıyla konuşuyordu. Bilir misiniz müflis kime derler, diye sordu. Müflis, malı mülkü olmayan kimseye derler, diye cevap verdiler. Allah'ın Resulü, hayır yanıldınız, dedi. Müflis, malı, mülkü, parası pulu olmayan kimse demek değildir. Müflis odur ki, dünyada milyonların sahibi olduğu halde, ahirette haklı hakkını alacağı sırada amel defteri ortaya getirilir, ufak tefek ne sevabı varsa cümlesi hakkını yediği kimselere verilir. Fakat o kadar çok hak yemiş, o kadar fazla kul hakkı yüklenmiş ki, sıraya dizilen hak sahiplerinden birkaçı alacak yerine sevabını

fakat geride kalanlar alacak sevap da bulamadıkları için bağırışmaya başlarlar. Ey Rabbimiz, burada da hakkımızı alamazsak artık bu adamla nasıl hesaplaşacağız? Melekler zengin adamın amel defterini karıştırırlar. Ne namaz, ne oruç, ne zekat, ne de hac sevabı bulamazlar ki bu sevaplardan hakkını yediği kimselere versinler de helal etsinler. Bu defa dünyadayken zulmettiği bu kimselerin günahlarını alıp zenginin amel defterine yazmaya başlarlar. Neden sonra amel defteriyle baş başa kalan bu adam bakar ki ettiği bir iki iyiliğin de sevabı yok olmuş, hiçbir şey kalmamış. Üstelik hak sahiplerinin günahlarıyla dolmuş amel defteri. Ellerini açar. Yok mu beni kurtaracak? İflas ettim, iflas ettim diye bağırmaya başlar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam eder. İşte bu zengin kelimenin tam manasıyla müflistir. Allah'ın kendisine ettiği ihsanların kıymetini bilmediği ve şükrünü eda etmediği için böyle olacaktır. Hazır bulunanlar Allah adamını dinledikten sonra düşünmeye başlarlar. Dini vazifelerini yerine getirmeyen zenginlerin aslında birer müflis olduklarına kani olurlar. Evet, bu tip zenginlikten Allah'a sığınmalıdır değil mi? Burada milyarder, orada müflis, ne feci.

Böcekler olmasaydı. Evet ya, böcekler olmasaydı aç kalırdık. Rüzgar bizlere küsse, karıncalar bir yıl yuvadan çıkmasa, gene hallerimiz haraptı. Ne elma yiyebilir, ne zeytin alabilirdik. Karıncalar, böcekler ve rüzgar, biz insanların hizmetinde. Solucanların bile ürün bereketinde faydaları var. Ve kumun ve kilin humusun. Az kumlu toprak suyu derine indirmez ve çatır çatır çatlar. Humus eksikse bitkiler tohuma geçemez, boy veremez. Muhterem dinleyicilerimiz, dönüp bakmadığımız minicik gerçekler hayatın temel taşları. O yüzden yaratılmışların tamamı önemli ve mübarektir. Koyunu düşünsenize. Ilıman iklim hayvanı koyunların o sık ve uzun yapaları kendine fayda sağlamaz. Bol yağlı ve ağır kuyrukları da koyun için ihtiyaç değildir. Koyun da yüce yaradanın insanları armağanı. Varoluş sebebi etiyle, yünüyle, yağıyla biz canlılara hizmettir. Bakmayın siz, zavallı koyunları bayram seyran demeden kesiyoruz diyen kıt ve küt fikirli geveselere. Onlar ilahi dengelerin farkında bile değil. Bir doğudan bir batıdan esen, gah ferahlatan, gah fırtına olup bizleri ürküten rüzgar, sade yeryüzünde değil, gökyüzünde de görevli. Rüzgarlar bir ay esmeyi unutsa, dünya sıcaktan, yağmursuluktan boğulur. Ve yeşillik alır başını gider de bir daha dönmez. Küçüğü küçümsemeyin, basiti hor görmeyin. En tılsımlı hakikatler detaylarda gizli. Çekecek, firkete, çengelli iğne, düğme, gözlük, ayna, kalem, kapı kolu, sifon, musluk, kağıt, cam,

bardak, kaşık, kablo, ampul. Bir an için bunları, bu minicik gerçekleri yok farz edin. Hayat allak bullak olur değil mi? Şirketler çöker, kurumlar batar ve medeniyet biter. Bütün büyükler ve büyüklükler minik gerçeklerin üzerinde duruyor. Aynasız, kapı kolsuz, düğmesiz, anahtarsız, bijonsuz, camsız, ibresiz, göstergesiz bir otomobil düşünebilir, bir uçak hayal edebilir misiniz? Küçükler, dikkate değmez sandığımız minnacık buluşlar, uygarlıkların temel direği. Küçükler güzeldir diyen kafalar haksız mı şimdi? Ama kaba saba yaşayanlar hep kocamanlık peşinde. Erilmesi gereken sırlara uzanamıyorlar. Teferruatın tadına bir varabilsek, işte matematik orada başlıyor. Sanatla estetik de orada, teferruatta filizleniyor. Dahası sosyoloji, tarih, tıp, musiki, turizm, mutfak, ağız tadı, parfümler, kuaförler bize hep detaylar arasından sesleniyor. Detaya merak, küçüğe, daha da küçüğe ilgi bir hayat emridir. Küçücüğü, minnacığı yakalayabilenler, madde ve mana dünyasının erişilmez yıldızlarıdır. Küçükler gerçekten önemli. Siz hiçbir papatyayla selamlaştınız mı? Deredeki çakıl taşıyla merhabalaştınız mı? Bir çeşmeyle dertleştiniz mi? Hayır mı? Öyleyse bari şu rüzgarı dinleyin. Onun size diyecekleri var.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Bir zamanlar Avcı Ahmet adında biri yaşarmış. Avcı Ahmet hasa avcıymış. Turnayı göğsünden, ceylanı dizinden vururmuş. Vururmuş dediysek, keskin nişancı olduğunu anlatmak içindir. Yoksa Ahmet hiçbir zaman ihtiyacı olmadıkça av vurmaz, hiçbir hayvana eziyet etmezmiş. Avcı Ahmet'in

Çancılığı kadar sohbeti de meşhurmuş efendim. Her gün av dönüşünde köye varır, köy odasında biraz dinlenir. Bu dinlenme anında da en güzel sohbetlerini çevresinde

uçurumlar aşmış, lakin bir ava rastlayamamış. Yorgun argın bir derinin kenarına oturmuş. Maksadı biraz dinlenmek ve vakit girince de abdestini alıp namazını kılmakmış. Gözleri derinin kenarındaki kamışlarda düşünceye dalmış. Birden kamışların kıpırdadığını fark etmiş. Merak edip bakmış, birkaç adım atmış, bakmış ki bir çirkin kara yılan çok güzel benekli bir ak yılanı sıkıştırmakta. Ak yılan bir türlü bu çirkin kara yılanın elinden kurtulamamakta. Avcı Ahmet sadağından bir ok çekmiş, yayına yerleştirmiş, germiş kirişi ve yaydan çıkan ok gidip ak yılana saplanmamış mı? Avcı Ahmet neye uğradığını şaşırmış, vah demiş, yüreğinin yağı erimiş. Onca nişancılığına rağmen kara yılanı vurmak isterken kurtarmaya çalıştığı ak yılanı vurduğuna öyle üzülmüş, öyle üzülmüş ki gayrı o kadar olur. Kara yılan da ak yılan da çalıların arasında süzülüp gözden kaybolmuşlar. Ahmet'in elinden ne gelir? Üzgün, bezgin, tutmuş köyünün yolunu, gelmiş köy odasına. Köylüler hemen etrafını sarmışlar. Anlat bakalım Avcı Ahmet demişler. Bakalım bugün neler gördün, neler anlatacaksın bize. Zavallı Avcı Ahmet de anlatacak mecal mi kalmış? Bir iki hımık demiş, sonra da başlamış anlatmaya. O anlata dursun, biz gelelim yılanlara. Meğer ak yılan, yılanların şahı olan Şahmara'nın kızıymış. Kara yılansa Şahmara'nın kızına gönül koyan kara vezirmiş. Saraya gelen ak yılan yaralı halde babasına gitmiş. Şahmara'na babacığım demiş, durum böyleyken böyle. Kara vezir beni rahat bırakmıyor. Ama beni bu hale getiren kara vezir değil, bir insanoğlu. Adı da Avcı Ahmet. Şahmaran hemen emir vermiş. Kara veziri lime lime yapın. Ondan sonra da en zehirli iki yılan yeryüzüne çıksın ve Avcı Ahmet denen insanoğlunu öldürsün. Şahmaran'ın emri üzerine önce kara yılan öldürülmüş. Sonra da zehirleriyle ünlü iki yılan yeryüzüne çıkmış. Doğruca köy odasına gelmişler. Avcı Ahmet'in çarıkları kapının önündeymiş. Her biri bir çarığın içine girerek çöreklenmişler. Ahmet çarıkları giyer giymez sokarak öldüreceklermiş. Zavallı Avcı Ahmet bütün bu olup bitenlerden habersiz başından geçen bu olayı anlatıyormuş. Sesi öylesine ağlamaklı, öylesine pişman, öylesine perişanmış ki yılanlar bile ilgilenmeden edememişler. Dinledikçe durumu anlamışlar ve çarıklardan süzülüp geri dönmüşler. Şahmara'nın sarayına gelip huzura çıkarak durumu bir bir anlatmışlar. Demişler ki aman sultanım, az daha bir yanlışlık yapacaktık. Bu da sizin adaletinize gölge düşürecekti. Durum böyleyken böyle. Avcı Ahmet, kızınızı vurmak şöyle dursun, onu kara vezirin elinden kurtarmak için oku ona atmış. Lakin o gelip kızınızı bulmuş. Bir çare Avcı Ahmet, bir anlatıp bin yaş döküyor. Gayrı ben yayı oku bırakacağım diyor. Şahmaran gönderdiği yılanlardan bu haberi duyunca derin bir düşünceye dalmış. Sonra da yılanlara demiş ki, İyi ki böyle akıllı davrandınız. Yoksa ölünceye kadar vicdan azabı çekerdim. Ama madem ki bu insanoğlu bize bir iyilik yapmış, iyiliğine karşılık vermeliyiz. Gidin onu alıp buraya getirin. Şahmaran emir verir de yılanlar durur mu? 8-10 kadar boğa yılanı yeryüzüne çıkmışlar. Avcı Ahmet'i

yatağında uyurken bulup sarıp sarmalayarak yerin altına indirmişler. Neye uğradığını şaşıran Avcı Ahmet kendini milyonlarca yılanın arasında bulmuş. Bir süre korkudan dili tutulmuş ama bir gün önce vurduğu ak yılanı karşısında görünce aklı başından gitmiş. Ak yılan, "Şahmaran sarayındasın Avcı Ahmet," demiş. "Korkmana gerek yok, çünkü misafirimizsin. Bu yılanların üzerine basarak geç. Onlar bizim hizmetkarlarımızdır. Benim için yaptığınız iyiliğin karşılığını almak üzere buradasın. Gerçi bilmeden beni yaraladın ama niyetin kötü değilmiş. Olur böyle şeyler. Senin iyiliğine karşılık ben de sana bir iyilik yapmak istiyorum. O kadar iyi yüreklisin ki eğer ben bir insan olsaydım ya da sen bir yılan olsaydın seninle evlenirdim. Ancak bu mümkün değil. Sen şimdi babamın huzuruna çıkacaksın. O sana dile dilediğini, vereyim muradını diyecek. Sakın şaşırmayasın, dileğim senin sağlığındır diyesin. Babam ısrar edecektir, o zaman madem bunca ısrar ediyorsun, o halde ağzıma tükür diyesin. Gayrı bir şey demeyesin. Avcı Ahmet pek bir anlam verememiş ama ak yılana güvenmekten başka çaresi de yokmuş. Şahmaran'ın huzuruna çıkarılınca ezbelemiş gibi ak yılanın söylediklerini tekrarlamış. Şahmaran da "Sen bunu bilmezsin ama sana bunu öğretene ne diyeyim?" demiş. Ve Avcı Ahmet'in ağzına çatal dilini çıkararak değdirmiş. Sonra da "Var şimdi git, sakın kimselere bundan söz etme. Eğer söz edecek olursan bu senin sonun olur," demiş. Şahmaran'ın teşrifatçı yılanları Avcı Ahmet'i yeryüzüne kadar uğurlamışlar. Ahmet yeryüzüne çıkar çıkmaz cümle çiçeklerin, kuşların seslerini duymuş. Kimi hangi derde deva olduğunu söylerken kimileri de kendi aralarında sohbet ediyorlarmış. Ahmet'in aklı bu işi alamamış ama cümle hayvan ve bitkilerin dilinden anladığını da hayretle öğrenmiş. Hayvanlarla, bitkilerle konuşmaya başlamış. Cenab-ı Allah'ın izni olursa neler olmaz ki, değil mi? Avcı Ahmet gayrı avcılığı bırakmış, namı günden güne yayılan bir hekim olmuş. Bütün çiçekler hangi derdin ilacı olduklarını ona söylüyorlarmış. Kuşlar da alıp getiriyorlarmış. Avcı Ahmet'in birdenbire böyle namlı bir hekim olmasına kimseler bir anlam veremiyormuş. Arada bir kendini bilmesin biri çıkıp da "Yahu Avcı Ahmet, sen birdenbire nasıl böyle her derde deva bir doktor olup çıktın? Bundaki sırrı söylemeyecek misin?" diye sorduğu zaman aklına Şahmaran'ın sözü gelen Ahmet bir süre sustuktan sonra anlamlı gülerek "Cenab-ı Allah'ın hikmetinden sual mi olunur? Yüce Mevlam izin verdikten sonra yılanlardan bile iyilik gelir," diyormuş. Evet, bazen yaydan çıkan ok gidip bir yılana saplanır. Kim demiş ki rakamlar alt alta hesaplanır?

0: Bugün de sizlerle olan birlikteliğimizin sonuna geldik. Hoşçakalınız. Günün ötesi. Günün ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

0: Hammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek, genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşeni, burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşeni, Tebriz kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara'yla yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden Dede Ömer Ruşeni'nin Kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır. Karabağ'a gidip Ömer Ruşeni Hazretleriyle görüşen İbrahim bu sırada ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir züht ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşeni, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşeni bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşeni'nin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi kafirler bile İbrahim Gülşeni'nin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı.
1: Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa...

0: Kapıyı vurayım bakayım. Kim o?
1: Benim, abin Mita. Aç kapıyı.
0: Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
1: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
0: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
1: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
0: Sen neler söylüyorsun?
1: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
0: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'inin yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal!
1: Vur! Daha hızlı vur! Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
0: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
1: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
2: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
1: Ahirette beni yakmasın diye.
2: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
1: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
2: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
1: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
2: Hadi evlat, sıra sende.
1: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe...
0: Ellerim! Ellerim yandı! Ateş beni yaktı!
2: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: Mürşidinin ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gülşeni Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşeni Kuddisesi Ruhu Tebriz'e anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları Tebriz'deki ehli sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşeni Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşeni Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet Hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan Diyar-ı Bekr'e gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşeni ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.

0: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
1: Diyarbekir hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de öyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iadeyi ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım öğle namazına Diyarbekir'e yetişelim.
2: İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
1: Kardeşlerim, insanlar ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
3: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyediyede bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşen-i Kudüs'e sirruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyiz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşeni Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı

Zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi. İstanbul'a gelen İbrahim Gülşen'i hazretlerine çok hürmet gösterdi, ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşen'i 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşen'i sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşen'i'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşen'i Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşen'i Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşeni dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşeni Hazretleri, 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşeni yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Bir şehri gezmek mümkün mü beş vakitte? Yeter mi bir gün? Kısa bir kış gününde ya da bir baharın tam da çiçeğe durduğu yerde nasıl bakmalı şehre? Kent kaybeder insanı içinde kılavuz minareleri olmasa. Ezan seslerinin planladığı bir gezi düşündünüz mü hiç? Vakit bu kadar kıymetliyken gezmek de bundan payını almalı mı demeliyiz yoksa? Yoksa bu kent bize bu kıymetli vaktinden bir vakit ayırmaz mı? Koşarak geçmekten söz etmiyorsak, gezmek eyleminin ev sahibine bakan yüzünde duruyorsak mesela, pencereler, kapılar ve eşikler bize bırakıyorsa zamanın koynunu, zifiri karanlık denen uzun yolculuktan dönerken gün başlar bir şehir, tükenir bir vakit. İşte bu kış sabahından başlamak üzere 13 saatimiz var Kars'ı 5 vakitte gezmek için. Bu vakit aralığında hoş geldin 5 gittin değil, bir ezan sesi dağılır gezmenin ufuklarına. Şehir bir anlar, bir daha bırakmaz geceye tuttuğu sesini. Ve sabah.

Kars'ın ilk vakti. Karanlık sabaha yine yenik düşmekteyken avlular dolusu ezanların ardından Ulu Cami'deyiz. Önce şunları bir okuyalım. Bu cami Kars'ta yapılmış en büyük Osmanlı eseridir. 1579 yılı.

3. Murat adına yaptırılmıştır. Geçirdiği restorasyonların ardından orijinal kalan mihrabın önünde kılıyoruz sabah namazını. Şöyle geçmiyor değil insanın içinden. Sadece bu mihrap kalmış olsa bu camiden, bu cami uludur. Bu mihrap buna delildir. Sessiz bir kış sabahının namazında Evliya Çelebi'nin sabah namazı için Ulu Cami'ye gittiğimde içeride yer bulamadım diye bahsettiği Ulu Cami'ye geliyor aklımıza. Bunları da koyalım şehrin bu vaktinin cebine. Bunlar bir sabah namazında aklımızda restore edilen değil, zamanı tamir eden cami olarak kalsın. Peki ya sonra? Sonrası da biraz buruk aslında. Cami yapılmış ve 200 yıl geçmiş aradan. Kars, Rus işgalinde. Kars'ın önde gelen 280 kişisi bu camide yakılarak şehit edilmiştir. Taşlarından yağ ve kan izleri çıkmamış henüz. Tarihin taştaki deliğiyle sözü bıçak gibi keser ya, kesti işte.

Vakit kış gününü erkenden beyaza boyamaya başlamıştır. Hedefimiz öğle vakti için tekrar Kars merkeze dönmek. İki vakit arasında yaklaşık 6 saatimiz var. Yolculuk nereye? Bu iki vakit arasında Ani Ören yerine. Sultan kapısından girmek tabii ki önemli, fakat tam da burada asıl resmi göremiyoruz. Biraz daha sokulmak gerek içeri. O meraklı baş uzatmalar vardır ya hani köşe başlarında, işte onu yaşıyoruz aslında biraz da. Ve gezi planını çıkarmak üzere hemen girişin ardından bir harita çarpıyor gözümüze. Şimdiden karar vermek zorundayız. Çünkü Kars'tan Ani'ye gelmek yaklaşık 50 dakika. Bir o kadar da dönüş yoluna hesaba kattığımızda 3,5 saatlik zamanımız kalıyor Ani'yi gezmek için. Muhtemelen bu yetmeyecektir. Ama başlıyoruz. Ve ilk tabelada bir eleme yapıyoruz bile. Sultan kapısını gördükten sonra gerisine ne hacet tesellisiyle hemen yanımızdaki koca şehrin, hatta ülkenin seyrine dalıyoruz bir vakit. Asıl resim işte şimdi çıktı ortaya. Bu resim için hiç kimseden öznesi ve yüklemi yerinde bir cümle çıkmıyor. Sadece ünlemlerle bir müddet izliyoruz Ani'yi. Demek ki burası bu yüzden kral kapısıymış diyerek nereden başlayacağımıza karar vermeye çalışıyoruz. Güvenlik görevlilerinden aldığımız ipuçlarına göre turlar burayı soldan sağa doğru kesiyorlarmış. Fakat bizim o kadar vaktimiz yok ve o listeye göre Selçuklu Sarayı sonlara kalıyor. Orayı göremeyebiliriz. Bu riski almıyor, sağdan başlıyor, Selçuklu Sarayı'nı ilk sıraya alıyoruz. Yolculuk başlamış olsun ve biz şunları bir okuyalım öncelikle. Türkiye-Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehri'nin batısında, tamamı Türkiye topraklarında volkanik arazi üzerine kurulmuş ortaçağ kentine Ani denir. Ani Ören yeri, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Antik kentin zenginliği de buradan gelmektedir.

Ören yerinin en eski tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Tarih öncesi dönemde Ören yerindeki yerleşim, Bostan Deresi olarak bilinen vadideki volkanik oluşumlu mağaralardan oluşmuştur. Tam da burada, Selçuklu Sarayı'nın koca vadiye açıldığı yerdeyiz. Selçuklu Sarayı'nın işte ben buradayım, bu taç kapıyla her nerede görseniz tanırsınız dediği yerdeyiz. Saraydan fiziki olarak sadece restore edilmiş duvarları kalmış olsa da vadinin karşısında dimdik Anadolu'yu seyretmesi kalıyor aklımızda.

Ardından vadinin sırtlarını ezerek devam ediyoruz yolculuğumuza. Bir kalıntı daha çıkıyor karşımıza. Tabelasını görmeden bir şey söylemek pek mümkün değilken yine aynı taç kapıyla karşılaşıyoruz tabelasının hemen yanında. Bu bir Selçuklu kervansarayıdır. Buyurun.

Ta ilk girişten bu yana tam ortada ve karşıda gördüğümüz yapıyı o Anadolu'nun ilk camii Ebu'l-Manüçehr Camii olarak kazıyoruz aklımıza. Kervansaray'ın hemen ardından hızlı adımlarla devam ediyoruz o yöne doğru. Merakla dolaştığımızda etrafını bunun bir kilise olduğunu görüyoruz. Bu resimden ayırıp gözlerimizi, peki ama neresi o zaman Ebu'l-Manüçehr Camii sorusunun cevabını arıyoruz. Tekrar Ani'ye döndüğümüzde yüzümüzü sağ kolumuzun üzerinde, işte o adımlarımızı karlar üzerinde hızlandıran, bizleri koşar adım yanına çağıran camiyi görüyoruz. Camiye giderken soluk soluğa geçtiğimiz iç kaleden şöylece bahsetmiş olalım. Buyurun. Bugünkü ören yerini oluşturan iç kale, milattan sonra 4. yüzyılda Kars şehrine ismini veren Karsaklılar tarafından yaptırılmıştır. Bir şehrin iç kalesinin dar sokaklarından bir medeniyetin yeni yurdunun ilk mabedine çıkıyoruz. Bir de bu camide şunları da bir bilelim. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan Ani'yi fethettikten sonra şehrin yönetimini Selçuklular adına sürdürmesi için Emir Ebu'l-Manüçehr'e bırakır. Selçuklu emiri Manüçehr, Ulu Cami olarak 1071-1072 yılları arasında bu camiyi inşa ettirir. Anadolu'da Büyük Selçuklu mimarisine bağlanan bu ilk camii, Ani'nin Şehristan bölümünde kalır. Hemen altında Türkiye-Ermenistan sınırını yıllardır çizen Arpaçay akmaktadır.

Ve şimdi o iki kırık dökük görünen ayaklar var ya, işte onlar aslında tarihi bir yolun, İpek yolunun Anadolu'ya girdiği köprüdür. Bu resim bize bir vaktin nasıl geçtiğinin binlerce delilidir. Az ileride görünen katedrali de gördükten sonra ekibi ikiye ayırarak öğle vaktine Kars merkeze yetişmeye çalışacağız. Ve katedral. Bizler bir katedrali de görüp öyle devam ederiz fikrindeydik. Önündeki Fethiye Camii ibaresini okuyana dek.

Yıl 1071. Sultan Alparslan Anadolu'ya girmiş. İlk cuma vaktidir günlerden. Fetihten sonraki ilk cuma namazı işte bu camide kılınmış. Şimdi bir de böyle bakmalı buraya diyerek devam ediyoruz Kars'a doğru.

Ve öğlen vaktinde Evliya Camii'ndeyiz. Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri hemen caminin yanında. Öğle ile ikindi vakitleri arasında 3 saatten az bir zamanımız var. İkindi vaktinde Kale Camii'de olmayı hedefliyoruz. Önce cami ile ilgili şu bilgileri bir okuyalım. Evliya Camii, Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri'nin Kars Merkez Kaleiçi Mahallesi'ndeki türbesi, Orta Çağ'ın sonlarına kadar Kars ve Doğu Anadolu'da geçen siyasi mücadele ve savaşlar sebebiyle zamanla unutulmuştur. Ancak 1579 yılında Osmanlı Padişahı 3. Murat, Doğu sınırlarındaki siyasi istikrarsızlığa son vermek için Lala Mustafa Paşa komutasında gönderdiği 100 bin kişilik Osmanlı ordusu Kars'ı eyalet merkezi yapmıştır. Kars'ta başlatılan imar çalışmaları sırasında bu Anadolu Evliyası'na ait kabir bulunarak Ebu'l-Hasan'ın ismine izafeten Evliya Camii Lala Mustafa Paşa tarafından aynı sene inşa edilmiştir. Şimdi Ebu'l-Hasan Harakani Hazretlerini ziyaret vaktidir. Peki kimdir Harakani Hazretleri? Şuradan okuyalım, buyurun. Ebu'l-Hasan-ı Harakani Hazretleri 963-1033 yılları arasında yaşayan Ebu'l-Hasan-ı Harakani Hazretlerinin asıl adı Ali bin Ahmet Cafer'dir. Bugünkü İran'ın Horasan bölgesinde Bistam kasabasına bağlı Harakan köyünde doğmuştur. Ebu'l-Hasan küçük yaşlarında Harakan köyünde çobanlık yapmış, daha sonra çiftçilikle uğraşmıştır. Gençliğinde kervanlara yük taşıyıcılığı da yapan Ebu'l-Hasan, Bayezid-i Bistami Hazretlerinin ruhaniyetinden terbiye görmüştür. Üveysi olarak tasavvufta yükselen Ebu'l-Hasan, daha sonra çağının en büyük manevi şahsiyetlerinden biri olmuştur. Türkmenistan'dan Anadolu'ya 11. yüzyılda Selçuklu akınları sırasında 1018-1021 yılları arasında geldiği anlaşılan Ebu'l-Hasan, 1033 yılında Kars'a 15 kilometre uzaklıktaki Yahni Dağı'nın eteğinde Bizans ordusuyla yapılan bir savaşta yaralanarak Kars'ta şehit olmuştur. Şehadet mertebesine erişen ilk Anadolu evliyalarından biri olan Ebu'l-Hasan için 1064 yılında Sultan Alparslan'ın Kars'ı fethetmesinden sonra bugünkü Kaleiçi Mahallesi'nde bir türbe yaptırılmıştır. Yüzyıllar içerisinde türbe bazı değişikliklerle günümüze kadar ulaşmış. Bu resmin içinden çıkası gelmiyor insanın. 4 bir yanımızı kuşatıyor adeta Kars. Beyaz, yani kar bile Kars'a boyanıyor işte bu vakit. Bir taraftan bu şehre 5 vakitte yetişmenin telaşıyla kaleye doğru çıkmaya başlıyoruz. Öğle ve ikindi vakitleri arasında 2 saat 45 dakika var. 45 dakikamız burada geçiyor. Kale içinse 2 saatten az bir süremiz kaldı. Daha şimdi başlamışken yolculuk sağda kilise mescidi durduruyor bizi. Kilise mescidi ilk olarak 10. yüzyılda Kars ve civarında hüküm sürmüş, Bagratlı Krallığı döneminde kilise olarak inşa edilmiştir.

Bu yapı bir ibadethaneden ziyade 12 havarileri anma münasebetiyle yapılmış. Daha sonra 1064 yılında Müslüman egemenliğine geçen yöredeki bu kilise camiye dönüştürülerek Kümbet Camii adını almıştır. Artık adımlarımız biraz daha hızlanmalı. İkindi namazına Kale Mescidi'ne gidip oradan da Sarıkamış'a yetişmeye çalışacağız. Bütün şehir ve o siyah beyaz Kars resimleri ceplerimize dolarak çıkıyoruz yukarıya. Girdik kale kapısından ters bir ışıkta. Bizim de bir yudum gölgemiz uzadı kalenin taş kapısından içeri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Evet, Sarıkamış'ta önce şehitlikleri ziyaret ettik. Şunları hatırlatmak gerek Sarıkamış için. Sarıkamış Harekatı. Birinci Dünya Savaşı içinde Kafkas cephesinde Türk-Rus muharebesinin Sarıkamış yakınlarında geçen safhası 22 Aralık 1914'te başlar. Enver Paşa'nın gerçekleştirdiği bu harekat 15 Ocak 1915'te sona erer. Sarıkamış Harekatı neticesinde Türk ordusunun en seçme birliklerinden meydana gelen 90 binden fazla evladı Allahu Ekber dağlarında donarak şehit olmuştur. Ve sonunda bugün çocuklar dizilir soğuktan kızarmış yüzleriyle Sarıkamış sokaklarına. Bu şehitlikler arasında kar gibi bembeyaz nesiller yetişir. İlk kar topunu biz atarız, başlar çocuk gülümsemeler. İkindi ile akşam arasında Sarıkamış'ta bize 2 saat 20 dakika kalıyor. 20 dakikasını burada geçirdik. Hemen karşıdaki Katerina Köşkü'nü ilk sıraya alıyoruz. Bir yerde yol biter. Bazen bir taşa gelir dayanır, bazen kardan bir duvara. Ve bir yol bazen ilk defa çiğnenir ve yol olur. Kurdun kuşun ayak izinden başka bir iz düşer beyaz örtüye. Katerina Köşkü'ne bu cümlelerle tırmanıyoruz. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Katerina Köşkü 1896 yılında yapılmıştır. Yekpare ağaçtan çivi kullanılmadan oluşturulmuş köşk şu an hala özelliğini korumaktadır. Çar 2. Nikola döneminde yapılan bu köşk halk arasında Katerina'nın köşkü olarak bilinmektedir. Çökecekmiş gibi geliyor üstümüze. Buranın düşündürdükleri o kadar sessiz ki bizim için. Karşı yakadan Sarıkamış'ı bölen tren sesi çığlık gibi geliyor bize.

Burada kurulmuş film setleri, karargahlar, savaşlar, hastaneler, bir av dönüşü verilen akşam yemekleri, işte o trenin sesine binip uzaklaşıyor bizden. Vakit akşama dönecek. Sadece bir saatimiz kaldı. Teleferikle çıkalım bugüne kadar düştüğümüz şehir çukurlarından.

iyice sarınıp sarmalanalım bir battaniyenin altında kışı. İsteseler bu uzmanlar daha alçak yapamazlar mı teleferikleri? Bu kadar yüksekten gitmese ne olur, ne kaybederiz diye düşündürüyor soğuk ve yanına eklenen yükseklik korkusu.

güzel manzarayı kaybederiz. Bu sarı çamlardan dökülüp sökülüp çıkamayız o zaman, değil mi? Aşağı inerken, yani kendi şehirden çukurlarımıza dönerken gidiyor gün. Bundan sonrası sıcak bir sobanın etrafını düşünmekle geçiyor. Şömine de olur. Hatta odun ateşinde bir bardak çay da kabul. Günün akşam vaktini bir başka Fethiye Camii'nde bekliyoruz. Bu Kars'ta gördüğümüz ikinci Fethiye Camii. Bir diğer ismiyle Kazım Karabekir Camii. Meydanda ezanı beklerken abdestli olmanın Kars'ta bir başka önem arz ettiğini anlıyoruz. Sular donduğu için başka camiye gitmeyi planlarken yine o sıcak Anadolu insanı buyur ediyor bizleri. Artık hazırız ve ezan okunuyor.

Ve Kazım Karabekir Camii için şunları söylemeden geçmemeli. Kazım Karabekir Camii, Sarıkamış'ın 40 yıl süren Rus işgalinde Rus Çarı 2. Nikola tarafından kilise olarak inşa ettirilmiştir. Yanık Kilise ismiyle tanınan yapı, Rusların 1917'de Sarıkamış'ı terk etmeleriyle Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa adına sonraları camiye çevrilmiştir. Yatsı vaktini Kars merkezde nerede beklemeli sorusunun cevabı aslında zor değil. Zaten çok fazla vaktimiz yok. Sadece 1 saat 20 dakika. Sarıkamış'tan Kars'a dönüş yaklaşık 1 saat kadarını söküp alıyor. Geriye yarım saat kadar bir süre kalıyor. Onları da yöresel lezzetlere ayırmanın vaktidir. Afiyet olsun.

ve vakit Kars'a veda vaktine geliyor. Ve bir Fethiye Camii daha çıkıyor karşımıza. Kars il merkezinde bulunan Fethiye Camii, 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra Rusya'nın Kars'ı işgali sırasında kilise olarak yapılmıştır. Bu tarihten kısa bir süre sonra Kars'ın tekrar Osmanlı hakimiyetine girmesiyle yapı camiye çevrilmiştir. Kars'ta 5 vakit geçirdik. 5 vakitte şöyle çizdi yol haritasını Kars bizlere. 3 Fethiye Camii gördük bu surdan ve kardan şehirde. Bu Serhat şehirde her Fethiye Camii'nde bir döneme konuk olduk aslında. Ani'deki Fethiye Camii 1071 Anadolu'ya giriş. Komutan Alparslan ve ilk cuma namazında yine aynı Alparslan. Kars merkezdeki Fethiye Camii, Osmanlı'nın Kars'ı fethi. Sarıkamış'taki Fethiye Camii ise İstiklal Harbi'nin fethinin camii. Bunu veda cümlesi seçtik. Yeni bir şehirde 5 vakitte görüşmek dileğiyle.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Ebu Ubeyde Ebu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. MİT terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti yapılanmasına yönelik kritik bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında örgütün medya ve propaganda faaliyetlerinde kilit rol oynayan Ahmet Kazancı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den illegal yollarla Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek DAEŞ'in Horasan vilayeti yapılanmasına katıldığını ve örgüt kamplarında aktif görev aldığını tespit etti. Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Kazancı'nın daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DAEŞ'in sözde Türk medya sorumlusu Ebu Yasir El-Turki Kod adlı Özgür Altun'la yakın faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Özgür Altun'un yakalanmasının ardından Ahmet Kazancı'nın Altun'un tüm örgütsel sorumluluklarını devraldığı ve örgütün yeni sözde Türkiye Medya Sorumlusu olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. MİT tarafından titizlikle takip edilen Kazancı'nın Pakistan'da DAEŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu belirlendi. Bölgedeki eğitimlerini tamamlayan teröristin illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerini ve eleman kazanım çalışmalarını burada sürdürmeyi planladığı tespit edildi. Bu tespit üzerine operasyon için düğmeye basan MİT, Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet Kazancı ifadesinde suçunu itiraf ederek örgüt içindeki faaliyetlerine dair detaylı bilgiler verdi. Kazancı ifadesinde Özgür Altun'la olan bağını ve Türkiye'den bölgeye yapılan militan aktarım trafiğini nasıl yönettiklerini, DAEŞ kamplarında aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detaylarını, örgütün medya ve propaganda birimindeki görevlerini ve yürüttüğü faaliyetleri tek tek anlattı. MİT'in gerçekleştirdiği bu operasyonda DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik muhtemel eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, örgütün eleman kazanma ağının deşifre edildiği ve kritik dokümanların ele geçirildiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkemenin Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla banka hakkında 9 yıldır devam eden hukuki süreç tamamen sona erdi. Halkbank'tan yapılan açıklamada ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin Amerikan Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı'yla Halkbank'ın ceza davasının düşürülmesi için yaptığı müşterek başvuruyu onayladığı bildirildi. Mahkemenin başvuruyu onaylamasıyla 9 yıldır devam eden ceza davası sona ermiş oldu. Halkbank'tan kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi. Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup, hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil de konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu uzun ve zorlu dava sürecinde bize destek olan ve her zaman yanımızda duran, başta devletimiz ve milletimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Évian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile basına açıklamalarda bulundu. Trump, "Bu bir mutabakat zaptı ancak çok güçlü bir belge. İki paragraflık basit bir metin değil" dedi. Trump, İran'ın donanması ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürerek, üst düzey İranlı liderlerin öldürüldüğünü ve Tahran yönetiminin anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu. Amerikan ordusunun dünyanın en güçlü askeri gücü olduğunu savunan Trump, "Bunu Venezuela'da gördünüz. Sadece 48 dakika sürdü. Şimdi Venezuela ile ilişkilerimiz harika. Savaşın maliyetini 40 katıyla geri aldık. Milyonlarca varil petrol çıkardık" dedi. Hindistan'ın her konuda büyük rol oynadığı değerlendirmesinde bulunan Trump, "Modi lider olmayı sürdürdükçe Hindistan'ın rolü büyük olacak" dedi. Trump, Hindistan'dan övgüyle söz ederek, "Başkan olduğum sürece Beyaz Saray'da büyük dostlar olacak" dedi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşımın Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan nedenli uzak olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtildi. Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtıldığı aktarılan açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürley'in mesnetsiz ithamlarla hedef alınması kesin bir dille reddedildi. Açıklamada, "Devletimizin egemenliğinin temel saç ayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çalışan girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. Avrupa Parlamentosu'ndan beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir" dedi.

CHP'nin 80 il örgütü temsilcisi delegelerin olağanüstü kurultay talebiyle topladığı 833 noter onaylı imzayı genel merkeze teslim etti. Aralarında 74 il başkanının da bulunduğu 80 il örgütünden temsilciler imzaları teslim etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP'ye yönelik 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararı sonrası 1 Haziran'dan itibaren noter aracılığıyla toplanan 833 ıslak imzalı belge genel merkeze sunuldu. İmza tesliminin ardından açıklamalarda bulunan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, mutlak butlan kararını eleştirerek bu kararın sandık iradesine ve demokrasi kazanımlarına yönelik olduğunu savundu. Sorumluluk gereği bu adımı attıklarını belirten Yalaz, toplamda 833 ıslak imzalı tutanakla 171 İstanbul delegemizin irade beyanlarıyla birlikte 1000'in üzerinde delegenin kurultay talebini muhataplarına teslim ettik. Bu imzaları sadece delegelerimiz değil, partimize yönelik siyasi müdahaleye karşı duran milyonlar adına sunuyoruz diye konuştu. İçişleri Bakanlığı 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmanın operasyonlarında yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığını bildirdi. 24 ilde 32 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığı, 114'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedilen açıklamada diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Şüphelilerin Erzurum ve Manisa'da silah kaçakçılığı, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla dolandırıcılık, Sakarya ve Sinop'ta ise yasa dışı bahis oynatarak para transferlerine aracılık ettiklerinin tespit edildiği bilgisi de açıklamada paylaşıldı. Açıklamada Antalya ve Konya'da organize şekilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı, Mersin'de baskı, darp ve tehditle bölgedeki işletmelerden maddi menfaat temini, Elazığ'da kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılıkla resmi belgede sahtecilik, Osmaniye'de tütün kaçakçılığı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de ise tefecilik suçlarını işledikleri bildirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyedeki inşaat ve imar işlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı, bir kamu görevlisi, 4 müteahhit ve şirket yetkilisinin bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlarla mücadele şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve çok sayıda belgeye incelenmek üzere el kondu. Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 258 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlendi. Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve saha çalışması sonucunda 12 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 117 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alındıkları illerde adliyelere sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 84'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalarda 2016-2026 yılları arasında internet ortamı üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan ve faaliyet süresi içerisinde işlem hacminin 40 milyar lira olduğu değerlendirilen 2 yasa dışı bahis sitesi üye ve yöneticileri tespit edilmişti. 68 araçla 8 taşı

tutmaza el konulan operasyon kapsamında 9 firari ile yurt dışında bulundukları belirlenen 12 şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiği, bir şüphelinin de cezaevinde olduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdülati ve Pakistanlı mevkidaşı Dar'la telefonda görüştü. Görüşmelerde İran'la ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hicaz ve Körfez bölgelerinde alternatif koridorların oluşturulmasının müteahhitlik sektörü için çok önemli bir vizyon olduğunu söyledi. Bakanlığın desteğiyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye etkinliği Ankara'da başladı. Bakan Ömer Bolat burada yaptığı konuşmada özellikle ticaret savaşları ve korumacılığın hız kazandığı süreçte işbirliği ve bölgesel ittifakların öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Dünya ticareti ve ekonomisinin yeniden istikrarlı bir büyüme patikasına yol almasının önemine işaret eden Bolat, bu çerçevede ABD ile İran arasında gelecek Cuma günü imzalanması planlanan barış mutabakatının dünya ekonomisi, siyaseti, ticareti ve en önemlisi dünya halkları için huzur, istikrar ve gelişme getirmesini temenni etti. Bolat, müteahhitlik sektörünün hizmetler sektörünün en önemli alanlarının başında geldiğini, bunun 250 alt sektöre de kaynaklık ettiğini belirtti. Türkiye'nin hizmetler ihracatının geçen yıl 122.6 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer almaktayız. Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde hizmetler ihracatımızın 40 milyar doları aşmasını tahmin ediyoruz dedi. İtalya'da Başbakan Giorgio Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ülkenin önde gelen savunma sanayi firması Leonardo ile Baykar arasında geçen yıl başlatılan insansız hava aracı sistemlerinin üretilmesini öngören ortak girişime onay verdiği bildirildi. İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre Bakanlar Kurulu Leonardo ile Türk şirketi Baykar arasında insansız hava araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi için %50-%50 ortak girişime bazı şartlar eşliğinde yeşil ışık yaktı. Bakanlar Kurulu'nun Leonardo ve Baykar'ın ortak girişimine yönelik anlaşmayı onaylarken, İtalya'da hükümete savunma, ulusal güvenlik, enerji, telekomünikasyon, ulaşım gibi kritik altyapıyla bağlantılı stratejik sektörlerdeki şirketleri ve yatırımları denetleme, veto etme veya özel şartlar koşma imkanı tanıyan hukuki bir mekanizma olan altın güce başvurduğu ve de uluslararası kalkınma faaliyetlerinin yalnızca NATO ve Avrupa Birliği ile aynı çizgideki ülkelere yönlendirilmesini şart koştuğu belirtildi. Ayrıca gizli bilgilerin ve kullanılan teknolojinin gizliliğinin de garanti altına alınması gerekeceği ifade edildi. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 5 yaralının götürüldüğü kaydedildi. Ayrıca önceki saldırılar sırasında yaralanan 6 kişi de hayatını kaybetti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1005'e yükseldiği, 3157 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 73.016'ya, yaralı sayısının da 173.265'e yükseldiği bildirildi. Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Gökçe Su beldesi Çakıllar mevkiinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu tahlisi ekipleriyle jandarma arama kurtarma timleri sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Endonezya'da dün meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin yaralandığı bildirildi. Antara News'un haberine göre Endonezya Ulusal Afet Merkezi yetkilileri dün Orta Sulawesi eyaletine bağlı Palu kentinde kaydedilen depremle ilgili açıklama yaptı. Yetkililer deprem nedeniyle bir kişinin

0: hayatını kaybettiğini, 13 ağır 76 kişinin yaralandığını ifade etti. Orta Sulawesi'de depremden en fazla etkilenen yerin Sigi bölgesi olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, bölgede 720'si hafif, en az 800 evin hasar gördüğünü belirtti. Kolombiya'nın Cartagena limanında gerçekleştirilen operasyonda kahve sevkiyatına gizlenmiş 2 ton 400 kilogram kokain yakalandı. Ulusal basına göre Cartagena limanından İspanya'nın Valencia limanına gönderilmesi planlanan sevkiyatta kahve çuvalları ve kahve türevleri arasına gizlenmiş kokain ele geçirildi. Zambrano, kahveye gizlenmiş kokain Cartagena limanında kahve türevi ürünlerin içine saklanmış ve İspanya'nın Valencia kentine gönderilmesi planlanan 2 ton 400 kilogram kokain ele geçirdik ifadesini kullandı. Yetkililer, kaçakçıların kokaini kimi zaman kimyasal yöntemlerle ürünlere emdirdiğini, kimi zamansa paketler halinde yüklerin arasına gizleyerek sevkiyat gerçekleştirdiğini belirtiyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 20-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 20-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 22-33, Muğla 18-31, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-28, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-36 ve Siirt 22-36 derece.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Ölüler Görür, Kerim Kolat. Onu en iyi ben anlıyordum. Ailesinden bile daha çok hem de. İkimiz de yarımdık. Fakat onun beni heyecanlandıran tarafı, benimse onun mahrum bırakıldığı şefkat yönünü tamamlayışım fevkalade içtendi. 15 yıl kadar önce kasabayı kırıp geçirdiği söylenen salgında ikimiz de bebektik. Uzunca bir süre hekimler kasabaya, bir süre sonra da kasaba halkı hekimlere taşınmış. Musibetten aylar sonra kurtulabilmiş insanlar. Kimileri vefat ederken, kimileri de işte bizim gibi onulmaz izlerle yaşamak zorunda kalmış. Ben belden aşağı felç olurken, oysa gözlerini kaybetmiş. Ne kadar daha süreceği hakkında hiçbir fikrimin olmadığı bu imtihanede tek dostum o sessiz kız Ayfer olmuştu. Bir kerecik dahi ellerine sarılıp derdini dinleyememiş olsam da onda ne çok şey görüyor ve duyumsuyordum bilemezsiniz. Gün boyu önünde oturmak zorunda kaldığım pencereden izlerdim onu. Erkenden annesinin kolunda bahçeye çıkardı. Yine bu orta yaşlı kadının yardımıyla söğüt ağacının altındaki mindere oturur, ömürler akşama evrilene dek vaktini burada geçirirdi. Yüzünü çerçeveleyip yanaklarına yürüyen uzun saçlarını önüne döküp uzun uzun düşünürken, elindeki çubukla toprağı eşeler, tepesindeki kuşların, sokaktaki oyun oynayan çocukların çığlıklarına kulak kabartırdı. Bu sesler onu kendinden geçirirdi. İlkin ifadesindeki ciddiyet kaybolur, ardından heyecanlanır, alnını örten kâkülünü bir sağa bir sola fırlatarak alkış tutardı. Aralarına karışıp oynamayı ne çok isterdi tahmin edebiliyordum. Çoğu zaman coşkusunu dizginleyemezdi de. Bir keresinde sevinçle yerinden kalkıp topaç çevirenlerin yanına gitmeye çalışmış, birkaç adım sonra yüzüstü yere kapaklanmıştı. Her şeye rağmen hüznünü göstermemek için çokça çabalar, toz içinde kalan yüzüyle masum gülücükler salık vererek kaderine razı olduğunu gösterirdi. Dizlerini ovarak geçirdiği tükenmez dakikaların tek şahidi benim. Eksik bir bedenin, yarım bir umudun farkında olmak kadar acıtan bir şey yok yeryüzünde. Hele onu tamamlamak adına elinizden bir şey gelmiyorsa. Ben, Ayfer'in hep gülmesini isterdim. Onu gülerken daha çok severdim. Gitgide keskinleşen bakışlarını, alnındaki keder oyuklarını, ölmeyi unutan gözlerini hala özlüyorum. Sen yüreğimi sağardın güzel kız. Sağlan zihnimin güneş görmemiş parıltısıydı gizlediğim yorgun gözyaşlarım. Ağlamakla ruhunu besleyen bir faniyim şimdi ben de. Günler, aylar derken yıllar geçti. Sayısını hatırlayamadığım kadar mevsim bir bir yitti, devrildi önümüzde. Yazın söğüdün altını ev edinen Ayfer, kışın pencere önünde bir liman kurdu beklediklerine. Öylece bekledi, benden habersiz bekledi. Birikmiş karlar üzerinden yol veren sokakları izlerken dünyada yalnızca ikimiz yaşıyor gibiydik. Bakışlarının neye kilitlendiğini bir kere bile soramadım ona. Derken toprağın kuvvetle semirdiği, nazenin bereket yağmurlarının çakıllı yollarımızı serinlettiği günler yeniden geldi. Sonradan adını, o bahar koyduğum bahar, ağaçlarımıza merhaba demişti. Neden o bahar diye sormayın. Yıllar yılı unutmak için oncaç

çaba gösterdiğim fakat bununla muvaffak olamadığım o bahar işte. Pencerelerinden kaçtığım bahar. Sabahleyin dut ağacına yamanmış alan serçesinin narin sesiyle uyanmıştım. Güneş kalın perçemiyle kucaklıyordu odamızın duvarlarını. Sedirden havalanıp kucaklaşan toz zerreleri karnavala gelmiş kalabalıkları andırıyordu. Annemin yardımıyla yerimi aldım. Dışarısı rengarenkti. Uzanıp camı açtım. Sokak boştu. Birazdan çocuklar mahalleyi doldurur, Ayfer de havayı yakalaya yakalaya dışarı çıkardı. Başımı uzatıp nefis dağ havasını çektim içime. Yumuşak soluğumun ince dokunuşlarını ciğerlerimde hissettim. Serçeler için yanındaki bakır tasa su koydum. Birbirlerine diklenen iki kedinin atışmasını izledim. Göğsümde farklı bir inşirah büyürken garip bir hüzün de yürüyordu evlerin yaşlanmış duvarlarında. Bunu şimdi daha iyi kavruyorum. Dakikalar geçti, ne çocuklar geldi ne de Ayfer. Alan serçesi de sustu bir zaman sonra. Gücüm yettiğince uzanıp etrafı bir kere daha kolaçan ettim. İleride ayaküstü konuşan birkaç kişi vardı. Tanıdıktılar. Peki neden oradaydılar? Bu saatte en azından mesai yolunda olmaları gerekmez miydi? Garip bir koku aldım sonra. Yanık kokusu. Yanmış çalı kokusu. Babaannem elleri belinde olduğu halde biraz sokağa kıvrıldı. İçimde bir sıkıntı, şimdiki gibi. Çok geçmeden tekrar köşede göründü yaşlı kadın. Yürürken sarsılıyor, düşmemek için olduğundan daha dikkatli adımlıyordu. Vah vah diyerek eve girdiğini gördüğümde kalbim bir makine hızında çırpınıyordu. Nefes nefeseydim. Annem mutfaktan telaşla çıktı. Ellerini önlüğüne sildi. Bulunduğum odaya girip paltosunu sırtına geçirdi. Zamansız bir yerde yıllardır hatırlamaya çalıştığı şey aniden aklına gelmiş gibi durdu. Bakışlarını bana çevirdi, ağlamaklıydı. Korkuyordum. Ayfer diyebildi. Ne olmuş anne? Derken başıma kesif bir ağrı saplanmıştı. Ayfer ölmüş Feride, Ayfer diyebildi. Hızlı adımlarla merdivenleri inerken. Kala kaldım, ağlamadım. Daha doğrusu ağlayamadım. Bacaklarıma düşen yıllanmış kelepçeler şimdi tüm bedenime geçirilmişti. Haberi alan mahalleli cenaze evinin önünde gruplar oluşturmuş bekleşiyordu. Ayfer'in gece ateşlendiğini, ne yapıp ettilerse de ateşini düşüremediklerini anlatıyordu ellerini göğsünde bağlamış duran Raife teyze. Hastaneye yetiştirememişler diyen Remzi amcadan duyduğum son cümle şuydu. Gidivermiş çocuk, bayılmışım. Ayıldığında çok şey gitmişti ömrümden. Büyük bir kazanda su ısıtılıp evlerinin bahçesinde yıkamışlar onu. Babaannem de oradaymış. Gülüyordu yavrucak, yazık deyip ağlıyordu durmadan. Öğle namazına doğru üstün körü çatılmış bir tabutun içinde camiye kadar taşındı Ayfer'im. Babam da sırt vermişti yüküne. Annem yanımdaydı bu kez. Hıçkırarak ağlıyordum artık. Kimsenin beni teselli etmesine de izin vermiyordum. Annem ağlama kızım dedikçe ben, aksın anne dokunma. Baba Ayfer'i yüksek tut ki görebilsin, çocukları görebilsin, ağlayan çocukları diyerek tekrarlıyordum. Annem ellerimden yakaladı, vücudumu tartamayacak kadar acizdim. Başımı göğsüne dayadım ve tüm gücümle bağırmaya başladım. Ölüler görür anne, ardından ağlayan çocukları, kuşları, dağları, baharı. Ölüler görür, anne ölüler görür, asıl onlar görür. Aslı onlar görür, ört beni anne. Baba tut beni yukarılarda, Ayfer'i görüyorum anne, o da beni görüyor, ellerimden yakalıyor. Uçuyoruz birlikte. Ayfer çok güzel anne. Sandığımdan çok daha güzel.

Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.

Her dönem kendi kurtarıcısına gebe kalır. Bazıları ise kendi dönemlerini de aşarak sonsuza kanatlanır. İşte tarih bir sonsuzluk kahramanına gebedir. O kahramanın adı Şah-ı Nakşibend'dir. Şah-ı Nakşibend henüz dünyaya gelmişken Hoca Mehmet Baba Semmasi Hindevan Köşkü isimli köyün yanından geçmektedir. Gözlerini Şah-ı Nakşibend'in evine dikerek buyurur. Bu topraktan misilsiz bir er kokusu geliyor. Hindevan Köşkü pek yakında Kasr-ı Arifan olacak. Sonra da Şah-ı Nakşibend'in bulunduğu eve gidecek ve yeni doğmuş bu kutlu çocuğu kucağına alıp mübarek nazarlarını ona dikerek "Bu benim oğlumdur. Biz onu çoktan oğulluğa kabul ettik. Çoktandır mübarek kokusunu aldığımız bu çocuk gün gelecek zamanın büyük kutbu ve aşk ehlinin kurtarıcısı, rehberi olacak." der ve Emir Külal'e dönerek "Oğlum Bahattin üzerinde şefkat, muhabbet ve terbiye vazifeni zerrece esirgeme. Esirgeyecek olursan sana hiçbir hakkımı helal etmem." der. Baba Semmasi Emir Külal'e bu vasiyeti ettiğinde Emir Külal, "Eğer en küçük bir ihmal gösterirsem mert değilim." diye karşılık verir. Ve seneler sonra cerhi açık zikirde meclislerini terk eden Şah-ı Nakşibend'den diğer müritleri şikayette bulununca Emir Külal

Hazretleri müritlerine Şah-ı Nakşibend için onun üzerinde Allah'ın hususi bir nazarı vardır. Kulunun hali de Allah'ın işte bu nazarına bağlıdır. Benim ona nazarımsa kendi irademle değildir buyurduktan sonra biraz ileride kerpiç taşımakla meşgul olan Şah-ı Nakşibend'i yanına çağırıp dediler ki oğlum Bahattin, Hoca Mehmet Baba Semmasi'nin sana ait mübarek nefeslerini yerine getirdim. Semmasi Hazretleri beni nasıl terbiye ettilerse benim de seni öyle terbiye etmemi emir buyurmuşlardı. Ben de öyle yaptım. Sonra göğüslerini işaret ederek sana memelerim kuruyuncaya kadar süt verdim. Artık senin ruhaniyet kuşun beşeriyet semalarını açtı. Bundan böyle sana benden icazet. Marifet kokusu burnuna hangi istikametten erişirse oraya yönel ve dilediğini iste. Dediğinde o aşk ehlinin yol açıcısı, sadıkların rehberi olan sonsuzluk kahramanı Şah-ı Nakşibend Hazretleri sıddıklık yoluna altın harflerle yazılacak olan şu cevabı vermiştir. Efendim, biraz da o sütü kesilen memelerinizden emzirmez misiniz? Güzeller güzelleri bulur, sadıklar sadıklar. Aşk kokusu aşığa gelir, emanet aşığa teslim edilir. Aşk teknesinde aşk pişer, aşık olunur. Memelerden akan süt, aşk şarabına döner, sakiler aşk dağıtır. Sadakat aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Ahmet bin Ebul Havari rahmetullahi aleyh şöyle buyurur: "Her kim dünyanın hakikatini bilirse ondan yüz çevirir, dünya sevgisini kalbine koymaz. Kim ahireti hakkıyla tanırsa ona yönelir. Kim de yüce Allah'ı gereği gibi tanıyıp bilirse onun rızasını her şeye tercih eder." Seyyid Ahmet Er-Rifai Hazretleri Kuddisesi Ruhu, yeğeni Ebu'l-Feth Vasıtı'yı kendi oğlundan daha çok sever, önceliği ona verirdi. Hanımı bir gün, "Neden kardeşinin oğlunu kendi oğlundan daha çok seviyor, ona öncelik veriyorsun? Bunun hikmeti nedir?"

diye sitem etti. Hazret, ona ben öncelik vermiyorum. Asıl onu öne geçiren, ona lütufta bulunan Allah Teala'dır buyurdu. Sonra her ikisini de yanına çağırarak, gidip bana biraz ot toplayın dedi. Bir müddet sonra oğlu elinde bir demet otla geldi. Ebu'l-Feth vasıtıysa eli boş döndü. Hazret ona, sen niçin bir şey getirmedin diye sordu. Ebu'l-Feth şu cevabı verdi. Hepsinin Allah Teala'yı zikrettiğini işittim. Bu sebeple onları koparmaktan haya ettim diye cevap verdi. Hazret hanımına dönerek, oğlunun ve onun haline bak, var sen kıyas et deyince hanımı özür diledi. Bediüzzaman Said Nursi Kuddisesi ruhu şöyle der. Her şeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Ebu Ali Dekkak Hazretleri Kuddisesi ruhu vefatından sonra bir kimse onu rüyasında ağlar vaziyette görüp sorar. Ne oldu üstad? Yoksa dünyaya mı dönmek istiyorsun? O şöyle cevap verdi. Evet, geri dönmek istiyorum. Ama orada gezip tozmak için değil, şunun için istiyorum. İyice giyinip kuşandıktan sonra asam elimde kapı kapı dolaşayım. Asamla kapılara vurup diyeyim ki, etmeyin, eylemeyin. Kimden mahrum kalmakta olduğunuzu bilmiyorsunuz.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 17 Haziran 2026 ve 2 Muharrem 1448 günlerden çarşamba. Son baskı başladı. Hoş geldiniz. Hayırlı bir gün temenni ederek başlayalım programımıza. Gününüz hayır olsun, geleceğiniz hayır olsun, dünyanız, ahiretiniz hayır olsun inşallah.
1: Son baskı.
0: Ve hayırlı haberler vermiştik iki gündür. Yani Orta Doğu'daki savaş barışla şimdilik neticelenmiş gibi görünüyor. En azından önemli bir kısmı. Önemli bir kısmından kastımız şu. Lübnan'da saldırılar devam ediyor. Gazze'de saldırılar devam ediyor. Ama İran'a saldırılar ve İran'ın saldırıları durdu. Ve Cuma günü biliyorsunuz bir mutabakat altına alınacak ve imzalanacak. Ki dün dijital imzalar atılmıştı. Herhalde ıslak imza da atılacak. Akabinde 2 aylık bir süre var. Bu sürede de işte pazarlıklar, tartışmalar, bu anlaşmaya nihai şekli verilecek. Tabii bu merak edilen husus, bu 2 ay boyunca acaba İsrail rahat duracak mı? Ortalığı karıştıracak mı?

0: fesat, her türlü melanetin beklendiği İsrail herhalde bir takım provokasyonlara imza atacaktır. Sahte bayrak operasyonlarına girişecektir vesaire. Ama dua edelim ki böyle şeyler olmasın. Ve hatta bu Lübnan'daki ve Gazze'deki hadiselerde bir an evvel son bulsun. Diyelim ve yazılara geçelim. Nebi Miş'le başlayacağız bugün sabah gazetesinden. Savaşla barış arasında belirsiz bir sonucun analizi başlığıyla şöyle bir yazı kaleme almış. İran, ABD, İsrail savaşı tüm dünyayı etkileyen sonuçlar üretti. Savaş bitti, şimdi ne değişti? Sorusu önemli. Ancak savaş kesin olarak bitmiş değil. 60 günlük kırılgan bir süreç var. Hürmüz kademeli açılacak. Nükleer dosyanın müzakeresi devam edecek. Anlaşmanın tam metni daha ortaya çıkmadı. Anlaşmanın maddeleri ne olursa olsun taraflar kendileri açısından zafer kazandık söylemini öne çıkaracak. Mutabakat zaptının şimdilik önemli görünen sonucu, İran ekonomik avantajlar karşılığında jeopolitik hedeflerinden vazgeçtiği şeklinde yorumlanıyor. Savaşta kaybı büyük olan tarafsa İsrail, taraflar açısından meseleye bakarak devam edelim. ABD ve İsrail askeri olarak İran'a büyük zarar verdi. Fakat savaşın stratejik sonucu İran'ın dayanıklılığını ortaya çıkardı. Hürmüz üzerinden zorlayıcı adımları Amerikan gücünün sınırlarının görünür olmasını sağladı. ABD ve İsrail İran'ın liderlik, komuta, hava savunma, donanma, füze ve nükleer altyapısına büyük zarar verdi. Fakat İran rejimi çökmedi. Nükleer kapasitesi tamamen yok edilemedi. Vekil ağları tamamen ortadan kaldırılmadı. İran, Hürmüz üzerinden yeni bir caydırıcılık mekanizması keşfetti. Dolayısıyla da İran stratejik dengeyi değiştirdi. İran zafer kazandı denemez, ancak yenilmedi de. ABD ve İsrail askeri üstünlüğü zafere dönüştüremedikleri için stratejik olarak maliyetle yüzleştiler. İran savaştan ağır insani, ekonomik ve askeri maliyetle çıktı. Ancak güçlü bir devlete karşı zayıf aktörün asimetrik maliyet üretme kapasitesini gösterdi. ABD'nin hava gücü yıkıcılığını korumasına ve büyük tahribat verebilmesine rağmen siyasi hedef belirsiz olduğu için stratejik bir başarı ortaya çıkmadı. ABD savaşın başında açıkladığı amaçlara ulaşmadı. ABD'nin bölgedeki askeri üslerinin dokunulmazlığı algısı aşındı. Savaş ABD iç siyasetini ekonomik maliyetlerden dolayı negatif yönde etkiledi. Amerikan kamuoyu İran'a saldırıyı gerekli olmayan bir savaş tercihi olarak kodladı. Bu savaşın aslında en fazla kaybedeni İsrail. ABD iç siyaseti dahil dünyada İsrail karşıtlığı yükseldi. Uluslararası toplumda yalnızlaştı. Anlaşma masasında belirleyici bir aktör olamadı. İran'ın kapasitesini çökertemediği için bundan sonra İran'a yönelik uluslararası toplum destekli baskıyı İsrail kolay harekete geçirmeyecek. ABD'yi İran'a savaş konusunda ikna etmesi de kolay olmayacak. Çünkü ABD yeni bir savaşı başlatmaya istekli görünmeyecek. İlk defa bir Amerikan başkanı İsrail'e "Dediklerimi yapmazsan İran'la baş başa kalırsın." dedi. Bu ilişkilerde bir kırılma olması da İsrail'e sınırları konusunda bir uyarıydı. İsrail güvenlik doktrinini radikal bir saldırganlığa dönüştürse de savaş başlatma konusunda Amerika'ya çok daha bağımlı hale geldi. İsrail'in İran'a saldırı kapasitesinin sınırları ve zayıflıkları ortaya çıktı. Füzelerle vurulamaz miti yıkıldı. Uzun savaşta ABD desteğine her anlamda bağımlılığı bu müzakere sürecinde belirginleşti. Bu savaşla birlikte İsrail'in askeri saldırı inisiyatifiyle Amerika'nın karar alıcılar arasındaki gerilimi bu çerçeveden yorumlamak gerekir. Yani İran dosyasını tek başına sonuçlandıramayacağını gördü. Savaş şimdilik kabaca bu sonuçları üretse de hala Hürmüz'ün açılıp açılmayacağı belli değil diyor Nebi Miş sabah gazetesinde kaleme aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Akşam gazetesinden Yusuf Alabar'da da "Yeni İran İsrail'in kendisidir" başlığını atmış. Bakalım detayında nelerden bahsediyor. İran'la ABD arasındaki muhtemel bir anlaşma ihtimali dahi Tel Aviv'i sallamaya yetti. Oysa hem 12 gün savaşında hem de devam eden savaşta o denli üst perdeden açıklamalar yapmaktaydılar ki anlamak mümkün değildi. Devir İsrail'in devriydi. 50 yıldan bu yana ele geçmeyen fırsat şimdi ele geçmişti. Ve bu fırsat asla kaçırılmaması gereken bir fırsattı. Siyonist bir gazeteci 2012 yılında yaptığı bir konuşmasında etraftaki Arap ordularının tamamının tasfiyatı

verildiğini, şimdi sıranın Arap olmayan orduların da yok edilmesine geldiğini izah ediyordu. Ilımlısından radikaline işgal devletinin tüm bakanları ya İsrail'le iyi geçinecekler ve Tel Aviv'in Siyonist planına uyacaklar ya da ülkeleri tarumar edilecek diye her gün sloganlar atılmaktaydı. Bu ortamda ABD gibi dünyanın en büyük askeri gücünü Basra Körfezi'ne çekmeyi başardılar. ABD içindeki rasyonel insanların sesini soluğunu kestiler. Buna karşı koyacak Amerikalı siyasetçileri ise ya pantolonlarının kopçasından yakaladılar ya eşini ailesini tehdit ettiler ve susturdular. Amerikan üniversitelerinde demokratik protesto hakkını kullanan tüm öğrencileri fişlediler. Büyük şirketlerin tepe yöneticileriyle kimliklerini paylaştılar ve bu öğrencilere ömür boyu iş verilmemesini sağlamak üzere işlem tesis ettiler. Gösterilere katılan tüm hocaları yaka paça polis nezaretinde içeri tıktılar. Okullarıyla da tabii ilişkilerini kestiler. İşlerine gelmeyecek açıklamaları yapan gazetecileri öldürdüler ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a saldırttılar. Joe Kent'in Beyaz Saray içinden aktardıklarına göre Trump'ı 3 gün içinde rejimin düşeceğine inandırdılar. Peki sonra ne mi oldu? Amerikan hegemonyasının sonu anlamına gelecek şekilde geri püskürtüldüler. Ne askeri ne de siyasi hiçbir istediklerini ele geçiremediler. Ne rejim düştü, ne Kürtler ayaklandı, ne de Amerika'daki besleme şah ülkeye kurtarıcı olarak geri dönebildi. Şu ana kadar zenginleştirilmiş uranyuma dahi ulaşamadılar. Bu arada tüm dünyaya büyük bir reklam çalışmasıyla asla delinmez diyerek anlattıkları efsanevi demir kubbeleri de kevgire döndü. Aradan geçen 4 ay sonunda küçük bir ülke olan işgal devletinin gücünün her yere yetmeyeceğini anlamış oldular. ABD ise İsrail yüzünden dünyaya rezil edilmiş bir ülke olmayı ne kadar bir zamanda içine sindirecek, bunu da hep birlikte göreceğiz. Bu vakitten sonra yeni İran İsrail'dir. İstedikleri kadar üst perdeden atıp tutsunlar, artık işgal devletinin sınırları görülmüştür. Yaşananlar bu coğrafyadaki tüm halkların ve devletlerin gözünü sonuna kadar açmıştır. ABD'nin güvenlik garantilerinin İsrail denilen işgal devletini kapsamadığı, söz konusu olan İsrail ise ABD'nin elinin kolunun bağlı olduğu görülmüştür. Coğrafyanın bu tümörün metastazından korunabilmesi için mutlak surette müteyakkız olması gerektiği, işgal devletine karşı bölgesel işbirliklerinin son derece önemli olduğu da ortaya çıkmıştır, demiş Yusuf Alabar'da Sabah gazetesindeki köşesinde. Tabi bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Hani algıyla olgu arasında ciddi bir açıklık var. Şimdi Batı dünyası olgudan çok algıya önem veren, özellikle İsrail bu noktada çok ciddi çalışmalar yapıyor bu hain zalim devlet. Şimdi bize şunu anlattılar. Özellikle Venezuela'ya bir saldırı düzenlenmişti biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda. Hatta öyle şeyler söylendi ki Venezuela silahlı kuvvetleri hiç kıpırdayamadılar, elektrikler kesildi, hiçbir elektronik sistemler çalışmadı, herkesin eli kolu bağlandı, ABD'nin öyle silahları vardı ki Venezuela kıpırdayamadı bile. Dolayısıyla Maduro'yu eliyle koymuşçasına kollarına girip sürükleyerek götürdüler, tereyağından kıl çeker gibi. Ve tabii bu müthiş bir algı operasyonuna dönüştü. Dünyanın neresine isterse oraya aynı şekilde girebileceği gibi ya da istediği şekilde vurabileceği şeklinde bir algıya dönüştü. Fakat bu algı İran'da kırılmış oldu. Tabii İran bu noktada çok büyük hasar da alsa, yani ilk savaşın başladığı günlerde hem ABD'nin hem de İsrail'in verdiği zarar, özellikle askeri yöneticilerinin, ülkenin en önemli isimlerinin başta Hamaney olmak üzere genelkurmay başkanlarından efendim en üst düzey bürokratlarına, askerlerine kadar eliyle koymuşçasına hepsini yerinde bularak onların hepsini bir suikastle öldürdüler, bombaladılar. Tabii bunu aynı zamanda Lübnan'da da yaptılar. Hizbullah'ın da elini kolunu bağladılar. Hizbullah'ın en önde gelen isimlerini bu şekilde öldürdüler. Sonuç itibariyle İsrail ve ABD'nin yenilmezliği fikrini anlatmaya çalıştılar. Fakat hani bizde de bir söz vardır ya, son gülen iyi güler diye. Burada da daha tam belli olmasa da son gülenin ABD ve İsrail olmadığı, hatta hiç kimsenin gülmediği bir noktaya geldi. İran da gülmedi, ABD ve İsrail de gülmedi. Dün de demiştik hani A fıkrasında olduğu gibi, biz bu haltı niye

0: noktasına geldi. Devam edelim. Siyonistler insan değil mi diye bir başlık atmış Yeni Şafak gazetesinden Hüseyin Likoğlu. Dünyanın göz önünde 3 yıla yakındır insanlık tarihinin en büyük vahşeti, en korkunç soykırımı işleniyor. Filistin topraklarını yıllarca işgal altında tutan Siyonist terör örgütü İsrail, bu vahşeti işlerken en büyük destekçisi Batı. İnsanlık vicdanı ayağa kalktı. Siyonist destekçiler her yerde insanlığın tepkisiyle karşılaşıyor. Buna rağmen hala dünya bu vahşeti yapanlara karşı bir milim adım atmıyor. Uluslararası örgütler adeta felç olmuş durumda. Karar vericiler resmen Siyonizmin esareti altında. MHP lideri Devlet Bahçeli dünkü grup konuşmasında bu anlamda önemli tespitler ortaya koydu. Sayın Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in 2. Dünya Savaşı'nın enkazı üzerinde bir daha asla misyonuyla kurulduğunu hatırlatarak, Gazze'de insanlık inim inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken, Birleşmiş Milletler 3 maymun oynuyor dedi. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarının uygulanamadığına dikkat çeken Bahçeli, Lahey'de ise başka bir ibret vesikası önümüzdedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç isnatlarıyla yakalama kararı çıkarmıştır. Fakat asıl mesele tam da burada başlamaktadır. Çünkü Lahey karar vermekte, fakat bu kararın icrası yine devletlerin siyasi cesaretine, hukuka riayetlerine ve ahlaki omurgasına bırakılmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendi kolluk gücü yoktur. Netanyahu'yu kapısından çevirecek, yakalama kararını işitecek, sanığı mahkeme huzuruna çıkaracak olanlar yine devletlerdir. İşte küresel düzenin çelişkisi de sözde barış yeminleri etmiş Birleşmiş Milletler'in ikiyüzlülüğü de burada bütün çarpıklığıyla ortaya çıkıyor. Evet, tam da Sayın Bahçeli'nin vurguladığı bu gerçekler yüzünden dünya büyük bir kriz içinde. 3 yıldır katliamı izleyen, hatta örtülü veya açık destek veren Batı, diğer yandan insan hakları edebiyatını sürdürüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısına Netanyahu ve çetesi için verdiği yakalama kararı dolayısıyla her türlü iftirayı ve linci yapanlar, İsrail'in insanlıktan çıkmış aşağılık mahluk Ben Gvir için ortak karar alamıyor. Avrupa Birliği, küresel Sumut filosu baskınında ana rol oynayan ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarına işkence eden Ben Gvir hakkında yaptırım kararı almadı. Avrupa Birliği Ben Gvir hakkında yaptırım kararı alamazken, Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu gölge raportörü Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'in Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım talebinde bulunması Avrupa'nın içine düştüğü çukuru çok iyi anlatıyor. Katil Netanyahu'nun tahriğiyle başlayan İran-ABD savaşı İsrail'in sabotajlarına rağmen bitti. Ağız tadıyla bitti diyemiyor çünkü katiller sürüsü İsrail yöneticileri her an bir sabotajla bölgeyi tekrar ateşe verebilir. ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya açık uyarılarda bulunması bunun en bariz göstergesi. Dünyayı kana bulayan İsrail'in uluslararası hukuku açıkça çiğnemesine rağmen Uluslararası Adalet Divanı'nın ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin girişimleri karşısında bütün batılı ülkelerin hala harekete geçmemeleri insanlık adına utanılacak bir durum. Batılı devletler şayet Siyonistleri insan saymıyorlarsa, ki insan değiller, o halde hak ettikleri muamele gerçekleştirilsin. Islah mümkün değilse itlaf kaçınılmazdır, diyor Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak'tan bir yazı daha paylaşalım. Nedret Ersanel yazmış. Kim daha iyi kuşatıyormuş? İsrail mi, Türkiye mi? Dış politika entelektüelleri ABD'nin İran savaşını kaybettiğine ilişkin mutabakata nihayet ulaşmış bulunuyor. Bir kara harekatı ve Tahran'ın çökeceğine dair iddialı konuşmalarda yutuldu. Şimdi de bu halin geçici olduğuna ve savaşın dönebileceğine dair kehanetlere sığınıyorlar. Bunun da karşılığı yok. Çünkü evet, kırılganlık devam ediyor ama çatışma en sert haliyle dönse de sonuç değişmeyecek. İsrail'i de kaybedenler listesine yazmıştık. ABD İsrail-İran savaşı diye yazılıyordu hep. Bundan sonrasında İran-İsrail savaşı olarak yazılıp yazılmayacağına bakılacak. Tel Aviv kendisini tarif etti zaten. Bu anlaşma bizi bağlamıyor dedi. ABD-İran uzlaşısının İsrail sabotajına uğrayacağına dair haklı kaygı Lübnan sahası işaretlenerek ifade ediliyor. Ancak mutabakatın bir numaralı sebebi olan seçimlerin Trump için barış, Netanyahu için savaş olduğunu tekrarlarsak, uzlaşıdan önce kim kazandı, kim kaybettiği ki defalarca yazmıştık, İşte İsrail saldırsa bile ABD'nin ne kadar katılacağı konusu gri bir alan yaratıyor.

Ateşkes sırasında İsrail'in Lübnan saldırılarına karşılık veren İran füze ataklarında ABD'nin kımıldamadığı haberleri yayılmıştı. Bu sonrası için bir ipucu verir mi? ABD İsrail'i terk edecek değil ama Orta Doğu'da savunmasını kale içine İsrail'e çekmeye çalıştığını da biliyoruz. Kasım ara seçimlerinde İsrail'in Trump'a desteğinin, kösteğinin ya da nasıl olacağına da bakmak gerekiyor. Kim bilir bu sefer Ekim'deki İsrail seçimlerinde Trump'ın etkisine de bakmak lazım. Diğer yandan ıslak imzaya takiben başlayacak müzakereler sürecinde İran üzerinde bir baskının hazır tutulması lazım. Gemiler nöbet tutsa da bunu artık ABD sağlayamaz. Ama müzakereye gidildiğine göre demek birileri sağlayacak. Bir merak noktası da İran'ın yeniden yapılanmasına 300 milyar dolarlık bir fonun ABD onayı ve körfez eliyle sağlanacak olması. Bunun muradı nedir? Daha geniş çerçevede savaşın durmasından, Trump'ın İran savaşı bitti açıklamasından herkes, tüm dünya memnun. Bu İsrail'i yalnızlaştıran sürecinde bir parçası. Ama sadece bir parçası. Bölge ülkelerinin eğilimi İsrail'i bütünlüklü koruma kapsamına alacak planlara yatmıyor. En sıkıştıkları yerde Filistin devleti şartını getiriyor ve tokalaşmaktan uzak duruyorlar. Bir ortak akıl var burada. Türkiye'nin dahil olduğu bölgesel ittifaklar, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır gibi ülkelerin oluşturmaya çalıştığı stratejik bağlam İsrail'in işine geliyor mu? ABD bu müstakbel koalisyonlara ne kadar destek veriyor? İsrail'in bu girişimleri kucakladığını söylemek şu an için mümkün değil. ABD ise bu kümelere karşı değil, hatta adı geçen ülkelerle ilişkilerine bakacak olursak Orta Doğu'daki yeni yapının işine geldiğinde söyleyebiliriz. Düşünün, sadece İbrahim anlaşmalarını bölgenin güçlü oyuncularından Türkiye ile birleştirdiğinizi, ama sadece Türkiye'yi değil, Arap olmayan nüfusu, İsrail, Körfez ülkeleri, Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, kuzeye çıkarak Azerbaycan, Ermenistan, bunları birleştirdiğinizde dünyanın en güçlü bölgesi ortaya çıkar. Neden olmasın demiş. Büyükelçi bir Pakistan'ı atlamıştı. Sonra bizzat Trump tarafından fiili anlaşmalarla listeye eklendi. Barak haritasının pratikte de işlediğini görüyoruz. En son Irak temsilcisi olarak atanması da bir gösterge. Bugün o listedeki pozisyonu yitiren İsrail'dir. İbrahim anlaşmalarının işlevselliği de gücünü yitirmiş durumda. Ölmüş değil, sonra eklemlenmesi düşünülüyor. Hissedilen önce İran bitecek, sonra Netanyahu gidecek, Filistin düzenlenecek. İsrail'in bölgeye yeniden ısındırılmasının yolu bu. Ve bölge ülkelerinin katı reddiyesi de bulunmuyor. Orta vadedir. İsrail şimdi yalnızdır, yalnızlığı da bir aşamadır. Terbiye sayabiliriz. ABD-İran uzlaşısının düşündürdüğü bir diğer konu da Orta Doğu'ya nüfusunu sağlayan Tahran destekli örgütlerin kırılması. Bazı akıllar bu kollar kesildiği için İran'ın düşeceği tezini getiriyorlar. Ülke dışındaki İran kollarının budanması Tahran'ın varlığını tehdit edebilir mi? Bu İran'ın parçalanması anlamına gelir. Aşırı tarafkir bu yorum İran üzerinden bölgede bir sınır çizildiği gerçeğini ıskalıyor. Kabaca Doğu-Batı sınırında İran vücut bütünlüğünü koruyor, parçalanmasını bölge ülkeleri de istemiyor. Bizim de İran'la sorunlarımız var ama parçalanmış İran'ı Ankara da istemiyor. İran'ın göçmesi çok daha uzun bir koridorun yırtılmasına varır ki ucu Çin'dir. ABD'nin genel dış politika hedefleri açısından parlak gelebilir ama komplikasyonları küresel sistemi ağır vurur. Bu kadarlık krizin dahi dünya ekonomisinde ne dalgalanmalar yarattığını yaşadık. Kimi çalışmalar 3,5 aylık gerilimin bize bile 20 milyar dolara mal olduğunu hesaplıyor. Büyük etkilerden biri de Avrupa ve NATO üzerinden gelen rüzgarlardır. Ankara'daki zirvede İran konusuna nasıl bakılacağını göreceğiz ki Avrupa'nın duruşunu da bize anlatacak. Bugünden söylenebilecek olan İran savaşını Avrupa Birliği'nin de istemediğidir demiş Yeni Şafak gazetesinden Nedret Ersanel. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından son baskıya devam ediyoruz Semerkant Radyo'da. Biraz da iç siyaset diyelim. Birinci bölümde genellikle İran ve ABD savaşı ve onun getirdiği barış ve etrafındaki gelişmeleri paylaştık. Abdülkadir Selvi baskın seçim var mı başlığıyla Hürriyet'te demiş ki Yargıtay'daki temiz sonuçlanmadan yasal olarak olağanüstü kurultaya gidemeyiz denilince hemen baskın seçim var. Eğer 25 Temmuz'dan önce kurultay yapmazsak CHP'nin seçimlere girememe tehlikesi var diyor. Ve yeni parti kuracaklarını açıklıyor. Yeni parti kurarsanız CHP'yi bölersiniz deniliyor hemen. Baskın seçim var, hazırlıklı olmalıyız karşılığını veriyorlar. Maymuncuk gibi bulmuş bir baskın seçim kartı. Her kapıyı onunla açmaya çalışıyor. Peki iktidarın baskın seçim gibi bir planı var mı? AK Parti yetkilileriyle konuştum. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını takip ettim. Önce Bahçeli'den başlayalım. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılması dedi. AK Parti yetkilileriyle konuşmamı ise başlıklar halinde sıralayacağım. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin erken seçim kararı alması gerekiyor. Bunun için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı ise 322'ye ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 38 milletvekilini garantiye almadan erken seçim kararını meclise getirmez. Çünkü meclis erken seçimi reddettiği takdirde Erdoğan'ın adaylık şansı kalmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir riski alır mı? AK Parti kulislerinde erken seçim için bir takvim konuşuluyor. Seçimler 2027 yılının Ekim ya da Kasım ayından önce olmaz. En geç 2028 yılının Mart ya da Nisan ayında yapılır deniyor. AK Parti bu ekonomik tabloyla seçimlere girmez. Oy tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler ve esnaf ekonomik olarak zor durumda. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yaşanıyor. 2027 yılının vatandaşın ekonomik olarak rahatladığı yıl olması hedefleniyor. Millet ekonomik olarak sıkıntıdayken seçime gitmek yanlış olur. Dördüncüsü ABD-İran savaşı dünyada ekonomik dengeleri alt üst etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran savaşı nedeniyle ekonomide yaşanan şok, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük şok oldu dedi. Savaşın ilk iki aydaki maliyetinin bize 2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Yılın tamamında benzer durumun yaşanması halinde kaybın 13-14 milyar dolar olacağını açıkladı. ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlandı. Ama savaşın ekonomiye getirdiği yükler bir süre daha devam eder. İşte böyle bir ortamda seçime gidilir mi hiç? Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran savaşında çok dirayetli bir liderlik yaptı. Türkiye'yi savaşın ortasına bir istikrar adası haline dönüştürdü. Şimdiye kadar İran savaşın ekonomik olarak bedelini ödedi. ABD ile İran anlaşmasıyla birlikte İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak. İran'da ekonomik kalkınma faaliyetleri başlayacak. Bundan sonra ise Türkiye sınır komşusu olarak bu pastadan bir pay alacak. AK Parti baskın seçim hesabına girse devlette işler durur. Seçim havası hakim olur. Her şey seçime endekslenir. Onun için 2027'nin de en erken Ekim ya da Kasım ayı gibi görünüyor. Bu arada meclis tatile giriyor. NATO zirvesi nedeniyle 3 Temmuz'da ara verilecek. 13 Temmuz'da yeniden açılacak meclis. 15 Temmuz'dan sonra yeni bir yasal düzenleme getirilmezse 16 Temmuz'da da tatile girecek. Ta ki 1 Ekim'e kadar. Terörsüz Türkiye süreci de en son aşamasına geldi. PKK çekilmesi gereken yerlerden çekilmediği ve silah bırakmadığı için süreç bekleme modunu geçti. Ama bu devam edemez. PKK'nın silah bırakıp tasfiye edilmesini sağlamadan da seçimlere gidilemez diyor. Yani hem ekonomik durum hem konjonktür hem...

0: terörsüz Türkiye süreci seçimlerin kısa sürede yapılamayacağını gösteriyor diyor Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: Bülent Erandaç da şöyle demiş, ipler koptu başlığıyla takvimde. CHP'li Özgür Özel ve İmamoğlu'nun ilişkisinin kopmasında son aşamaya geldiği gözleniyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu CHP'den kopma virajına girerken kuracakları yeni partinin Çankaya'da gizli tuttukları 4 katlı bir binada olduğu belirlendi. CHP'yi bölerek yeni partiler sürecini başlattıkları öne sürülen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in son açıklamalarına bakalım. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına dönmesi sonucu Özgür Özel tarafından CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek de döndü ve Genel Başkan Yardımcısı oldu. İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında ihraç kararı verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Berhan Şimşek, ben bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum ama şu an bu arkadaşlar kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir diyor. Cumhurbaşkanlığı ofisi de kapandı. Ortada hiçbir şey yokken Cumhurbaşkanı adayı diyemezsin. Aday adayıdır diyen Berhan Şimşek, İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında disiplin kararı uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna da bu sürecin içinde değerlendirilir dedi. Arınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir. Fakat şimdi arkadaşların da istediği bu. İpi gücünden fazla çekiyorlar. Giderken CHP'den parça götürmek istiyorlar. Şunu söylüyorlar, kurultaya gidilmezse CHP kapanır. Böyle bir şey yok. Mücbir sebepten dolayı bu dava bittikten sonra seçime gidilir. Bunu söylüyorlar. İmamoğlu'nu da ihraç edin, beni de ihraç edin diyorlar. Berhan Şimşek'in dikkat çeken açıklamaları CHP'de yankı uyandırırken Manisa Milletvekili Özgür Özel'de yeni partiyle ilgili biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız dedi. İmamoğlu'nun Silivri cezaevinden bir televizyon kanalına yaptığı kurultay engellenirse siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız açıklaması CHP'den kopuşun işaretlerini net olarak gösterdi. Özgür Özel'i destekleyen 15-20 milletvekilinin CHP'den ayrılmayacağı yargı süreçlerinin sonucunu bekleyeceği belirtiliyor. Diğer milletvekillerin ise yeni partiye geçeceği ileri sürülüyor demiş Bülent Erandaç. Takvim gazetesinde kaleme aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim bir diğer konuya. Dijital verimlilik. Sibel Eraslan Star gazetesinde şöyle yazıyor değerli dinleyenler. Son zamanlarda sık sık önüme çıkan bir terim bu. Dijital yetimlik. Anne babanın, karı kocanın, dede, nine, torunun ilişkilerinin dondurulması hali bu. Dondurularak sürümden çıkartılması ve yerine dijital dünyanın ikame edilmesi. Hem de ne ikame? Yakınlaşmaktan, bağ kurmaktan, rol model olmaktan, kişilik inşa etmeye, yeni bir denetim ve kontrol kurmaya kadar. Yeni ve görünmez sanal ilişkiler ağının, doğal ve hakikatle olan ilişkilerin yerini alması halidir bu. Artık aile bireylerinin her birinin kendi telefonu veya bilgisayar üzerinden kurdukları iletişimler geçerli. Hatta anne babalar önce ders yardımcısı, ödev destekçisi veya sınav koçu olarak destekledikleri bu sanal ortamları bir noktadan sonra kontrol edemiyorlar. Zaten herkesin o kadar çok işi var ki dijital ortam yepyeni bir konfor alanı da sunuyor yeni anne babalara. Makinelerin profesyonelliğine emanet edilmiş çocuklar. Bir eşikten sonra zaten her müşküllerini, meraklarını, heyecanlarını dijital ortamlar içinde deneyimleyerek büyüyorlar. Büyük bir yalnızlaşma bu aynı zamanda. Tekilleşme, tek başınalık. Sanırım bu derin yalnızlığa istinaden dijital yetimlik gibi bir terim çıktı ortaya. Bunun insanlık adına bir tür hazırlık evresi olduğunu düşünüyorum, sezinliyorum. İnsanın insana ihtiyacının kalmayacağı, aslında giderek insana ihtiyacın kalmayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bugün dijital verimliliği konuşuyoruz, yarın insanın gerekli olup olmadığını konuşmaya başlayacağız sanırım. Veya birileri konuşmaya başlamışlardır bile. McLuhan'ın 2005'teki bir makalesine göre teknoloji toplumsal yaşamdaki değişimin en önemli itici güçlerinden biri olarak değerlendirilmekte ve toplumun ihtiyaçları teknolojik gelişmelerin önünü açarken gelişen yeni teknolojilerde toplumsal hayatı değiştirip dönüşmeye hizmet etmekte. Bir tür determinizm. Yeni gelmekte olan dijital dünyada insan insanlığın azaldığı, bittiği, adeta insanın gölgeleştiği, insana dair anlamlar, değerler dünyasının da gereksizleşip hatta buharlaştığı günler hiç de hayal olmasa gerek. Dijital yetimliğin devamında yeni tür baskıların, denetimlerin artacağı da aşikar. Hatırlayalım, pandemi süreci

0: sürecinde özellikle Fransız siyaset kuramcıların tartıştığı dispozitif meselesi aslında doğru bir sorgulamaydı. Bu tehdidin dijitalleşmeye birlikte bizi daha da kuşattığını düşünüyorum. Pozitif normatif düzenin dışında yeni denetim alanlarının kurulması ve insanların bu ekstraları hiç de sorgulamadan gönüllüce tabi olmaları doğuruyor dispozitif durumları. Her birimizin bilgisayarlar ve mobil telefonlar, WhatsApp'lar, Telegram'lar, mail ortamlarından takip edilmemiz ve bunu da güvenlik gerekçesiyle kabullenişimizde olduğu gibi. Daha sıkı denetimli bir çağa giriyoruz. Üstelik dijital yetimler olarak her birimizi tek tek kıstırmış büyük iletişim ağlarının içinde bu sıkı denetimlerle baş edebilmek çok da kolay değil. Çünkü 20. yüzyıla ait ne haklar, özgürlükler çığlığı, ne sendikalar, barolar, bağımsız basın, sivil toplum ne de eski bizlerin hiçbiri dijitalleşme çağında bizlere eşlik edemeyecek. Modası geçmiş nostaljik birer hatıraya dönüşecek toplumsal olan her şey. Çünkü insanın ikincileştiği yerde hiçbir toplumsallaşmadan söz edilemez. Dijital yetimlik kavramsallaştırmasını hafife almayalım derim diyor Sibel Arslan Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Hilal Kaplan, o da Sabah gazetesindeki yazısında bir başka veçesiyle anlatıyor hadiseyi. Çocuklarımızı algoritmalara teslim etmeyelim. Uzun yıllar boyunca sosyal medya teknolojik ilerlemenin ve bireysel özgürlüklerin bir sembolü olarak sunuldu. Çocuklarımıza tabletler, akıllı telefonlar ve sosyal medya hesapları açarken onları geleceğe hazırladığımızı düşündük. Ancak bugün dünyanın birçok ülkesi aynı soruyu sormaya başladı. Gerçekten öyle mi? Zira çocuklarla dev teknoloji şirketler arasındaki mücadelede çocuklar hep kaybediyor. Sosyal medya şirketleri çocukların gelişimini desteklemek için değil, onların ekran başında geçirdiği süreyi arttırmak için tasarlanmış algoritmalar. Çünkü bu şirketlerin gelir modeli dikkat ekonomisine dayanıyor. Bir çocuk ne kadar uzun süre ekranda kalırsa şirketler o kadar çok kazanıyor. Sonuçsa ortada. Dikkat dağınıklığı, uyku problemleri, siber zorbalık, depresyon, yalnızlık hissi ve gerçek hayattan kopuş. Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan araştırmalar, sosyal medya kullanımının özellikle ergenlik çağındaki çocuklar üzerinde ciddi psikolojik baskılar oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle İngiltere, Avustralya ve diğer bazı batılı ülkeler artık meseleyi bireysel tercih olarak değil, halk sağlığı sorunu olarak görüyor. Tıpkı çocukların sigara satın almasının veya kumar oynamasının yasak olması gibi, sosyal medya kullanımının da belirli yaş sınırlarına tabi tutulması gerektiğini savunuyorlar. Bu arada tabii sigara sağlığa zararlı. İngiltere'nin 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirme hazırlığı ve Avustralya'nın benzer düzenlemeleri, Fransa ve Yunanistan'ın 15 yaş altına yasak tasarılarıyla Danimarka ve İspanya'nın 16 yaş için ebeveyn onaylı veya tamamen yasaklı modelleri gündeme alması da kimilerine göre özgürlük ölçer olan kıta Avrupa'sında da bu meselenin gündemde olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin de benzer bir düzenlemeyi hayata geçirmesi yalnızca makul değil. Aynı zamanda gecikmiş bir adım. Çünkü Türkiye'de çocuklar ilk akıllı telefonlarına giderek daha erken yaşlarda sahip oluyor. İlkokul çağındaki çocukların bile saatlerce sosyal medya içeriklerine maruz kaldığı bir ortamda ailelerin tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Ebeveynler evde bazı kurallar koyabilir. Ancak dünyanın en büyük teknoloji şirketleri çocukların dikkatini çekmek için milyarlarca dolar harcıyorsa bireysel çabalarda çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Elbette hiçbir yasak tek başına mucize üretmez. Ancak devletlerin görevi yalnızca sonuçlarla mücadele etmek değil, riskleri azaltmaktır. Emniyet kemeri takmak bütün kazaları önlemez ama hayat kurtarır. Yaş sınırları da bütün sorunları çözmez ama çocukları zararlı içeriklerden ve bağımlılık mekanizmalarından koruyabilir. Bu yüzden tartışmayı özgürlüklerin kısıtlanması şeklinde görmek de eksik bir bakıştır. Nasıl ki çocuklarımızı yoğun trafikte tek başlarına bırakmıyorsak, dijital dünyanın kontrolsüz otoyollarında da yalnız bırakmayalım demiş Hilal Kaplan Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Sabahtan geçiyoruz Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'in yazısına. Paçozluğun zaferi demiş. Bakalım neden bahsetmiş. Artık tak etti ve geçenlerde Instagram hesabıma erişim kısıtlaması getirdim. 2 yıldan fazladır X hesabımı kapatmıştım. Hala dönmeyecek misin diye soranlar oluyor. Hayır diyorum. X'in gündemine teslim olmamamın konforundan bahsediyorum.

0: Uygulamayı telefondan sildim. İhtiyaç halinde bilgisayardan açıyorum. Yani bir adım geri attım. Takipçilerimle tamamen yazılar, önemli meseleler ve 7 Ekim'den beri Gazze'ye dair bağımsız oluşsa da platformda bir bütün olarak her geçen gün biraz daha TikTok'laştı. Instagram, yapay zeka içerikler ve metinlerle de bir taraftan mekanikleşiyor. Haliyle keşfetteki paçozluk diz boyu. Merhume Alev Alatlı paçozu şöyle tarif ediyordu. Yıllar evvel verdiği bir söyleşide arsız, densiz, haddini bilmez, bayağı kendi çıkarları için her yolu mübah sayan, küstah, beş par etmez, tufeyli, müptezel, zevzek, basma kalıp bir sürü şey saymış. Alatlı başka bir söyleşisinde de şöyle diyordu. Paçozlukta sürüden ayrılmamak esastır. Kim ne yapıyorsa onu yapmak, kim nereye gidiyorsa oraya gitmek, kim neye rağbet ediyorsa ona rağbet etmek, trend kabullere sıkı sıkıya yapışmak. Son günlerde sosyal medyada önümüze düşen bazı görüntüler Alev Alatlı'nın Instagram ve TikTok hayatlarımızı işgal etmeden seneler önce yaptığı tariflere birebir uyuyor. Bazı annelerin çocuğu LGS'ye girdiği için düzenlediği düğünvari kutlamalar. Bakın, öğrencilerini mezun eden bazı öğretmenlerin eğitimin önüne geçen merasimleri. Umreden dönüşleri bir ibadetin tamamlanmasından çok sosyal medya etkinliğine dönüştüren gösterişli kabuller. Şimdi bunları tartışıyor, eleştiriyor, kınıyor ve hatta alaya dalıyoruz. Ancak yarın normalleşeceklerinden şüpheniz olmasın. Önümüzdeki yıl LGS annesi organizasyonlarının nişan ve düğün davetiyeleri yarışmaya başlaması kimseyi şaşırtmasın. Çünkü yakın geçmişte benzer örneklerini gördük. Cinsiyet açıklama partileri de önceleri tuhaf karşılandı. Şimdi ne oldu? Yaygınlaştı. Ardından da sıradanlaştı. Bugün birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlüsü, ünsüzü daha dikkat çekici olmak için bir öncekinden daha sıra dışı paylaşımlar yapmaya çalışıyor. Algoritmalar tam da bu aşamada devreye giriyor. Nihayetinde o kutlamalar paylaşım yapmak için yapılmış oluyor. Bir süre sonra da olan biten garipsenmiyor. Bir yazımda değinmiştim. Sosyal medya çağında insanlar anormal davranışların sıradanlaştığı herkesleşme karakterine bürünüyor. Zaten tartışılması gerekenler birkaç abartılı kutlamadı ya da görgüsüzce yapılan paylaşımlar değil artık. Sosyal medyanın insan davranışlarını dönüştürme gücü sosyolojik olarak ispatlandı. Hatta bazen geleneksel kurumların dini hassasiyetlerin ve toplumsal sınırların bile bu dönüşüm karşısında zorlandığını görüyoruz. Düşünsenize, eğer Diyanet müdahale etmeseydi, birileri gençlere ulaşma niyetiyle ama aslında farklı bir etkinlikle gündeme gelmek uğruna şu günlerde camilerde Dünya Kupası maçları izletecekti. İbadetler, başarılar, hediyeler, aile içi ilişkiler çocukların en özel anları. Hatta kimi zaman hastalıklar ve cenazeler bile etkileşim kasma etkinliklerine dönüşüyor. Çünkü bu pazarda her şey görünür olmak zorunda. Bunun için de performans insanlarına evrilmek bir mecburiyet. Böyle olunca hayatın kendisi de anlamını yitiriyor. Dilan Polat'ın ölümle burun burunayken insanları kanalına davet etmesi çok tartışıldı. Bir insan o anda bunu nasıl yapabilir dedirtti ama sosyal medyanın öncelikleri bunu mümkün kılıyor. Öyle ki teşhir kelimesi bile aşındı. Alev Alatlı'nın yıllar önce işaret ettiği değerler yitimi normlaştı. O sebeple bugünlerde paçozlukları tartışmak ve kınamak yerine biraz geri çekilmenin maddi ve manevi şifa olacağını düşünüyorum diyor Ersin Çelik Yeni Şafak'ta. Son bir yazıyla veda edelim değerli dinleyenler. Son yazımızda Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a ait.
1: Son baskı.
0: Yavuz Donat merhum Süleyman Demirel'i anlatmış yazısında, zira ölüm yıl dönümü. Siyasetin ve suyun peşinde bir ömür. 6 defa gitti, 7 defa geldi. 10 yıl 5 ay başbakanlık yaptı. 7 yılda cumhurbaşkanlığı. Darbede gördü, muhtırada. Hamza Koy, zincir bozan, mahkeme, siyaset, yasa, hepsini yaşadı. Bugün 17 Haziran. 17 Haziran 2015'te hayatını kaybeden Süleyman Demirel'in ölüm yıl dönümü. Rahmetle anarken Demirel'den birkaç not paylaşacağım demiş Yavuz Donat. Yol ve sabır. Siyaseti konuşuyorduk. Demişti ki bir seferinde, siyaset dosta tavsiye edilmeyecek, düşmana da bırakılmayacak bir iştir. Siyaset zaman alır, sabredeceksin ve kendi yolunu kendin açacaksın. Yeni parti meselesinde de siyasi parti enflasyonu var biliyorsunuz. Parti sayısı neredeyse 200'ü bulacak. Geçmişte de bu kadar olmasa bile sık sık yeni parti kuruluyordu. Adettendir. Her parti kuran, yüzde şu kadar oyun var, iktidara geliyoruz diye söze

başlar. Bu konuyu konuşuyorduk, Demirel bir fıkra anlatmıştı. Yahudi kendi elbisesini oğluna giydirmiş, sonra karşısına geçip bakmış, çok beğenmiş ve vay be bizim oğlan ne kadar da çabuk büyümüş demiş. Siyasette başarılı olmanın yolu, sırrı, formülü var mı varsa nedir? Demirel'in cevabı şöyleydi. Sebat edeceksin, yılmayacaksın, çok çalışacaksın. Azimliysen, kararlıysan, iddia sahibiysen Himalaya

İngiliz başbakanlardan birinin sözüdür dedi. Sadakat cesaretten daha yüksek bir vasıftır. Ve devam etti. Burada vurgulanan sadakat, davaya sadakat. Davanın bayraktarlığını yapana sadakat. Siyasetçinin raf ömrü başlığıyla da şöyle demiş. Jübile sadece futbolcular için midir? Siyasette jübile olur mu? Biraz argo olacak ama siyasetçinin raf ömrü ne kadardır? Demirel'in yanıtı şöyle, kelimesi kelimesine. Siyasette hayat hakkın mücadele gücün kadardır. Kişisel mücadele değil, bir dava için verilen mücadele. İktidar yıllarında muhalefette Cumhurbaşkanlığı döneminde Demirel zaman zaman halksız demokrasi taraftarlarından söz ederdi. Bir defasında sordum, kimleri kastediyorsunuz diye. Demokrasiden söz eden fakat halktan korkanları kastediyorum dedi. Halka cahil diyenleri, aşağılayanları, halktan kopuk olanları kastediyorum. Kendi başarısızlıklarının nedenini halkta arayanları kastediyorum dedi. Erdoğan'ın yemin günü seçim yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan halk tarafından Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Mecliste yemin edeceği günün sabahı, tarih 28 Ağustos 2014. O gün Demirel'in evindeydim. Çay, kahve, sohbet derken izin istedim. Meclise yemin törenini izlemeye gideceğim dedim. Sonra da sordum. Aktif siyasetin içinde olsaydınız, milletvekili olsaydınız ne yapardınız? Yazmak için soruyorum. Süleyman Demirel'in yanıtı noktası virgülüne dokunmadan söylüyorum. Milletvekili yapsaydım mecliste Cumhurbaşkanının yemin töreninde bulunurdum. Medeniyet icabı bu. Olay bir noktadan sonra parti işi değildir, devlet işidir. Bir cumhurbaşkanı var, ister oy ver ister verme. O herkesin cumhurbaşkanıdır. Eğer benim cumhurbaşkanım değil dersen bu seni başka bir cumhurbaşkanı aramaya iter. Bunun da adı sivil itaatsizliktir. Cumhurbaşkanlığı göreve sona erince Demirel evine çekilmişti. Okuyordu, konferans veriyordu, geleni gideni çoktu. Demirel'e gaz verenler o kadar fazlaydı ki kimi millet sizi özledi diyordu, kimi aktif siyasete dönmesini, partinin başına geçmesini istiyordu. Demirel dinledi, sizler akıllı insanlarsınız diyordu ve memleketinize selamımı götürün diyerek yolcu ediyordu. Bir gün yine gaz verenleri uğurladıktan sonra bana dedi ki, önemli devlet görevlerinde bulunanlar görevden ayrıldıktan sonra davranışlarına dikkat etmek zorundalar. Dikkat etmezsen, gaza gelirsen küçük düşersin dedi. Ve son olarak, efendim yediğiniz içtiğiniz ev yapımı kurabiye, kek, su böreği, çay sizin olsun, neler konuştunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiştiniz, zira sizi ziyaret etmişti. Dedi ki, huzuru konuştuk, ülkenin iyiliğini konuştuk. Aradığımız şey bu değil mi? Ya günlük siyaset, partiler, meclis olup bitenler? Hayır, günlük siyasete girmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edindiğiniz izlenim tek kelimeyle nedir dersen, iyi niyet dedi diyor. Demirel'in sözlerini böyle köşesine almış. Evet, bugün onun vefatının yıl dönümüydü. Yavuz Donat da köşesinde onu anmış, hatırlamış. Ve veda edelim değerli dinleyenler. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: O, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar. Üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı toplumunun yapısını genel manada inceleyecek, Osmanlı'yı tanımlayan ve tamamlayan sosyal hayatı konu edeceğiz. Osmanlı Devleti, başlangıçta doğrudan doğruya Türkler tarafından kurulmuştur. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe, devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görülmeye başlamıştır. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan, çok uluslu bir özellik kazanmıştır. Daha sonraları, Türk ve Osmanlı kavramları, bugünün Türkiye'si de dahil olmak üzere, Osmanlı toplumu